0: şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ayyidha ve tevekkel sadaka Resulullah fîmâ kâl evlemâ kâl. Amr ibn-i Ümeyye el-Damri el-Kinani radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sormuş. Ya Resulallah, ürsilü rahileti ve etevekkel, bineğimi salıvereyim de ondan sonra Allah'a tevekkül mü edeyim?

diye sormuş. Malum eskiden uzak yerlerde olanlar bir şeye binip öyle gelirlerdi. At, deve, katır, efendim, merkep, neyse öyle gelirlerdi. Onlar da tabii, onların bir bakım meselesi var. Bir yere bağlamak lazım. Yemini vermek lazım. Torbasını, samanını başına bağlamak lazım. Bir sürü şey. Şimdi soruyor bu ismi zikri geçen zat-ı muhterem. Ya Resulallah, ben bineğimi salıvereyim. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeyim. Yani Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü emretmiyor mu? Ve alallâhi fe tevekkelû in kuntum müminîn. Eğer iman sahibiyseniz Allah'a tevekkül edin diyor. Bize tevekkül etmeyi emrediyor. O halde ben de salarım hayvanımı. Allah benim vekilim olarak ona tevekkül etmişim ben. Korur hayvanımı. Kadir değil mi? Kendisine iltica edenin duasını icabet etmez mi? Öyle mi yapayım? Çok önemli bir soru. Cevabı da çok önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki kal, ben kayyit ve tevekkül. Hayır. Aksine bağla da ondan sonra tevekkül et. Bir kere yularını bir kaza, bir ipe, bir direğe, bir taşa bağla, tevekkülü ondan sonra yap. İşte bu bizim dinimizde büyük bir kaidedir ki imanımızın ince bir tarafını bize öğretiyor. Yani elbette ve elbette Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Dilerse ölüden direği çıkartır. Yuhricul hayye minel meyit ve yuhricul meyite minel hayy. Zaten çıkarttığını da görüyoruz. Kışın nasıldı şu etrafımız, şu ağaçlar nasıldı? Yaprakları, dalları var mıydı? Nasıl sonra yeşerdi, ortalık değişti? Ölü bir haldeyken, dallar kuru bir haldeyken yeşerdi. Bir kuru takır takır tohum toprağa ekildiği zaman kocaman filan nasıl oluyor, nasıl ağaç oluyor? Her şeye kadirdir Allah-u Teala Hazretleri. Onun için zorluk bahis konusu değildir. Bir şeye ol dedi mi olur. İza erade. İsterse, murad ederse, kün feyekün, ol der olur. Hiç kudretine bir güçlük yoktur. Velâ ye'ûduhu hifzuhuma. Kainatın sevki idaresi, milyarlarca, trilyonlarca, sayısız varlığının, kullarının, mahlukatının idaresi Allah-u Teala Hazretlerine zor değil. Semaları yeri kuşatmıştır kudreti külliyesi. Her şeye kafi ve vafidir. Hiçbir şey şu kainatın her ince teferruatı Allah'ın emriyle olduğu halde, yaprak Allah'ın emriyle sallandığı halde, tohum Allah'ın emriyle büyüdüğü halde, insanlar Allah'ın emriyle yaşadığı, öldüğü halde, yuhyi ve yumit, mukaddim muahhir, önceye alan odur, sonraya bırakan odur, cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir, Hakk'ın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Allah dilemese hiçbir şey olmaz. Allah diliyor da ondan oluyor. Müsaade ediyor da ondan oluyor her şey. Ama böyle olacak diye biz nasıl davranmalıyız? Allah evet böyle yapar. Biz nasıl yapmalıyız? Rububiyeti her şeye kadirdir. Her şeye gücü, kudreti yeter Mevla'nın. Amenna ve saddakna. Peki biz kulluğu nasıl yapalım? Biz kulluğumuzu tedbir ile beraber yürüteceğiz. Biz her şeyin tedbirini alacağız. Şartlarını hazırlayacağız. Gayretimizi göstereceğiz. Mevla nasıl dilerse öyle yapacak. Biz o çalışmamızla ecir alacağız. Biz imtihandayız. Kalemimizi kağıdın üzerinde yürüteceğiz. Cevap yazacağız. Cevap bulunacak. Kağıdı boş verirsen not alamazsın, sıfır alırsın. Yazı olacak kağıdın üzerinde. Biz yazacağız da Mevla lütfedecek. Dilerse olur, dilemezse olmaz. Yine dilerse olur, dilemezse olmaz. Ama tedbir alacağız. Ve en leyse lil insani illa ma se'a ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsanoğluna neye sa'yı gayret etmişse, neye yönelmişse o verilir ve sa'yinin neticesini, sa'yı gayretinin, çabasının, uğraşının arkasını, meyvasını görür o. Neye gayret etmişse, hayra gayret eden hayrı elde eder. Cimri değil ki Allah-u Teala Hazretleri. Fakir değil ki kulunun küçücük bir hareketine bin bir lütufla mukabele eder. Küçücük bir şeyden. Küçücük bir sebepten bir ömürlük günahı bağışlar. Bir ömür boyu günah edersin. Küçücük bir pişmanlık, bir gözyaşı dökersin. Tevbe yarabbi, hatamı anladım. Şimdi çok pişmanım. Affettim de. Bağışlar. Bize düşen tedbiri, gayreti elden koymamak. Biz gayreti elden bırakırsak küfleniriz. Çalışacağız. Çalışan uzun kuvvetlidir. Demircinin pazusu mu daha kuvvetlidir? Dairedeki daktilonun, efendim, katibin pazusu mu?

daha kuvvetlidir. Devircinin pazusu daha kuvvetlidir. Neden? O 5 kiloluk balyozu her gün sallaya sallaya sallaya onun aman kızdırma kafasını, bileği kuvvetlidir. Ha, ne kaide çıkıyor buradan? Hangi hakikat çıkıyor? Çalıştığı zaman kuvvetleniyormuş demek. Yıpranmıyor yani. O kolunu çok kullandı, tahrip olur, eskir. Hayır. Allah-u Teala Hazretleri lütfetmiş, öyle bir vücut nasip etmiş ki bize, kendi kendisini tamir eder. Çalışan yer gelişir. Küçük çocukların yetişmesini anlatıyor doktorlar, profesörler, ilim adamları. Küçük bir çocuk. Konuşmasını bilmez, gözünü açmasını bilmez. Hiçbir şey bilmez. Yavaş yavaş öğreniyor her şeyi. Öğreniyor, öğreniyor, öğreniyor. Gözü görmeye başlıyor. Ayağı kıpırdamaya başlıyor. Eli tutmaya başlıyor. İlk önce elini istediği yere tam uzatamaz. Sonra isabetli uzatmayı öğrenir. Sağlam tutmayı öğrenir. İlk önce ayakta sendeleyerek durur. Düşer kalkar, sonra sağlam durur. İncelemişler. Karanlık bir yerde tutmuşlar birisini. Gözleri gelişmemiş. Yürütmemişler, ayağı gelişmemiş. Hangi uzvu çalıştırırsa orası gelişiyor. Sinirler o tarafa doğru büyüyor, gelişiyor, o tarafı çalışıyor. Onun için insan istediği azasını çalıştırmalı. Yani gelişmesini istediği azasını çalıştırmalı. Efendim benim kalbim uyanık bir kalp olsun, çalıştır. Çalıştır, pırıl pırıl olsun. Çalıştırmıyorsun. Hiç kalbini kullandığın var mı? Kalbinle ilgili iş yaptığın var mı? Hiç maneviyata yöneldiğin var mı? Onunla ilgili çalışma yaptın? Yok. Paslandı o zaman. Kullanmadan attın bir kere, iç tarafta rutubetli paslandı. Her tarafı paslandı. Çalıştıracaksın. İşleyen demir ışılda, işlemeyen küf bağlar. Çalışacak. İşte bundan dolayı ve adaletinin iktizası. Şimdi ben oturayım, sabahtan akşama kadar yan gelip yatayım. Ötekisi de sabahtan akşama kadar çalışsın. İkisi aynı neticeye vasıl olursa olur mu? Adaleti yok mu Allah'ın? Adl, hakemül adl. Allah-u Teala Hazretleri ahkemül hakimindir. Adaletin serafa, her şeyi adalettir. Her şeyi adalettir Allah-u Teala Hazretleri'nin. Onun için çalışacağız. Kul tedbir alacak. El abdü yüdebbiru vallahu yukaddiru. Çalışacağız biz, uğraşacağız, bitineceğiz. Duydum ki kimse ameliyle cennete girmeyecekmiş. Çalışmayayım o zaman. Yok, çalışacaksın. Harıl harıl harıl harıl gece gündüz ağlayıp sızlayıp uğraşıp didinip çalışacaksın. Lütfederse verir. Vermezse kusur gene bizden. Yine bizdendir kusur. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Erhamurrahimindir. Merhameti lütfu kerevi çoktur. Gaffare zünubdur, günahları çok affedicidir. Tevbe etmedi ki bağışlasın. Dilinin kemiği mi vardı yani estağfurullah diyiverseydin? 50 liranı dolandırsalar, çalsalar 3 gün ağlarsın. Şeytan imanını dolandırıyor. Mücevherini, elmasını içeriden alıyor. Hiç aldırmıyorsun, ona gözyaşı dökmüyorsun. Geçen kötü günlerine pişmanlık duymuyorsun, çalışmıyorsun. O tarafa gayret sarf etmiyorsun. Olmaz, çalışmak lazım. İşte bu kaideye riayet edeceğiz. Ondan sonra tevekkül edeceğiz. Ne ilerse güzel eylemeli. Her şeyi güzeldir. Lütfu da güzeldir, kahrı da güzeldir. Hepsi yerindedir, hepsi hoştur. Bizi lütfuna mazhar etsin. Cezaya layıksak da, bin kere hak etmişsek de, nereye gideceğiz başka? Adın senin Gaffar iken, haydi örtücü, Settar iken, kime varam sen var iken, cübüm ile geldim sana. Kime gideceğiz? Kapısından kovdu. Git. İstemiyorum senin gibi kulu. Kime gidersin? Hadi bakalım. Hangi kapıya gidersin? Yok başka kapı. Duracaksın orada. Gözyaşı dökeceksin, yalvaracaksın. Evet, hata bende ya Rabbi ama gitmem. Başka kapı yok. Bu kapının halkasını bırakmam. Milyon kere kovsam bırakmam diyeceksin. Biz ibadeti Allah'ın rızası için yapıyoruz. Müslüman sadık olacak. Sadık. Aşıkı sadık olacak. Ne yaparsan yapar. Sen kulluğunu iyi yap da Mevla ne yapacağını çok iyi bilir. Sana birisi 3 kuruşluk bir hayır yapsa, bir kahve içirse 40 yıl unutamazsın. Ne demiş dedelerimiz? Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır demişler. Bir kahveye bu kadar şey yapıyorsun. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi. Kulunu lütufsuz bırakır mı? Zaten her an lütfuyla şey yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hasılı kulluğumuzu bilip tedbire tevessül edip hayırlar için gayret kemerini belimize kuşanıp çalışmak nasip etsin cümlemize. O çalışmanın içinde de Allah'a tam dayanmak nasip etsin. Tam tevekkül. Hasbunallah ve ni'mel vekil.
Allah bize kafidir.

Yeter. Ona dayandık mı, Allah'a dayanan kurtulur. Duvara dayanırsan duvar yıkılır. Allah'a dayanırsan kurtulur insan. O bize kafidir demişler. Hasbunallah. Allah bize kafidir ve ni'mel vekil. Cümle cihan halkı hasım olsa insana, Allah dost olsa yeter. Cümle cihan halkı insana dost olsa, önünde el pençe divan dursalar, efendim deseler, ayak üstünde karşılasalar, Allah sevmezse hiç kıymeti yok. Zaten şu dünya göz yumup açıncaya kadar geçiyor. 80 yıl filan diyorlar ama o bile çabuk geçiyor. 80 yıl, 90 yıl, neyse. Sor bakalım yaşlı amcalara. Ne anladın sen şu ömürde? Ne oldu? İşte biraz bir gençlik, bir yaşlılık derken ne olur anlayamadım. Ömrün sonuna geldik diyor herkes. Kime sorduysam ben öyle diyor yani. Ebedi hayatın yanında zaten nedir ki? O iman ile Allah'a öyle sarılmak nasip etsin. Kıyleli ya Muhammed literem aynüke vel tesma üzünüke vel ya'i kalbüke fenamet ayni ve vayye kalbi ve semiat üzüni. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bahsediyor bu hadisi şerifte. Resulullah nasıl bir kimseydi? Senin benim gibi bir insan, beşer idi. Melek değildi, cinden değildi, beşer idi. Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, efendim kızı Fatıma-tüz-Zehra, damadı Hazreti Ali, efendim harp etmiş, aç kalmış, yemek yemiş, oruç tutmuş, namaz kılmış, üzülmüş, sevinmiş, dua etmiş, beşer, senin benim gibi bir beşer. Ama nasıl bir beşer? İşte o sorunun cevabı zor. Müstesnaların müstesnası bir insan. Ve Allah-u Teala Hazretleri övmüş, sevmiş. Artık daha ötesini ne diyelim, biz onu nasıl övelim? Diyor ki bu hadis-i şerifte, kıyledi, bana denildi ki, ya Muhammed, literem aynüke, gözün uyusun da, veli tesma üzünüke, kulağın gene işitsin. Veli ya'i kalbüke, kalbin de idrakli olsun, şuurlu olsun. Yani uykuda olduğun zaman da bile gör, işit ve İdrak halinde ol buyurdu Allah bana. Ondan dolayıdır ki fenamet aynı gözüm uyudu efendim, fakat kalbim şuuru ile her şeyi idrak etti, kulağımda işitti. Öyleydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uyurdu, yanında söz söylerlerdi. Söyledi veyahut uzakta onu gene söylerdi. Yani peygamber olduğu için Allah'ın müstesna has halis nimetlerinden mazhar olmuş bir kulu. Arkasından da görürdü. Arkasını da bilirdi. Bakmadığı halde arkasında olanı bilirdi. Allah-u Teala Hazretleri sevmiş, müstesna şeyler ile ikramda bulunmuş. Hanımları bir şeyler konuşurlardı. Tabii yetişme devresinde beşer hali, insan olmanın nefsi var ya, şeytan var, nefis var. Aralarında bir şeyler konuşurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ondan sonra siz şöyle şöyle konuştunuz, böyle böyle dediniz diye haber verirdi. Onun üzerine derlerdi ki men enbeyke haza, ya Resulullah bunu kim söyledi sana yani? Kendi aralarında konuştular, kim söyledi? Kale nebbe'niyel alimul habir, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah-u Teala Hazretleri'nin peygamberi değil mi o? O bildirdi. O bildirince bilir insan. İnsanın kendisinin gücü kuvveti yoktur. Peygamberler peygamberliği nasıl yapıyor? Kamerayı nasıl bölüyor? Parmağından suyu nasıl akıtıyor? 300-500 kişiyi nasıl kandırıyor? Yemek nasıl bereketli olur? Yapan, eden, çatan hep Allah-u Teala Hazretleri'dir ama sevdiği kullara ikram olarak yapıyor. Onun için keramet demek, ikram demek. Allah ona ikram ediyor. Müstesna bir vasıf lütfetmiş, ondan oluyor. Hocam olur mu böyle şey derseniz, hadisi şerifi hatırlatırım. Buyurmuyor mu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kulum bana nafile ibadetleri işleye işleye, salih amelleri yapa yapa yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Hatta uhibbahu. Sevinceye kadar ben onu. Bak ilk başta demiyor, devam istiyor Allah. İbadet edeceksin, namaz kılacaksın, tesbih çekeceksin, oruç tutacaksın, iyilik yapacaksın, bir daha yapacaksın, bir daha yapacaksın. Bir iyilik yapıp da dur bakalım ne gelecek diye bekleme. Devam edeceksin. Hatta uhibbahu. Severim nihayet. Nihayet severim o kulumu. İmtihanlardan geçer, meşakkatlerden geçer. O kulumu severim. Feiza ahbettühü. Ben kulumu sevdiğim zaman ne olurum? Küntü sem'ahüllezi yesme'u bihi. İşittiği kulağı olurum. Ve basarahüllezi yepsuru bihi.

0: Gördüğü gözü olurum, tuttuğu eli olurum, yürüdüğü ayağı olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Ne demek bu? Bak, her işine yardım ederim demek. O zaman işler değişir işte. O zaman işler değişir. Allahu Teala Hazretlerinin Resulüne verdiği o vasıflar, sıfatlar Resulünün yolunda yürüyen kimselere de verilir. Yürürsen, yürüyebilirsen Allahu Teala Hazretleri onu verir. Hasılı insan Hakk'ın yolunda giderse ve men yettakillaha yec'al lehu mahrecen ve yerzuku min haysu la yahtesib. Kim Allah'tan korkarsa, takva ehli olursa Allah ona bir çıkış noktası gösterir. Ummadığı yerden rızıklandırır. Dediği gibi lütfeyler, kerem eyler. Biz kalbimizi doğrultalım. Allah'a hasalis kulluk edelim. Temiz pak kul olalım. Bak gör o zaman neler olur. Ne lütuflara dahil olur insan.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah ve muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Hor bakma sen toprağa, topraktan neler yatır. Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatır.

arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatır. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyüp peygamber yatır. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatır. Kuyuda nihan olan, kul deyüben satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatır.

Yusuf'un yavu kılan, kurt ile davi kılan, ağlayıp göğsüz kalan Yakup peygamber yatur. Asasın ejdereden, bahre urup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatur. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatur. Hayber kalasın yıkan, kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatur. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatmana oğulları, Hasan Hüseyin yatur.

Atan, balıklara getirten, tacın tahtın terk eden, İbrahim Ethem Yatur. Gündüzler saim olan, geceler kaim olan, Arifler Sultanı Bayezid Bestami Yatur. Hakikat erleri geçti dünyadan her biri, Konya'da ol Mevlana Hüdavendigâr Yatur. Çoktur Hakk'ın has kulları, fikreyle bunları, saysam erenleri, görsen ne sultanlar yatur. Yunus, sen de ölürsün, kara yere girersin, kara yer altında.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 15'i dinlediniz.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şam.

Bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikiminiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda, ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki, siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.''

0: müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 1/3'ü geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın. Çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin. Çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin. Çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın. Sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.

0: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin,

0: temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. Faghfir li fe innehu la yaghfiru zhunube illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti d-deyni ve kahri'r rijal.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel magrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve

0: şer fitnetil fakr ve min şer fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.

0: illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmâ-ül Hüsnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse,

0: de bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ amâtenâ ve ileyhin nuşûr.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak O'nun huzurudur.
1: Allahümme bike asbahna ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtu ve ileyken nuşûr.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar. Senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fid dunya vel ahira. Allahümme inni es'eluke l'afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: اللهم

0: gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke enter Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
0: أي bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: Hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

evlatlarımıza Resulullah'ı tanıtacağız. Hangi kitabı tavsiye edersiniz, nasıl anlatalım, nasıl yetiştirelim? Küçükten başlarsın. Mevlid kandillerinde evini süslersin, ziyafetler çekersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine, işte bu sünnettir bilmem efendim diyerek çocuğu küçük yaştan öyle o sevgilerle şeylerle yetiştirirsin. Süslü seccade alıverirsin, güzel işlenmiş takki alıverirsin. Hadi ört bakalım başını, bu sünnettir dersin. Hadi bakalım namazın sünnetini kıl, bir sünnettir. Aferin kıldın mı? Al sana 100 lira 500 lira dersin. Hadi ne istersen al. Aferin hoşuma gittin filan dersin. Küçükten yavaş yavaş yavaş onu yetiştirirsin. Okuma yazma bildiği çağa geldiği zaman da oku bakalım, bak senin sevdiğin o Resulullah'ın meziyetlerini de bir de şimdi akıl gözüyle gör diye okutursun Peygamber Efendimiz'in menakıbını, hayatını, hadisini. Ondan sonra günden güne hayranlığı artar gider. Çok güzel kitaplar yazmışlar. Hele hele mesela şey var, o Kadı Yahsubi meşhur Kitab-ı Şifa bir tarifi Hukuk-ül Mustafa, herkes evine alsın, satır satır dikkatli dikkatli okusun, okutsun. Ayetlerle, hadisi şeriflerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar güzel anlatmış. Böyle güzel kitaplarla, sahih her şeyin

0: özünü, aslını, temelini anlatan kitaplarla Peygamber Efendimiz'i okutup tanıtırsak, menakıbini anlatırsak, evlatlarımız severse ne mutlu bize. Bitmez tükenmez bir sermaye. Evladımıza Resulullah'ı sevdirebilip de öyle yetiştirdik mi ne mutlu.
1: Akra.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müddetin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. وعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: بنا دقت هذا الشيء ده إذا اشتكى أحدكم sizden birinizin şikayeti var. Başı ağrıyor, dişi ağrıyor, karnı ağrıyor. Neresi ağrıyor? Felyedak. Oraya koy. Yedehu elini koysun oraya. Barak mı dedi elini? Yedehu. Hayzu yedidu elemehu. Elen, acı, dert neredeyse oraya elini koysun. Koyduktan sonra sümmel yekul desin. Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru seban. Yedi kere bu duayı okudun. Bunu yedi kere okuduktan sonra o hastalığın oradan gitmesi lazım. Gidiyorsa İçimizde saflık var, sadakat var, imanımızda kemal var. Gitmiyorsa demek gevşeyiz, zayıfız. Güzel bir şey bu. Müslim Hazretleri'nin hadisi. مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُزْرُ Yedi kere. Yine bir tane daha. اِذَا اِشْتَكَ الْمُؤْمِنِ Şikayet ediyoruz. Hastalığımız var.

hasta olmuşuz. Şikayetimiz de hastalığımızdan. Hastayız yani. Aklısa bu zalike minezzünûb. Bu hastalık sizi günahlardan temizler. Hasta olduğunuz zaman bu hastalık sizi günahlardan temizler. Şimdi koyduk elimize okuduk geçmiyor. Geçmiyor ama bu bizim günahları götürüyor. Ne gibi? Kema yuhlisul kiru hubsel hadid. Nasıl demirci demiri kızartıp da vurduğu vakitte pislikleri gidiyor onun üzerinden de safı kalıyor. Demirin safı kalıyor. Saf. Bu neden oluyor? Bu ateşteki kızarmanın arkasından oluyor. İşte bu hastalıklar da tıpkı bunun gibi bizim kirlerimizi, dertlerimizi, günahlarımızı götürüyor. Hadis olaraktan kalıyoruz. Bukhari'nin hadisi. Yine şimdi bakınız yine. Size şekel abdül mümin. Hastalık benden gitmiyor diye şikayet etme. Doktordan doktora koşar. Geçmiyor ne yapalım? Size şekel abdül mümin. Mümin kul böyle şikayetli hastalık. Hasta. Ama bak Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın. İhsanına, ikramına bakın. Ta lallahu likatibeyi. İki tarafımızda melekler var. Bunlara diyor ki Cenab-ı Hak. Üktüba. Şimdi biz namazı da doğru kılamıyoruz. Abdesti alamıyoruz. Hastayız. Teyemmüm ediyoruz olduğumuz yerde mesela. Yattığımız yerde kılıyoruz namazı. Oturduğumuz yerde kılıyoruz. Hastalığımıza göre. Tesbih çekemiyoruz fazla. Kur'an okuyamıyoruz. Birçok şeylerden mahrumuz hastalığımız dolayısıyla. Derdimizle uğraşıyoruz. O zaman Cenab-ı Hak melekleri diyor ki bizim hafaza meleklerimize üktübâ li abdî hâzâ. Benim bu kulum için yazın. Mâ misle mâ kâne ya'melü fî sıhhati. Sıhhatliyken bu neler kazanıyordu, ne sevaplar kazanıyordu. Kur'an şu kadar Kur'an okuyordu, bu kadar Allah diyordu, bu kadar la ilahe illallah, bu kadar hayra hasenat yapıyordu. Şimdi bunlardan mahrum ol. Aynen yazın ona. Hiç eksiksiz yazın. Mâ kâne fî hâbsi. Bu hastalık üzerinde bulundu müddetçe. Bunun defterine, bu sevapları aynen yazın. Fî in kabattuhu. Hicel geldi, vade geldi. Ruhunu teslim etti. Kabattuhu ilâ hayrin. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşur. O halinle. Ve cennet olur inşallah. Ve in hüve afa. Allah afiyet verdi. İyi oldu hastalıktan kalktı. Ha. Ve beddilhu ilahmin hayrın ilahmin. Bunun eti gitti. Yo gitti zayıfladı. Şimdi ona ben daha güzel et, daha güzel kan, daha güzel efendim neler gittiyse bunlar etlerinden her şeylerinden daha iyisini, daha güzelini, daha hayırlısını veririm. Ve bir demin hayran min demihi hayran. Kanınızı ver. Daha hayırlı. Temiz kan. Eskiden kanı mikropluydu, şuydu, buydu. Şimdi kan tertemiz gelir yine artık. Yine buyuruyorlar ki, size şekel abdül müslim. Burada mümin dedi. Bunda da müslim diyor. Müslim bir kul şikayette, hasta. Kâlallahu teâlâ, celle ve alâ buyuruyor ki, lillezîne ektubûn, bu yazı yazan meleklerimize, üktubû lehû efdale mimmâ kâne ya'mâ. O hayatındayken, sıhhatli halindeyken yazdıklarınızın daha efdalini yazın. Bire 10 yazın, bire 100 yazın, bire 1000 yazın. İzâ kâne tilkan hatta utrikuhu. İyi oluncaya kadar. Siz devam edin. Bunun hakkında yazılar yazma. Daha iyisini, daha güzelini, defterini geçirin. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde. İzâ esâbe ahadeküm gammen. Gam, keder yani. Rahatsızlık var, gamı var, kederi var. Evker, bu da onun işi. Sıkıntı var içinde. Her nedense. Oluyor bu. Bazı insanların işleri rast gitmiyor. Görkülen bir şeyler oluyor. Bundan dolayı bir keder hasıl oluyor kendine. İşte böyle bir kedere uğradığınız vakitte fel yekul de. Ne diyeceksin? Allah. Allah. İki de. Allah. Allah. Rabbi. Sen benim Rabbimsin ya Rabbi. La üşrikü bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem. Tekrar. Allah, Allah. Rabbi, sen benim Rabbimsin. La üşrikü bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem ya Rabbi. Bunu ifade etmek üzere o gam, o keder, o dert senden gider. Gitmiyorsa içimiz çok bozukluk var demektir. Allah muhafaza. Yahut Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. Bununla bize mükafatlar verir. Çünkü dua muhbul ibadet diyorlar. Şimdi ibadet kolaydır. Alıştık elhamdülillah. Çocukluğumuzdan beri kılarız. Kolay bir şey. Allahu Ekber. Yatarız kalkarız. Kolay. Abdest almak kolay. Hepsi kolay. Fakat dua bu da ibadet. Neden? Şimdi dua ederken candan bağlanıyoruz. Aman ya Rab. Namazdayken bunu yapamıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Yatıp kalkıyoruz. Onu biliyoruz. Onu yapıyoruz. Ama duada aman ya Rabbi sıkıntım var. Şundan beni kurtar diyerekten tam manasıyla Allah'a bağlı. Bu Allah'a tam bağlılığı bir ibadetten sayılıyor. Ama emrolunan ibadet gibi değil de yani o ibadetin

0: sevabı veriyor onun. Çünkü gönül Allah oluyor. Maksat da yani ibadette maksat da gönlün Allah olur. Bu ıstıraplar, sıkıntılar, dertler de bizi oraya sürüklemek içindir. Allah bu sıkıntıları verir, dönsün bana diyerekten. Bu dönüş, aman ya Rabbi, kurtar beni şu afattan, şu felaketten, şu dertten, baştan içerden yana yana Cenab-ı Hakk'a yalvarma. Bunun için Firavun eğer bir hasta olsaydı diyorlar, ömründe bir kere hasta olsaydı, ben Allah'ım diyemezdi diyorlar. Allah'ın dediği davası hiç hastalık görmemiş. Hiç hastalık görmedi de kim vardı da kim arıyor, kim vardı da kim arıyor. En nihayet Allah'ım diye çıktı ortaya gitti cehennemin dibine. Yine bakın onun bir ikincisi daha. اِذَا اَصَابَ اَحَدُكُمْ هَمْ اَوْ حُزُنْ Yukarıda gam ve keder dedi. Gam ve kep dedi. Burada hem ve huzun diyor ki hep bir manaya gelirler. Böyle bir gaygı kesavet olduğu vakitte فَلْيَكُلْ سَبْعَمَ اللّٰهِ Burada diyor ki 7 kere dedi. Burada 2 kere dedi. Burada 7 kere. Ne diyeceğiz? Allahu Allahu Rabbi la üşrikü bihi şeyh. Bu da Hazreti Nesai'nin Abdülaziz'den rivayeti. Bir üçüncüsü daha bu hususta. İzâ esâbe ahadüküm musibetün. Burada daha açık söyledi. Bir musibet geldi başa. Fakat gerek ölüm, gerek yangın, gerek envaçı musibetler var. Allah muhafaza etsin. O zaman dedi ki inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Allahümme indeke ehtesibü musibeti. Ben ya Rabbi bu musibetten ecrimi isterim. Buna tahammül kolay bir şey değil. Fe ecirni fiha. Beni bundan selametle kurtar. Fe ebdilni biha hayra minim. Yandı, ev gitti, dükkan gitti. Daha hayırlısını verirsin ya Rabbi. Ümidini kesme Allah'tan. Ümidini kesme, yanar. Şu olur, bu olur ama daha iyisini bakarsın Cenab-ı Hak. Kutseder, ihsan eder. İze esbaha ibni Adem. Sabahladık. Kalktık sabaha. Uyuduk. Sabaha kalktık sabaha. Sabaha kalktığımız vakitte فَيِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا Bütün vücudumuzdaki azalar, bütün azalar diyorlar. تُكَفْتُرُ lisan, lisane yapışıyor, dile yapışıyorlar. Bütün ağza dile yapışıyor. Aman dil, aman dil. Kendine gel. Allah'tan kork, اِتَّكِ اللّٰهَ ف۪ينَ Cehennemde yanmamıza sebep olma. Dilini tut. Kendine hakim ol. Öyle gelir güzel. Laflar konuşma, kimsenin aleyhinde konuşma, dedikodu yapma, kusurlarını kimsenin görme, kendi kusurunu gör. Yalvarıyor hepsi. Dile yalvarıyorlar ki. Ama Allah'ın emrinden dışarı çıkma. Fetekulü diyorlar gene. İttekillah fina. Allah'tan bizim için kork. Bizi de yakma yasa şey yani. Sen yapacaksın yapacaksın ama biz yanacağız. Bütün vücut yanacak. Yine yani Allah'tan kork da bizim hakkımıza dua et de kendini tut. Dil çok mühim bir şey. Lokman Hekim hizmetkarmış. Bak dedi. Hizmetkar olduğu vakitte şöyle diyorlar ya. Efendisi de koyun kestirmiş. Bu koyunun demiş en iyi yerinden al da gel demiş. O da tutmuş. Dilini tabağa koymuş götürmüş. Dili koyunun en iyi yeri burasıdır demiş. Buyurun. Bir koyun daha kesmişler. Bu sefer bunun en kötü tarafından al da gel demiş. Yine dilini kesmiş. Götürmüş bu da en kötü tarafı. E demiş iyisini istedim bunu getirdin. Kötüsünü istedim bunu getirdin. Bu iyi olursa her tarafı iyi demiş. Bu kötü olursa her tarafı kötü. İttekillâhe fînâ. Çok mühimdir. Bu da küçüklükte alınışılacak bir şeydir ha. Sonradan böyle dilimi düzeldim diye uğraşmak çok zordur. Bizim tecrübelerimiz hep onu görüyor ki. Köyde yahut muhitinde nasıl yetiştiyse sövmekle yetişmiş. Fena fena laflarla alışmış. Bunu bırakamıyor gidinceye kadar. Allah muhafaza. Onun için kötü sözlere tatlı yiyen çocuklarımızı alıştırmamak için babaların çok dikkatli olması lazım. Çünkü biz sana bağlıyız. Bütün azar diyorlar ki biz sana bağlıyız. Fiyin istekante sen düzgün olursan istekante biz de doğru oluruz. Biz de düzgün oluruz. Fiyin aveşte sen yamulursan, yamuk olursan avecetna. Onun için aman sen dilini tut. Yanlış iş yapma. Kimsenin hatırını kırma. Gönlünü kırma. Efendim büyük lokmayı büyük söz söyleme diyerekten bazı hatalar insanlar için iyidir. Sebebi insan bazen işte çok tesbih çıkar, çok okur, çok bir şeyler bilir, beğenir kendini. Bu kendini beğen, mağrur olması çok büyük günah. Hicab-ı Tevfik der ki, değirmenin suyun gelmesine mani olur, değirmen dönmez. Tevfik manidir. Değirmene gelecek suları keser. Yani sana şey gelmez Cenab-ı Hakk'ın, imdat gelmez, perişan olursun. Ne sebebiyle? Kendini beğendiğinden dolayı. Onun için dili tutmak çok güzel. Babana da küçüklerden alışıp büyük söz söyleme, büyük lokma yut, büyük söz söyleme. Haddini bil. Haddini bilmemek o da fena bir şey. Mesela Nasrattin Hoca'nın bir hikayesi vardır. Baş tarafa oturmuş. Tabii daha büyüğü gelince hocam şuraya müsaade etmişler. Derken kapı arkasına düşmüş. Neden? Haddini bilirsen yerine oturursun. Haddini bilmezsen seni sürüklerler geriye. Bu oturuştaki bir kaide. Fakat buna benzer bütün kaidelerde uyar yani. Haddini bilmek. Büyüklerin arasında mesela söze karışır adam. Canım senin söz söylemek burada hakkın değil. Senin hakkın dinlemek burada. Şimdi sen dinlemekken büyüklerin yanında şurada böyleydi, bu da böyleydi dersen büyük bir hatadır. Uzun bu. Şimdi bir de bu hususta. İzâ esbaha ehadüküm. Yine sabahladık. Bu adab-ı İslamiye bunları hep bilmemiz lazım. Allah kusurlarımızı affeder. Şimdi burada diyor ki sabah hazırladığınız vakitte ne yapacaksınız? Hemen kalkar kalkmaz. Ekmeğin başına mı, işin başına mı? Yok öyle iş. Tekul, fel yekul. De ki kalkar kalkmaz. Allahümme biki esbahna. Ya Rab, senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde ben sabahladım. Uy kaldırdın beni sabah. Sabaha böyle dahil oluruz. Ve biki emsina. Gene senin verdiğin kudretle yaşa. Akşamada erişiriz. Ve biki nehya. Yine senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde yaşarız. Hayat buluruz. Ve biki nemut. Yine senin emrinle sana da teslim olur. Ahirete düşeriz. Ve ile kelimesi bütün beşeriyetine gideceği yer sanadır. Bunu de. Ve izle emsa. Akşam oldu. Akşam olduğu vakti de. Fel yekul. Allahümme biki emsina. Yatıyoruz yatağa. Ya Rab, akşam oldu ama yatıyorum ama bu yatış benim elimde değil. Senin bana verdiğin bu uyku hakkı vermişsin. İşte onun sayesinde yatıyoruz. Ve bir kez esbahna, yine vereceğim bir kuvvetle sabaha dahil oluruz. Ve bir kez nehya, ve bir kez nemut, ve ileyken nüşür diye bu duayı oku deyipten Tirmizi Hazretleri bunu rivayet etmiş. Binaenaleyh yatarken bir duayı okuyup yatmak, kalkarken de yine böyle bir dua. Bunlar çok. Bu bir tanesini söyledi. Bu da elhamdülillahillezi ahyana ba'de ematina ve ileyhin nüşür diyerekten uzunca bir duadır ama sabahta ve akşamda okunması lazım. Bunları da bellemek lazım. Ama bellememiz zor olur dersen işte Türkçe olarak hiç olmasa ya Rab elhamdülillah beni Müslüman olarak yarattın. Şimdi de uykum geldi yatacağım vücudum dinlensin. Senin emrin üzerine yatıyorum. Sen benim vücuduma kuvvet ver, kudret ver. Güzel uykular ver. Sabaha da güzelce dahil olayım diyerekten Cenab-ı Hak bir iltica yapar insan. Dilinin döndüğü kadar. Bu ilticalarla yeter. Ama Peygamberimizin öğrettiği dualarla yatmakla bizim uydurma dualar bir olmaz elbette. Şimdi bakınız yine bir tane. İzâ esbaha iblis. Sabahleyin iblis aleyhillâne'nin oyunu. Ba'se cünûdehû. Bütün askerlerini toplar. İblis aleyhillâne askerlerini toplar. Feyekûl. Onlara tembihat verir. Askerlerine verdiği tembihat. Sakın buna itiraz etme kalkma. Der ki ben eballe Müslüman. Sizin hangi biriniz bugün bir Müslümanı kandırır, onu yoldan çıkarabilirse buna ben taç giydireceğim. Şeytan tacını bunun başına giydireceğim diyerekten bütün avenesine tebligat yapar. Bir Müslümanı kandırın, onu yoldan çıkarın, size bu tacı giydireceğim. Hepsi doğrularlar. Başımıza bela, Allah muhafaza. Feyeciûne gelir bir güzü. Feyekul der ki, hâdâ lem ezel bihi hatta tallaka imratehu. Gittim ben bunu, karısından arasını bozdum, boşattım karısını. Yaptım işimi. O iş değil der ki. Bu hüner değil. Sen bir iş yapamamış. Ve diyor hâdâ. Bir grup daha gelir. Feyekul lem ezel bihi yem hatta akka vâdî. Anasından babasından aralarını açtım. Küstürdüm, dövüştürdüm. Şunu yaptım, bunu yaptım. Sen de defol dedi. Senin de yaptığın bir iş değil. Çünkü barışırsana tövbe ederler, istiğfar ederler, af dilerler. Olur biter. Sana da yakışmaz bu taş. Öteden bir grup daha gelir. Derler ki bunlar hatta eşek. O ben biz bunları şirk ettirdik. Müşrik yaptık. Olur. Şirk. Koşuyor Allah'a. Bir Allah'tan iki Allah'a gidiyor. Üç Allah'a gidiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor, İslam'dan çıkıyor yani. Eşreke demek, İslam'dan çıkıyor, şirk ediyor. Ha, o zaman diyor, ente, gel, aferin sana, maşallah. Al bu saç sana layık. Neden? Bir Müslümanın yoldan çıkışına sebep oluşuyor. Çok acı bir şey. Onun için Müslüman, Yunus gibi, ateşte yaksalar, tozumu savursalar, ne yapsalar yapsalar, ben yine derim, la ilahe illallah. Ben yine derim, la ilahe illallah. Ateşte yaksalar, külümü savursalar ben yine derim la ilahe. Müslüman budur. Taşta yanar, şu felaket gelir, bu felaket gelir, bu sıkıntı gelir, bu sıkıntı gelir ama dininden dönmez.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstahak istikrar

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığıyla ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz.

ve güçlü. Bir büyük müjde, bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akran, yol arkadaşım.

ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

0: Sevgili dinleyenler, ezanla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak.

Akra. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

Akra stüdyolarından güne merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Ağustos'un son gününde, 31 Ağustos'ta, haftanın da ilk gününde, pazartesi gününde karşınızdayız, haberlerimizi aktarmak üzere güne merhaba başlıyor. Evet efendim, her zaman olduğu gibi Akra Mobil hattımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. 0501 630 30 30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işte olanlara kolaylıklar dileyerek başlayalım bugünkü programımıza. Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Dün Girne limanından Mersin Taşucu limanına gitmek üzere hareket eden 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu gemisi limanın 7 kilometre açığında su alarak alabora oldu. Ters dönen teknenin üstüne çıkan yolcular kurtarılmayı bekledi. Can pazarının yaşandığı olayda tam 241 kişi kurtarılırken 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de aranıyor.

Çekut'tan yangın bölgelerine 50 bin zeytin fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Akdeniz, Ege ve Marmara'da yangınlardan zarar gören tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 50 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmaya hedefliyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan kampanyayla yangınlardan etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üreticilere zeytin fidanları ücretsiz ulaştırılacak. Çalışmayla hem tarımsal üretimin yeniden canlandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin çiftçiye zeytin, Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi ekonomik değeri yüksek meyve fidanları ulaştırıldı. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganı ile yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Bir fidanla siz de destek olabilirsiniz. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla duyurulan kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyorlar. dikiliagimvar.com adresinden de siz de bir fidan bağışlayabilirsiniz.

doğayla uyumlu bir geleceği birlikte inşa etmek. Plastik atıklar doğaya ulaştıktan sonra güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınma ile parçalanarak mikroplastik ve nanoplastiklere dönüşüyor. Gözle görülebilen bir atık zamanla deniz ekosistemine yayılan görünmez bir tehdide dönüşebiliyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarında yapılan incelemelerde Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi bölgelerde mikroplastiklere rastlanması tehdidin Türkiye'nin kıyılarının tamamını ilgilendirdiğini ortaya koyuyor. Mikroplastik yoğunluğu akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarım, turizm ve atık yönetimi gibi birçok faktöre göre değişiyor. Türkiye denizlerinde 428 noktada düzenli çevresel izleme yapılması ise kirliliğin takibi açısından önem taşıyor. Uzmanlar, mücadelenin yalnızca denizlerin temizlenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ambalaj ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı sanayi faaliyetleri de mikroplastik kirliliğine neden oluyor. Çözüm için tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanımının artırılması, ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi öneriliyor. Biyobozunur ve kompostlanabilir ürünlerin ise uygun toplama ve işleme sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Mikroplastiklerin balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin olarak alınarak gıda zincirine ulaşabildiğine dikkat çekilirken, içme suyu, gıda ve deniz tuzunda da mikroplastiklerin tespit edilmesi, konunun insan sağlığı ve gıda güvenliği boyutunu ortaya koyuyor. Bilimsel araştırmalar sürerken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmesi de ihtiyatlı hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Evet efendim, malumunuz okul dönemi yaklaştı. Okulun ilk günü vedayı uzatmayın başlığını görüyoruz. Haberimiz bu sefer okul öncesi 1 ve 5. sınıfların uyum eğitimi 7 Eylül'de başlıyor. Uzmanlar ebeveynleri okul kapısında vedayı uzatmamaları ve çocukları sorguya çekmemeleri konusunda uyarılarda bulunmuş. Milyonlarca öğrenci için ders zili 14 Eylül'de çalacak. Ancak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak minikler için ise okul kapıları bir hafta önce açılacak. 7-11 Eylül arasındaki uyum eğitimleriyle çocukların yeni girdikleri eğitim ortamını tanımaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güven ilişkisi kurmaları ve okul düzenine alışmaları amaçlı.

planlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında uyum haftasına aileler de katılacak ve yıl boyunca sürdürülecek. Kapıda uzun süre beklemek, tekrar tekrar sarılmak ya da çocuk sınıfa girdikten sonra koridorda beklemeyi sürdürmek ayrılığı zorlaştırıyor. Uzmanlara göre vedanın kısa, net ve güven verici olması gerekiyor. Ben zaten kapıda olacağım denilip okuldan ayrılmak çocuğun ebeveyne güvenini zedeleyebilir. Ağlayan çocuğa sen artık büyüdün, arkadaşların ağlamıyor ya da korkacak ne var gibi sözler söylememek gerekiyor. Her çocuğun yeni ortama alışma süresi farklı olabiliyor. Özellikle birinci sınıfa başlayan çocukların ailelerinde ne zaman okuyacak, bugün hangi harfi öğrendiniz gibi akademik beklentiler ilk günlerden başlayabiliyor. Oysa uyum haftasının önceliği okuma yazma yarışı değil, çocuğun kendisini okulda güvende hissetmesi, arkadaşlarıyla tanışması, tuvalet ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi önem taşıyor. Okuldan çıkan çocuğu, öğretmenin ne dedi, arkadaş edindin mi, yemeğini yedin mi, kimse sana bir şey yaptı mı yerine bugün en çok ne hoşuna gitti gibi açık uçlu sorular sorulması uyum sürecini kolaylaştırır.

Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da, İslam dünyasında büyük heyecan uyandıran anlaşmanın ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek haberimizi görüyoruz. Bir diğer başlığımız şöyle: aşırı sıcaklar Tunus'u vurdu. Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurular ile can kayıplarında benzeri görülmemiş artış yaşandığı bildirildi. Ülkede sağlık sisteminin kapasitesini aşan bir durumla karşı karşıya kalındığı belirtildi. Tunus'ta 26 Ağustos Çarşamba gününden bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen şiddetli yağış hava dalgasında ülkenin merkezinde Kayrevan kentinde sıcaklık 49.8 derece olarak ölçüldü. Tunus Hava ve İklim Gözleme Evi'nin verilerine göre Kayrevan 50 derece ölçülen İran'ın Mehran kentinin ardından dünyanın en sıcak ikinci kenti oldu.

Evet, Nepal geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükselirken, aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2500'ü aşkın kişiden haber alınamadığı belirtildi. Bazı yetkililer ise selde hayatını kaybeden bazı Nepalilerin Hindistan kıyılarına vurduğunu açıkladı cesetlerinin. Öte yandan Nepalli yetkililer dün Bohotoski nehrinin su seviyesindeki yükselişin ardından selden etkilenen bölgelerde yaşayanları tetikte olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu, ülkede arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet efendim, saatlerimiz 8:43'ü gösteriyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Güne merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
2: Evet efendim, saatlerimiz 8.48'i gösteriyor. Güne merhabaya devam ediyoruz. Hava durumuyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göz atıyoruz şimdi de. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz.

35, Denizli 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 33, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 30, Konya 27, Nevşehir 23 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 28, Düzce 27, Sinop 29, Zonguldak 26, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya ve Samsun 28, Trabzon 27, Rize 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 22, Kars 23, Malatya 31, Van 24. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 derece. Evet efendim, şimdi Akramobil hattımıza, WhatsApp hattımıza gelen mesajlara göz atalım. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı demişler. Haydar Pehlivanlı Fatih Baştu olarak eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Efendim merhaba. Programda Alperen dedesi İsmail'i çok seviyor der misiniz diye yazmış bir dinleyicimiz. Evet efendim demiş olduk. İsimlerini belirtmemişler. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, bu sabah Samsun'dan kulak veriyoruz. Akre frekansı açık, yollar hep açık. Samsun'da bulunan Meşe Camii'sinin fotoğrafını paylaşıyorum sizlerle. Yağmurlu bir Samsun'dan herkese selamlar, hürmetler demiş. Tuğçe Kumsal'ın efendi bizlere göndermişler mesajlarını. Fotoğrafla birlikte, cami fotoğrafı ile birlikte teşekkür ediyoruz. Evet. Komor Adaları'nın başşehri Moroni'den tüm Akra dostlarına selam, sevgi ve dualar demişler. Gıyasettin Karatepe beyefendi mesajlarını göndermişler. Son bir mesaj daha aktaralım. Adıyaman'dan Yusuf Şabaş, tüm Akra ailemizin yeni haftaya hayırla girmesini geçirmemiz dileğiyle selam demişler efendim. Çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyenlere güzel mesajları için. Evet, diğer haberlerle devam edelim. İzlandalılar AB'yi istemedi. Avrupa Birliği üyeliği için sandık başına giden yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da referandumdan hayır oyu çıktı. İzlanda böylece Brüksel'le müzakere sürecine dönmeme kararı alarak Avrupa gündemine oturmuş oldu. Oylama öncesi yayımlanan anketler halkın %51,3'lük kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu gösteriyordu. İzlanda AB'ye resmi üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, katılım müzakerelerini başlatmıştı. 2013'te göreve gelen AB karşıtı hükümet süreci askıya almayı kararlaştırmıştı.

Japonya'da yapılan yeni bir araştırmada 100 yaşını aşan bireylerin bağışıklık sisteminde kanserle mücadele eden hücrelerin arttığı belirlendi. Osaka Üniversitesi'nden Kosuke Hashimoto liderliğindeki uzmanlar, bağışıklık sisteminde normalde yardımcı rol üstlenen CD4T hücrelerinin ilerleyen yaşla birlikte öldürücü T hücrelerine dönüştüğünü tespit etti. Araştırma kapsamında 70, 80 ve 90'lı yaşlardaki bireylerde bu öldürücü hücrelerin oranı ortalama %4 seviyesinde kalırken 100 yaşındaki bireylerde bu oran %9,6'ya, 110 yaşını aşanlarda ise %17,6'ya kadar yükseldiği belirlendi. Uzmanlar yaş ilerledikçe artan anormal ve kanserli hücre tehditlerine karşı bağışıklık sisteminin bu özel hücreleri çoğaltarak savunma mekanizmasını oluşturduğunu kaydetti.

ve yetişkin modasına ait tasarımların çocuk reyonlarında daha fazla yer alması ailelerin tepkisine neden oluyor. Çocuklarının yaşına ve gelişimine uygun daha ölçülü kıyafet seçenekleri bulmakta zorlandıklarını belirten aileler, mağazalarda karşılaştıkları ürünlerin çocukların talepleri üzerinden aile içinde de çatışmalara yol açabildiğini ifade ediyor. Sosyal medyada giderek daha fazla gündeme getirilen konuya ilişkin bir vatandaşımız 4 kız çocuğu olduğunu ve alışveriş sırasında yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlandığını belirterek, ölçülü normal bir kıyafet bulmak oldukça zor. Artık sıradan bir tişört, dizaltı bir elbise bulmak neredeyse imkansız hale geldi dedi. İki kız bir erkek annesi ve çocuk giyim sektöründe çalışan bir başka vatandaşsa kendi çocukları dahil birçok ebeveynin benzer sorunları yaşadığını söyledi. Sosyal medyada açık kıyafetlerin öne çıkarılmasının ve bazı markaların bu anlayışına uygun ürünler sunmasının ebeveynleri rahatsız ettiğini belirterek ailelerin şikayetlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Çocuk çocuk gibi yaşamalıdır. Moda Tasarımı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Çetinkaya ise çocuk giyimindeki değişimin moda sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşümlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Çetinkaya, cinsiyetsiz tasarım, kapsayıcılık ve özgürleştirme anlayışının yetişkin modasında oluşturduğu görsel dilin zamanla çocuk modasına da yansıdığını söyledi. Bazı markaların çocuklara yetişkin dünyasına ait sembolleri ve yetişkin modasındaki kalıpları taşıyan tasarımlar sunduğunu belirten Çetinkaya, bu durumun arkasında moda sektörünün uzun yıllardır oluşturduğu ticari ve sosyolojik bir yapı bulunduğunu ifade etti. Çetinkaya, çocukların gelişim hakkının ticari kaygılarının önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, çocuk çocuk gibi yaşamalıdır anlayışına dönülmesi gerektiğini söyledi. Ebeveynlerin de çocukları birer stil objesi veya sosyal medya vitrini olarak görmekten kaçınması gerektiğini belirten Çetinkaya, çözümün yetişkin modasının kodlarını çocuklara taşımak yerine çocukluğun sadeliğini ve doğallığını korumaktan geçtiğini ifade etti.

kırtasiye alışverişlerinde sağlık uyarısı. Malumunuz okulun başlayacağı bu süreçte büyük önem taşıyor. Veliler çocuklarının kırtasiye alışverişlerini tamamlarken bu ürünlerin içerdiği görünmeyen sağlık risklerini de göz ardı edebiliyorlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Günay Cantürk, okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı. Okul alışverişi yaparken çocukların okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye malzemeleri konusunda özenli olunması gerektiğini ifade eden Cantürk, özellikle kalitesiz, ucuz ve markası belli olmayan ürünler çocukların sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturabilir dedi. Kalitesiz ürünlerin içinde ağır metaller ve zararlı kimyasallar bulunabileceğini belirten Cantürk, bu maddeler çocuklarda metabolik ve endokrin bozukluklara, alerjilere, zehirlenmelere hatta uzun vadede kansere bile yol açabiliyor. Bu yüzden aldığımız ürünlerin üzerinde mutlaka kalite standartları enstitülerinin damgası ya da işaretinin olmasına dikkat etmeliyiz diye konuştu Cantürk. Ağır metaller ve boya maddeleri içeren ürünler hem ağız yoluyla hem de cilt temasıyla çocukların sağlığını tehdit edebilir diye ekledi. Sosyal medya kullanımı için ulusal güvenlik uyarısı. İletişim uzmanı Profesör Doktor Serhat Ulağlı, ABD'de gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik getirilen kısıtlamaların Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledi. Ulağlı, yoğun sosyal medya kullanımının bireylerde psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açabildiğini, özellikle gelişim çağındaki çocuk ve gençlerin ruh sağlığı, algılama yeteneği, analitik düşünme ve karar verme mekanizmalarının olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Yoğun sosyal medya kullanımının kimliksizleşme, cinsiyetsizleşme ve milli manevi değerlerden uzaklaşma gibi sonuçları tetikleyebileceğini ifade eden Ulağlı, şiddet ve suç eylemlerinin artmasına da zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Sosyal medya platformlarının video içerikleri

aracılığıyla toplumsal algı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirten Ulağlı, sosyal medya fenomenlerine benzeme ve fark edilme isteğinin de giderek arttığını söyledi.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Sağduyunun sesi Akra. Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim saatlerimiz 9.04'ü gösteriyor. Akra'da Güne Merhaba programına devam ediyoruz. Yol durumuyla karşınızdayız. Evet, yol durumunu aktarmak üzere muhabirimiz Büşra Pişkin'e bağlandık. Büşra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar, teşekkür ederiz. Evet, İstanbul'un ve diğer bölgelerin yol durumunu sizden rica edelim lütfen. Buyurun.
2: Tabii İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunu %53 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %47 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %60 seviyelerinde diyebiliriz. Anadolu yakasında D100 karayolunda Gülsuyu'ndan başlayan bir trafik var. Bu yoğunluk Kozatağı'na kadar devam ediyor. Bu noktadan sonra trafik akışı normale dönüyor ama tabii Avrasya Tüneli bağlantı noktasında Acıbadem çevresinde yine trafik yoğunluğu artıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde ise Altayçeşme mevkisinde başlayan bir yoğunluk var D100 karayolunda. Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor. Yine Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Baktığımızda Tem Otoyolu'nda Samandıra gişeleri öncesinde başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için tabii yine Küçükçamlıca, Altunizade, Acıbadem, Üsküdar civarında trafik yoğunu artıyor. Yine Ümraniye, Yaman Evler, Esen Evler çevresinde de trafik yoğun seyrediyor. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor diyebiliriz. Çavuşbaşı'ndan itibaren başlangıç gösteren bir yoğunluk var. Çamlık Karşıyaka güzergahında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yoluyla Beykoz ve Kavacık çevresinde etkisini sürdürüyor. Özellikle köprü bağlantı noktasında artan trafik köprü çıkışında da son buluyor. Devamında yol açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunda Zeytinburnu Merkez Efendi civarında artan bir yoğunluk var. Beşiktaş'a kadar devam ediyor bu yoğunluk. Tem Otoyolu'nda ise Akşemsettin mevkisinde başlayan bir trafik söz konusu. Bu da Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Ancak FSM köprüsü başta olmak üzere yani bağlantı noktası başta olmak üzere açık gözüküyor diyebiliriz. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy caddesinden itibaren bir artan trafik var. Bayrampaşa Samazlılar Kavşağı yönüne kadar uzanıyor. Halkalı Basın Ekspres yolu, Bağcılar, Bahçeleriler, Ataköy, Şişli, Levent ve Etiler çevrelerinde de trafik yoğun seyrediyor, etkisini sürdürüyor. Köprülerdeki durumlara şöyle bir tekrar göz atacak olursak Avrasya Tüneli Anadolu yakası ve Avrupa yakası için açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına bağlanırken bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Ancak köprü sonrasında açık seyrediyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise açık seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dediğimiz gibi bağlantı noktasında başlayan bir ciddi yoğunluk var Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken. Köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor ancak devamında açılıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken de açık seyrediyor diyebiliriz. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardık, paylaştık. Diğer karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Ankara Çevre Otoyolu'nda, Aydın Denizli Otoyolu arasında, İnegöl Bozüyük Güzergahı'nda ve Malatya Kayseri yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını, yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik yol durum bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %53 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı hafta başları diliyoruz.
1: Evet, aktardığı bilgiler için muhabirimiz Büşra Pişkin'e teşekkür ediyoruz. Ve WhatsApp hattımıza gelen mesajlara son kez göz atalım. Antalya döşeme altından Göktürk Yalçın bizlere ulaşmışlar. Değerli Akra çalışanlarına ve tüm Akradaşlara selam olsun demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Yeni haftamız hayırlı ve bereketli olsun Akra emektarlarına ve Akradaşlara. Konya'dan selamlar demişler. Erol Ahıskalı bizlere ulaşmışlar. Yeni hafta, sonbahara da giriş yaptığımız hafta olacak. Yeni haftaya, yeni güne Bismillah diyerek başlayan gönüldaşlarımıza Konya'dan selamlar demişler. Her şey güzel, şükre vesile, Allah'ın rızasına uygun olsun diye aktarmışlar. Teşekkür ediyoruz.

0: Evet, yer altından gelen sessiz çığlık obruk, toprağın sessizliği her zaman güvenli olduğu anlamına gelmez. Akra Medya'nın paylaştığı yazı diyelim. Yani Akra'nın sosyal medya hesaplarında da tüm bu iletiyi görebilirsiniz efendim. Bizleri gün boyunca sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz ve Akra mobil hattımızı tekrar hatırlatalım. 0501 630 30 30 gün içerisinde bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.26, 1 avro 55.96 TL, altının gramı 6.880 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek olan programları sıralayalım şimdi de. 9.30'da günün sohbeti hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu peygamber sevgisi üzerine. 9.50'de en güzel rehber, onda son peygamber ve İslamiyet. 10.15'te sesli kitap kuşağı, 10.50'de sesli kitap kuşağı okudukça dinleyebilirsiniz. 11.15'te sağduyulu akıl belgeseli sizlerle olacak. 11.40'da aile rehberi programı yayında. 12.15'te 90 saniyede edebiyat, 12.30'da dosya bir tavsiye, 13'te ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. 13.30'da ayetlerle günün duası, 14'te haberler, 14.15'te şahsiyet inşası konusunun konuşulacağı evdeki huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen Hadisler Deryası sizlerle. Bugünkü sohbetin konusu mülk hukuku üzerine. 15.40'da hadislerle günün duası, 16'da haberler ve Akra Mercek. 16.30'da ömür boyu sağlık programını dinleyebilirsiniz. Yaşlılarda sağlıklı beslenme konusu konuşulacak programda. 17.15'te Onlar Yıldızlar Gibidir. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 18'de Umman'dan İnciler. Gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler, bugün de radyonuz Akra'da olacak. Evet, sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir Güne Merhaba programının daha sonuna geldik. Yarın tekrar aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Allah'a ısmarladık.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Akra, Akra, Akra, Akra.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fe an Enes'in radıyallahu anhu kale Ebu Bekir'in li Ömer'e radıyallahu anhuma ba'de vefati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İntalik bina ila ümmi eymen nezuruha. Kema kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezuruha. Ve lem menteheya ileyha beket. Fekala leha ma yubkiki ma ema ta'lemine enne ma indallahi hayrul li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekalet inni la ebki enni la a'lemu enne ma indallahi ta'ala hayrun li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem velakin ebki ennel vahye kadin kata'a mine sema fe heyyec cethuma alel büka fe ceala yebkiyani ma'aha revahu Müslim rahmetullahi aleyh. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Enes radıyallahu anh anlatıyor ki Ebu Bekir Sıddık Ömer radıyallahu anhuma'ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonraki bir zamanda dedi ki İntalık bina ila Ümmü Eymen nezuruha. Haydi bizi Ümmü Eymen radıyallahu anha'ya götür de onu ziyaret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında o hanımı ziyaret ettiği gibi biz de ziyaret edelim. Bu Ensar'ın mücahit hanımlarından birisiydi. Resulullah Efendimiz onu ziyaret ediyordu, sevip sayıyordu. Hasta demek ki onu ziyarete gitmişler. فَلَمَّنْ تَهَيَا اِلَيْهَا بَكَتْ Yanına vardıkları zaman Ümmü Eymen radıyallahu anha ağlamaya başladı. Dediler ki فَقَالَ لَهَا Dediler ki ona مَا يُبْكِيكِ Seni hangi sebep ağlıyorsun. Ne ağlatıyor böyle? Ağlamanın sebebi nedir? Ema talemine ennema indallahi hayrun li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın huzurundaki ikramlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dünyada yaşamasından daha iyi olduğunu bilmiyor musun? Allah'ın huzuruna gitti. Allah'ın yanına vardı. Allah'ın yanında daha iyi olduğu muhakkak olduğuna göre ne diye ağlıyorsun Peygamber Efendimiz'in yokluğuna diye ona söylediler. Fekalet dedi ki İnni la ebki enni la alemu ennema indallahi hayrul li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben biliyorum, yani bilmiyor değilim Resulullah'a Allah'ın huzurunda verilen mükafatların dünyada yaşamasından daha iyi olduğunu. Ben ondan ağlamıyorum. Velakin ebki şu sebepten ağlıyorum ki ennel vahye kadin kata'a mines sema. Cenab-ı Mevla'nın vahyi kesildi gökten. Resulullah'a geliyordu. O kesildi, vahyi kesildi artık. Vahyi gelmez oldu. Ona ağlıyorum deyince feheyecehuma bu ikisini heyecanlandırdı. Yani Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir Sıddık efendilerimizi kendisinin yanına ziyarete gelen bu iki mübarek cennetliyi onlara da etki yaptı. Onlar da etkilendiler. Fe ceala yebkiyani ma'aha. Onlar da o hanımla beraber başladılar ağlama. Tabi Peygamber Efendimiz'den sonra çok zor oldu Peygamber Efendimiz'den ayrılmak. Bazıları Medine'de duramadı.

Bilal Habeşi Medine'yi terk etti. Ben Resulullah'ın gezdiği yerlerde, her yerde bir hatıramız var, duramayacağım dedi. Şam'a filan gitti, dolaştı, dolaştı. Sonra gene özledi, Medine-i Münevvere'ye geldi. Aman hoş geldin ya Bilal filan demişlerdir, muhakkak karşılamışlardır. Bilal Habeşi Peygamber Efendimiz'in müezzini, sevdiği bir kimse. Buyur ezanı sen oku dediler. Bilal Habeşi bir ezan okudu Medine-i Münevvere'de. Bütün evler, bütün Medine ahalisi, ezanı duyan herkes son derece heyecanlandılar. Resulullah'ın devri geri mi geldi, Resulullah geri mi geldi diye. Çünkü onun sesiyle özleşmişti şey, Peygamber Efendimiz'in şeyi, varlığı. Bilal Habeşi'nin sesi de uzun zaman duyulmuyordu. Tekrar onun ezanını duyunca hepsi ağlaştılar. Çok zor geldi. Ama işte bu fani dünya, ayrılık şart, yani ölüm var, ayrılık var, katı bir gerçek, ayrılık muhakkak oluyor. Asıl üzülecek, ağlanacak şey ahirette buluşulamazsa o zaman fena, o zaman örtki ölem, çok zor. Allah-u Teala Hazretleri bizi affetsin, kusurlarımızı, günahlarımızı silsin, her yönden tertemiz eylesin de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin de o mübareklere kavuşalım, buluşalım. Orada ayrılık olmasın, burada ayrılık oldu, orada olmasın. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz anlatmış ki, enne racülen zâra ehen lehu fî karyetin uhra. Bir adam başka bir köydeki bir Müslüman kardeşini ziyarete başladı. Yola koyuldu. Şimdi bu adam kim? Ziyaret eden kim? Ziyaret edilen kim? Eski ümmetlerden mi efendim? Yoksa Peygamber Efendimiz'in ashabından mı? Açıklama yok. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Fe ersadallahu teala ala medrecetihi meleka. Onun güzergahında geçtiği yerde bir meleği gözcü olarak Allah görevlendirdi. Felemma eta aleyhi kale. Ama meleği insan suretine soktu da öyle oturttu oraya. Melekler insan suretine girerler mi? Girerler. Herkes görür mü? Görür. Peygamber Efendimiz bazen oturuyorken insan suretinde gelirdi Cebrail aleyhisselam. Sorular sorar giderdi. Herkes de duyardı. Kim bu? Bilmiyoruz ya Resulallah. Bu Cebrail'di, size dininizi öğretmeye geldi derdi. Olur. Şimdi bu şahıs oturdu yol güzergahına. Ötekisi de ziyaret edecek olan, arkadaşını ziyarete başlayan da yoldan geçerken bu sordu. Eyne türidi? Nereye gitmek istiyorsun? Kale üridu ahen li fi hazihil kariye. Şu köydeki bir kardeşimi ziyarete gidiyorum. Ziyaret etmek istiyorum. Kale helleke aleyhi min nimetin terubbuha. O sana daha önceden bir iyilik yapmıştı da, bir nimet bahşetmişti, ikramda bulunmuştu da, sen onun karşılığı olarak mı medyunu şükran olduğun için gidiyorsun onu ziyarete? Kale la. Hayır, böyle bir şey yok. Gayre enni ahbebtuhu fillah. Şu kadar var ki ben onu Allah için sevmiştim, Allah için arkadaş edinmiştim. Böyle bir menfaat ilişkisi, medyunu şükran olmak vesaire filan yok. Sadece Allah için sevmiştim. Kale fe inni resulullahi ileyke. Melek dedi ki, sen benim bu görünüşümde olduğuma bakma, ben Allah'ın sana gönderdiği bir meleğim. بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ ف۪يهِ. Vazifem sana Allah'ın seni sevdiğini, sen nasıl kardeşini, bu arkadaşını seviyorsan, Allah'ın da seni sevdiğini bildirmek. Bu vazifeyle Allah beni sana gönderdi, dedi. Revahu Müslim, İmam Müslim rivayet etti bu hadisi. Yukalu ersedehu likeza iza vekkelehu bilafsihi medreceti bi fetil mim verra et tarik. Medrece yol demek diye kullanıyor. Mana terubbuha tekumu biha ve tes'a fi salahiha. Kelime izahları yapmış. Üçüncü hadisi şerif. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Ve anhu radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men âde maridan ev zâra ehen lehu fillâhi nâdâhu münâdin bi en tıbte ve tâbe memşâke ve tebevve'te minel cenneti menzilâ. Revâhu t-Tirmizî ve kâle

hadisün hasen ve fi ba'd-ı nüsah garib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bir hastayı ziyarete giderse, men ade maridan, bir hastayı ziyarete giderse, evzara ehen lehu, yahut bir Müslüman kardeşini ziyarete giderse, fillahi, Allah için sevdiği, dost olduğu bir kardeşini ziyarete giderse, nadahu münadin, Allah'ın bir meleği, vazifelendirdiği bir melek ona şöyle nida eder, seslenir. Ki tıpte ne kadar iyi bir insansın, ne iyi bir kişisin. Ve tabe memşake, yolun, tutturduğun yol ne kadar hoş, iyi bir yol. Ve tebevve'te minel cenneti menzila, cennette bir köşkü kendine hazır ettin, hazırladın, yaptın bu ziyaretle, bir köşk kazandın der. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Hasan hadis demiştir. Bir nüshasında da İmam Tirmizi'nin kitabının yazma nüshalarının birinde de garip hadistir diye buyurmuş. Efendim hadis ıstılahatı olarak hasen seviyesinde değil demek oluyor. Allahu Teala Hazretleri bizi birbirimizi Allah için candan, Allah'ın seveceği şekilde seven hakiki Müslümanlardan eylesin. Bu dervişlik dediğimiz yol da işte budur zaten. Bunu sağlamak içindir. Bunun uygulamasıdır. Yani bu hadisleri okumuş, uyguluyorlar işte. Büyüklerimiz, bizden öncekiler uygulayıp durmuşlar. Allahu Teala Hazretleri ibadetlerimizi kabul etsin. Kusurlarımızdan dolayı yüzümüze çarpmasın, reddetmesin. Boşuna uğraşanlardan etmesin. Hatalarımızı, günahlarımızı affetsin. Kötü huylarımızı izale eylesin. Bizi güzel huylu, tatlı dilli, ibadet ehli, samimi, ihlaslı, Allah'ın sevdiği kullar haline getirsin. Hayırlı uzun ömür nasip etsin. Müslümanların güzel günlerini görmeyi, ümmeti Muhammed'in salahını, felahını, lütfa erdiğini, yükseldiğini, kurtulduğunu görmeyi nasip etsin. Cennetiyle, cemaliyle, hüsnü hatimeleriyle ahirete göçüp tertif eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
3: Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli arşın Rabbi, arzın Rabbi, semavatın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kıyamet Suresi. Sevgili dinleyiciler, geçmiş ve gelecekten bizlere haberler veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kıyamet Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir, 40 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve ölümden sonra dirilmeyi ifade eden kalkma, kalkış günü anlamına gelen kıyamet kelimesinden almıştır. Surenin içeriği de kıyametle ilgilidir. Kıyamet suresi, iniş sırasına göre yeminle başlayan ilk suredir. Kıyamet gününe ve kendini ayıplayan nefse yemin edilerek başlar, kıyamet günü olacakları anlatan ayetlerle devam eder. Kıyamet suresinde kıyamet ve hesabın hak olduğu, Kur'an'ın korunmuşluğu ve inkarcıların ölüm halleri tasvir edilir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, insanın başı boş bırakılmadığı vurgulanarak yaratılışındaki bazı aşamalar anlatılır ve onu bu aşamalardan geçiren yaratıcının ölümden sonra da yaratmaya kadir olduğu belirtilerek biter. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O insan akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? Sonra bir alaka oldu da Allah onu yaratıp azalarını düzenledi. İşte ondan, o spermadan erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah, ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette kadirdir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Önceki programımızın sonunda Huneyn gazası ganimetlerinden müellefi kuluba yapılan dağıtımı okumuştuk. Bugün bu konuya devam ediyoruz. Cuhayl bin Sürekan'ın ahirette kendisi için

hazırlanmış olan üstün mükafatla baş başa bırakılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Cirane'de Müellefe-i Kuluba bol bol ihsanlarda bulunduğu zaman Sa'd bin Ebi Vakkas, "Ya Resulallah, Cuayl bin Süreka'yı bıraktın da Uyeyne bin Hısn'la Akra bin Habis ve benzerlerine yüzer yüzer develer verdin," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Uyeyne ve Akra gibi kişilerle yeryüzü dolup taşsa Cuayl bin Süreka onların tümünden daha hayırlıdır. Fakat ben bunları İslamiyet'i ısındırmak, alıştırmak için kolluyor, Cuayl bin Süreka'yı ise sımsıkı bağlı olduğu Müslümanlığına ve ahirette kendisine hazırlanmış üstün mükafatlara havale etmiş bulunuyorum," buyurdu. Yüce Allah ondan razı olsun. Ganimet dağıtımına yapılan itirazlar. Peygamberimiz Aleyhisselam Huneyn ganimetini dağıttığı sırada Beni Temimlerden Zülhubaysır'a gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın başucuna dikilmiş ve "Ya Muhammed, ben bugün yaptığın şeyi gördüm," demişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Evet, nasıl gördün?" diye sorunca Zülhubaysır'a, "Senin adalet yapmadığını gördüm. Adalet yap ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam kızdı. Ona, "Yazıklar olsun sana. Ben adalet yapmazsam kim adalet yapar? Ben adalet yapmış olmasaydım umduğuma eremezdim. Ben adalet yapmış olmasaydım umduğuma ermezdim. Sen de bana tabi olduğun için ziyan etmiş, eli boşa çıkmış gitmiştin," buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onun bir takım taraftarları olacaktır ki dinde derinleşecekler. Herhangi biriniz onların namazı yanında kendi namazını, onların oruçları yanında kendi orucunu küçümseyecek. Onlar Kur'an da okuyacaklar. Fakat okudukları Kur'an köprücük kemiklerinden ileri geçmeyecek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden, İslamiyet'ten fırlayıp çıkacaklar. Öyle ki çıkan okun demirine bakılır, onda hiçbir şey, hiçbir iz bulunmaz. Sonra okun yaya giriş yerine bakılır. Orada da hiçbir şey bulunmaz. Sonra okun ağaç kısmına bakılır. Orada da hiçbir şey bulunmaz. Sonra okun yelesine bakılır. Orada da hiçbir şey bulunmaz. Halbuki ok atılanın bağrını delip geçmiş, fakat oka bir şey bulaşmamıştır. Onlar, Müslümanlar tefrikaya düştüğü zaman ortaya çıkacaklardır. Ebu Said el-Hudri, "Ben bunu Resulullah Aleyhisselam'dan işittiğime şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki Ali bin Ebu Talip onlarla çarpışmıştır. Ben onun yanındaydım. Bu adamın aranmasını emretmişti. Adam bulunup getirildi. Ona baktım. Kendisi Resulullah Aleyhisselam'ın tarif ettiği şekildeydi," demiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ebu Sufyan, Uyeyne bin Hısn, Akra bin Habis ve Süheyl bin Amr gibi bazı nüfuzlu kişilere kendisine ait beşte bir hisseden bolca ihsanlarda bulunup Ensar'a bu beşte birden bir şey vermemesi onların gönüllerinde bir üzüntü, bir kırgınlık meydana getirdi ve bazılarına yersiz ve ağır laflar ettirdi. "Artık vallahi Resulullah Aleyhisselam kavmine kavuştu. Başkalarını ne yapsın? Savaşmayanlara veriyor da savaşanlara vermiyor. Vallahi doğrusu bu şaşılacak şeydir. Ganimetlerimiz ise onlara veriliyor. Allah Resulünü yarlıgasın. O Kureyşilere veriyor da bizleri bırakıyor. Savaş zamanı geldi mi onun ashabı biz oluyoruz. Fakat ganimet bölüşümü zamanı gelince onun kavmi ve kabilesi önde tutuluyor. Sıkışıldığı zaman biz çağrılıyoruz. Ganimetse bizden başkalarına dağıtılıyor," diyecek kadar ileri gittiler. Bu sözleri Ensar'ın söz ve görüş sahibi olanları değil, yaşları küçük gençleri söylemişlerdi. Abdullah bin Mesud der ki, "Resulullah Aleyhisselam'ın Huneyn ganimetini bölüştürdüğü sırada Ensar münafıklarından bir adam Muattib bin Kureyş de, "Bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor," dedi. Ona, "Vallahi bu söylediğini Resulullah Aleyhisselam'a ulaştıracağım," dedim
ve

0: Resulullah aleyhisselama gidip haber verdim. Resulullah aleyhisselamın yüzünün rengi değişti. Kendisini üzen bu haberi getirdiğime pişman oldum. Resulullah aleyhisselam, Allah Musa'ya rahmet etsin. Kendisine bundan daha çok eza edildiği halde o bunlara sabredip katlanmıştı. Bir peygamber de kavmine Allah'ın emirlerini getirip tebliğ ettiği zaman kavmi onu yalanladılar ve onun başını da yardılar. O peygamberse eliyle hem yüzünün kanını siliyor hem de Allah'ım kavmimi yarlıga, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek dua ediyordu buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade de Peygamberimiz aleyhisselamın huzuruna girerek, ''Ya Resulallah, şu Ensar kabilesi aldığın ganimeti bölüştürürken senin kavmine vesair Arap kabilelerine bol bol dağıtıp Ensar'a ise ondan bir şey vermemek suretiyle yaptığın uygulamadan sana karşı kalplerinde kırgınlık ve üzüntü duymaktadırlar.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Ey Sa'd, bu hususta sen ne dersin, ne görüştesin?'' diye sordu. Sa'd bin Ubade, ''Ya Resulallah, ben de ancak kavmimden bir ferdim. Benim bundan başka bir sıfatım yok.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Öyleyse hadi benim için kavmini şu çevrede, çitin içinde topla.'' buyurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Peygamber Efendimizin bir gönüllere sürur veren hadisi şerifini söylemek istiyorum. Vedittü enni lakitu ihvani. Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz hani evvelin ilmini de biliyordu, sonrakilerin ilmini de biliyordu, Allah'ın bildirmesiyle vakıftı diyoruz ya, diyor ki Peygamber Efendimiz, keşke ben ihvanıma kavuşsam diye içim istiyor, seviyor, öyle sevdim diye söylemiş de, kâlu ya Resulallah elestâ ihvanek, biz senin ihvanın değil miyiz, kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah diye hayretle sormuşlar ashab-ı kiram. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kâle entüm ashabi, siz benim ashabımsınız ve ihvani kavmin yece'ûne min ba'di, benim ihvanım benden sonra gelen öyle kimselerdir ki yü'minîne bi velem yerevni, bana inanırlar beni görmeden, onlar asıl benim ihvanımdır diye, böyle bizleri yani kendisinden asırlar sonra gelmiş olan bizlere iltifat buyurmuş o hadisi şerifiyle. Onların böyle görmedikleri halde iman edip de böyle yolunca yürümelerinden duygulanmış da ben de ah onlara kavuşsam diye Resulullah Efendimiz arzusunu ısrar eylemiş. Allahu Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini içimize yerleştirsin.

Hayırlı sabahlar sevgili dinleyenler. Şu an Akre FM'e kulak verip bir yerden bir yere giderken arabada olanlar, otobüste kulağında kulaklıkla gidenler, evinde mutfağında akşama yemek hazırlığı yaparken, kahvaltı hazırlığı yaparken bize kulak verenler, şöyle güzel bir ilahi çalsa, şöyle güzel eserler çalsa da dinlesek diye içinden geçirenler. Sizin programınız başlıyor. Dinlendiren Muski programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün yine dop dolu güzel eserlerimizle birlikteyiz. Bugün halk müziğiyle başlayacağız. Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğiz ilk eserimizi. Aheste isimli eseriyle Orhan Hakalmaz'a kulak veriyoruz.

0: Mevlam kanat vermiş, uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Değerli dinleyenler, Aşık Ruhsati'nin şiirlerinden biriyle devam edeceğiz şimdi. Anadolu aşığının bilgeliğinin, gönül gözüyle dünyaya baktığının, binlerce sayfada anlatılamayacakların 3-5 kelimede nasıl anlatılabileceğinin nişanelerindendir. Sözleri çok tesirli olan, daha senden gayrı aşık mı yoktur denilen bu eseri Ender Doğan yorumuyla dinliyoruz.
1: Senden gayrı aşık mı yoktur?

Efendim, Sultan 3. Murat Han'a ait güftesiyle aslen Polonyalı olan Santuri Ali Ufki Bey bestesiyle yazılmış bir eser. Muradi Divanı'na dair. Irak makamında Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan. Bu sefer farklı bir yorumla dinleyeceğiz. Turgay Başyaylan'ın yorumuyla dinlemeye başladık bile. Kulağınız ve gönlünüz akrada olsun.

tempomuzu biraz artırıyoruz. Yine farklı bir yorumla bir eser dinleyeceğiz. Aşka düşen pervaneyim diyor Ali Ulvi Kurucu bir şiirinde. Biz de bu güzel eserle devam edeceğiz. Farklı bir yorum dedik. Salih Sabır'dan dinliyoruz. Mevlam Sana Ersem diye eserini.

Yüreğim yar, gör ki neler var. Yar yüreğim, del ciğerim, gör ki neler var. Yare haber var. Efendim şimdi de Yunus Emre'ye ait Muhayyer makamında bu eseri Taceddin Kaleli'den dinliyoruz. Yani...

Değerli dinleyenler, Sultan Ahmet Han'ın Şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine yazdığı bir nazireyi dinleyeceğiz şimdi de. Aykut Kuşkaya'dan dinliyoruz ve bu eserimizle de programımızı nihayetlendiriyoruz. Bir başka programda ve farklı eserlerimizle yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğu.

yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Okudukça. Eser: Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular, merhaba. Sayfalar ilerledikçe heyecanımız artıyor. Müslümanların sayısı da gün gün artıyor. Ebu Zer'in iman şevkinde

değil. Meydanı çınlatacak olan nida risaletten bir müddet sonra, fakat bu hususi emirle başlayacaktır. Bütün zaman ve mekanın peygamberine ait ilk devre, gizli davet kadrosu içinde küfrün gayzi yavaş yavaş alevlenmekte, Allah'a bağlıların sayısı 40'a doğru gitmekteyken açığa vur emri gelinceye kadar sürdü. Şahıstan şahısa fısıltılı telkinlerle yapılan ve dışarıya ancak saklanmaz kısımları sızan İslamiyet'in tamamıyla meydana çıkarılması, cemiyet meydanında bayraklaştırılması için emir geldi. Sana emredilen şeyleri açığa vur. Nazil olan Kur'an emri artık yolun apaydınlık gösterilmesini bildiriyor. Karanlıkta seyahat ve birbirinin elini eteğine yapışarak adım adım toprağa kollayarak yol alma devri sona ermiştir. Artık bütün projektörler yakılacak, mevki ve istikamet düşmana açıkça gösterilecek ve bu apaydınlık yolda topyekün insanlık başsız ve sonsuz yığınlar halinde devşirilmeye başlanacaktır. Bütün zaman ve mekanın peygamberi kendisine kadar gelen mukaddes bayrağı artık açıkça başa geçirmeye memur Allah Resulü sıfatıyla ellerine alacaklardır. Asli sahibine gelen bayrağın açılması emri verilmiştir. Acaba bu harikulade teşebbüsün neticesi ne olacaktır? İlk neticesi ve aksül ameli ne olacaktır? Kaderin sisler arkasında sakladığı fakat ön plana oluşların en büyüğünü dikerek ileriye ait namütenahi ihtimale yol açtığı bu sualin cevabı müthiş bir ürpermedir. Kim bilir neler olacaktır? Açığa vurma emrinden çok az zaman evvel, daha dün 3-5 Müslüman Mekke yakınlarında bir tepeye çekilerek tamamıyla tenhada, müşriklerden gizli, vecd ve aşk içinde ibadetlerini ederlerken birdenbire bazı kafirler peydahlanmıştı. Bunlar vaziyeti görünce müminlerle alay etmeye başlamışlar. Bunun üzerine Ebi Vakkas oğlu Sa'd eline geçirdiği bir kemik parçasıyla bunlardan birini yaralamıştı. Ya şimdi ne olacak? İlk iş olarak o ana kadar gizli okulan Kur'an açıkça ve yüksek sesle okunmaya başlandı. Artık Kureyş müteazzımları sade tevhidin mücerret esaslarına muhatap olmayacak, içinde yüzdükleri küfrün müşahhas felaketini de suratlarında bir şamar gibi hissedecekler. Asıl dayanamadıkları, tahammül edemedikleri de bu. Bir gün Allah Resulü'nün yolu müşriklerin ibadet yerine uğradı. Hepsi birden secdede. Babanız İbrahim'in dinini iptal ediniz. Bu haliniz nedir? Hayretler içinde cevap verdiler. Bizi Allah'a yaklaştırmaları için onlara tapıyoruz. Allah Resulü bu halin yaklaşmak değil, Allah'tan uzaklaşmak olduğunu söyledi ve puta tapanları put gibi donmuş bırakarak gitti. Daha evvel bildirmiştik, tekrarlayalım. İbrahim peygamberin getirdiği tevhid nurundan ruhlarında hala bir takım ışıklar taşıyan Kureyşliler, Allah kelimesini bildirilince büsbütün yadırgamıyor, isim halinde tanıyor, fakat putları güya Allah'a götüren bir vasıta biliyorlardı. Tevhid unutulmuş, Allah kelimesi bir hatıra olarak kalmış ve nihayet bütün putların bağlı olduğu nihai nokta gibi bir vehme alet edilmişti. Allah ismi kelimede devam ediyor fakat hikmeti putlara devredilmiş bulunuyordu. Açıkça bayrağını açan İslamiyet karşısında mırıltılar gittikçe büyümeye, naralaşmaya, hoşnutsuzluk da gittikçe derinleşmeye ve tam adavet haline gelmeye başladı. İslamiyet aleyhindeki sesler kuduruyor ve küfür kızışıyor. Hususiyle müşrik ölen babaların ebedi helake, yani cehenneme gittiği haberi Kureyş müteazzımlarını büsbütün kudurttu. Vaziyet nazik. Hücum ve düşmanlık plan ve sistem altında gelişmeye başladı. Allah sevgilisini küfür safındakilerden amcası Ebu Talip'ten başka koruyan yoktur. Bütün Kureyş büyükleri, bütün insanlığın kurtarıcısına ve Kureyş'in en büyüğüne düşman kesilmiştir. O Ebu Talip ki yeğeniyle oğlunu varlığın nuruyla o nuru en iyi zapt edenlerden Ali'yi bir arada namaz kılarken görmüş ve sormuştu. Bu hangi dindir? Allah'ın sevgilisi cevap vermişti. Bu İbrahim'in dini. Allah beni insanlara hak dini talim etmek için gönderdi. Sen de bu dine gir. Ebu Talip atalarının dinini bırakmayacağını, fakat kendisi hayatta olduğu müddetçe yeğenini koruyacağını ve ona fenalık gelmesini önleyeceğini söyledi. Müslümanlara karşı zulüm ve şiddet tavrı o kadar ileriye gitti ki, nihayet Allah'ın sevgilisi sahabeleriyle beraber Darül Erkam, Erkam'ın evi isimli dam altına sığınmaya karar verdiler. Yanlarında sayıları 40'a doğru, yüzleri pırıl pırıl müminler.

ve Erkam ilk Müslümanlardan biri. Allah sevgilisinin en emin sahabileri arasında. Evi de Safa eteklerinde. Bu bakımdan Mekke'nin hacı ve yolcu uğrağı sahasına hakim. Safa ile Merve arasındaki meydan toplantıları bu evin baktığı açıklıkta oluyor. İşte Müslümanlar Erkam'ın evinde toplu ve müdafaalı halde. Karargah. Alemlerin efendisi bu evi seçerken gayet ince bir hesap sahibidirler. Her şeyden evvel İslamiyet'in telkin merkezi olarak meydana bir mekan ifadesi, bir karargah manzarası çıkıyor. Sonra bu mekan şehre girip çıkanlara nazırdır. Onları şehirli müşriklerin menfi telkinlerinden evvel korumak ve kazanmaya çalışmak imkanı veriyor. Nihayet dağınık ve mekansız şekilde şehrin meydan ve sokaklarında din tebliğ etmekle toplu bir merkez içinde davayı idare etmek arasında büyük fark var. Ayrıca müdafaa kıymeti. Böyle bir mekan içinde müşriklerden kimse Allah'ın sevgilisine ve onun sevgili sahabilerine tecavüze cesaret edemez. En sonra da mekanlaşmanın getirdiği manevi hava, vecd yuvası bir damaltı ihtiyacı. Bu ince hesap son derece muvaffakiyetle neticelendi. Müminlerin veya iman istidatlılarının hemen hepsi kayıtsızca Darül Erkam'a girip çıkmaya başladılar. Ruh mekanını buldu ve mekan ruhlaştı. Pek az zaman içinde bu ev davaların davasına madde ölçüsüyle yatak ve kadro vazifesi görmeye başladı. Allah'ın sevgilisi yalnız gündüzlerini Darül Erkam'a hasrediyorlardı. Sabahtan akşama kadar orada müminleri oldurmak ve olgunlaştırmakla vakit geçiriyorlar ve geceleyin evlerine dönüyorlardı. Darül Erkam isimli mübarek mekanın kıymeti artık açıkça tebliğ ve telkin planına çıkmak emrini alan Müslümanlıkta o kadar mühimdir ki, orada Müslüman olmuş bulunmak şerefi ilklerden sonra gelen en büyük fazilettir. Allah'ın Resulü Darül Erkam'da din neşrederken Müslüman oldum diyebilen sahabi, peygamber yakını saadet sahabilerinin büyüklerindendir. Kureyş nasipsizleri hidayete kavuşanların yolu üzerinde ayrı ayrı baskılar denediler. Onları hidayetten döndürmek için başvurmadıkları tazyik şekli kalmadı. Fakat tek kişinin halinde en ufak bir değişiklik, yüzünde en küçük bir ekşilik görünmedi. Öyle bir vecd içindeler ki en acı tazyik kendilerine bir fiske tesiri bile yapmıyor. Bu sırada ilahi emir geldi. Kabilen içinde en yakınlarını korkut ve onları doğru yola çağır. Kainatın efendisini en yakın kollar Haşimoğulları, Muttaliboğulları yani bütün Abdümenaf oğulları. Bu emir çetinliği bakımından Allah'ın sevgilisine derin bir kaygı verdi. Vazifelerindeki güçlüğü seve seve yerine getirmek üzere uzun müddet tefekkür zorunda kaldılar. İşe nasıl başlayacaklar, ne yapacaklar? İslam'a davet Allah'ın emriyle umumi olarak açılmış, uzak yakın herkese birden hitap edici bir bayrak. Fakat alemlerin Rabbi bu bayrağın evvela sevgilisinin kabilesi ve onun yakınları önüne, yani en çetin noktaya dikilmesini irade ediyor. Ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Allah Resulü'nün günlerden beri görünmediğine dikkat eden halası, yeğeninin hasta olduğunu sanarak vaziyeti yakından görmek üzere Darül Erkam'a gitti. Allah Resulü'nü gördü, soracağını sordu ve şu cevabı aldı. Hayır, hasta değilim. Fakat Allah en yakın akrabamı korkutmamı ve doğru yola çağırmamı irade ediyor. Bütün yakınlarımı bir araya toplayıp kendilerini hak yoluna çağırmak zorundayım. Peki, yalnız amcan Ebu Leheb'i çağırma, o kabul etmez. Ertesi gün Allah'ın Resulü bütün Abdülmuttalip oğullarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler ve davet yerinde boy gösterdiler. İçlerinde Ebu Leheb de var. Allah'ın Resulü kendilerine ilahi emri tebliğ etti. Birden Ebu Leheb köpürdü, sövüp saymaya başladı. Kahrolası, bizi bunun için mi çağırdın? Bununla da kalmadı. Yerden bir taş alıp nur heykelinin üzerine atmak istedi ve söylendi. Yeryüzünde hiç kimse tanımıyorum ki senin gibi akrabasına ve yakınlarına böyle şeyler teklif etsin. Allah'ın Resulü bu her edep dışı sövüp saymalara sükutla karşılık verdiler. Biraz sonra küfrün en sert örneği peygamber amcası nasipsiz Ebu Leheb hakkında ilahi emir nazil olacak, Allah Kur'an'ında onun ismini anacak ve buyuracaktır. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Bu korkunç tehdidi duyan küfür delisi kendisine bir teselli arayıp diyecektir ki, eğer onun dediği doğru çıkarsa uğrayacağım belaya malım ve çocuklarım sayesinde karşı durabilirim. Fakat Allah

0: bu delice teselliyi de kökünden silip atmış ve şöyle cevaplandırmıştır. Malı, çocukları, bütün elde ettiği şeyler ve bütün güvendikleri kendisini kurtaramayacaklardır. İlahi emirde Ebu Leheb'in karısı da cehennemde odun hamalı olarak gösterilmektedir. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir. Kocası gibi o da küfrün en kuduz hıncını yaşamakta ve Allah'ın sevgilisine yapmadığını bırakmamaktadır.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı üstüne düşmek, nokta. Aşırı ilgisiz kalma, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki evet. Travması aynı. Evet. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, duygusunda donuk çocuklar. Evet. İlişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı. Hep bencil de. Ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Aa, olmadı anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsizlik. Çünkü yani. Sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz evet. Sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak, hı hı. Sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk. Ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun. Atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki ha burada bir tehlike var. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin. Yerde oynayabilirsin. Ya yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerek.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Sağduyulu akıl. Kur'an akla hitap ediyor. Kur'an aklı muhatap alıyor. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketlerine anlam kazandıran, ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağıdır. İlahi rehberimiz bizi akletmeye ve düşünmeye çağırıyor. Gerçek huzur ve kurtuluş rehberi Kur'an-ı Kerim'in muhatabı doğrudan akıldır ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Kur'an'da yer alan ayetlerde insan akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Pek çok ayet insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmekte. Bakara 164, Mü'minun 80, Mü'min 67, Mülk 3, Gâşiye 17 ila 20 arası. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri, akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz, akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Kur'an, muhataplarına sadece belirli verileri sunmakla yetinmemekte, aksine onlardan bu verilerin gerçekliğini zihni yetenekleriyle tahkik edip, bizzat akletmek suretiyle kendilerine sunulan hakikate varmalarını istemekte. Bu hakikat ise hikmettir. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmet, derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Yüce kitabımızda Allah'ın dilediğine hikmeti vermesi şöyle ifade ediliyor. O, Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Bakara 269.

Kur'an'da aklı selim sahipleri nasıl anlatılıyor? Doğru karar verebilmeyi, saf ve temiz düşünme yetisini ifade eden aklı selim kavramı Kur'an'da şöyle vurgulanıyor. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Ali İmran 7. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Ali İmran 190. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Zümer 21. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Talak 10.

0: Kur'an'da akletmeye dair ilahi emirler. Aklın bir ürünü ve gereği olarak düşünmek, insana mahsus temel bir özelliktir. İnsanlık düşünmez hale gelince, varlığının değeri yok sayılır. Duyup düşünen insan, gerçeği bulmaya, kendini ve gayesini bilmeye, söylemeye, gereğini de yapmaya çalışır. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyen ise henüz kalıp insanlığındadır. Bu durumda olanlar Enfal suresi 22. ayet-i kerimede şöyle anlatılır. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allahu Teala ilahi mesajı biz kulları için indirmiştir. Bu husustaki ayet şöyledir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Yusuf 2. Aynı surede akıl sahipleri muhatap alınarak Kur'an'ın ibretlerle dolu olduğu vurgulanır. Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Sad 29. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf 111.
1: Bu hakikati tasdik edenler için şöyle buyrulur.
0: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. Rad 19. Bizim için bir tebliğ olan ilahi kitap, düşünüp öğüt almayı hatırlatır. Bu Kur'an, insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. İbrahim 52.

Akıl sahipleri için yer ve gökler ibretlerle dolu. Allahü Teala'nın bizlere bahşettiği çeşit çeşit nimetler, üzerinde yürüdüğümüz, yaşadığımız yeryüzü, bizi kuşatan gökyüzü ibret nazarıyla bakıldığında akıl sahipleri için sayısız şükür sebebi. Bu durum pek çok ayet-i kerimede vurgulanmakta. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Nahl 12. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlar.

Ayaklarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Taha 53 ile 54. Oysa size verilen her şey dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kasas 60. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum 24. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Mü'minun 80. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Câsiye 5. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Rad 4. Akıl sahiplerine müjde. Tağut'tan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerine doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer 17 ile 18.

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: seyfullah illallah.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: Biz de öğretmenler olarak çocuğunu en iyi tanıyan kişiyi aile olarak biliyoruz.
3: Evet.
2: Yani bir karar noktasında masanın ayakları gibi, hı-hı, masanın ayağından bir tanesi tökezlediğinde biz de tökezliyoruz. Birliktelik, hı-hı, bütün bunları birlikte yapmak çocuk için de diyor ki ailem arkamda.
3: Evet.
2: Yani ben bu karar sürecinde yalnız değilim. Ve yine hani dedik ya, o gözlem defterimi sergiye götürdüm. Bakalım ilgisini çekiyor mu? Hemen not ediyorum kendi o gözlem defterime. Niye? Çünkü karar noktasında gelip bana soracak. Anne sen ne düşünüyorsun? Baba ben bu mesleği istiyorum. Ne düşünüyorsun? Benim elimde bu veriler olmazsa nasıl geri dönüt yapacağım ona? Sen bilirsin demek de bir tercih. Ona da hani bir lafım yok. Ama bazen çocuklar bir destek bekliyorlar.
3: Hissediyorlar.
2: Yani şunu duymak istiyor. İşte kızım, oğlum bak sen görsel şeylere çok heveslisin. Hatırlıyor musun? İşte ortaokulda, ilkokulda, ne bileyim anaokulunda seninle sergilere giderdik. Orada o resimleri bıraksak saatlerce incelerdin. Yani şimdi burada çocuğumuz için ne yapıyoruz? Düşüncesini destekliyoruz.
3: Evet.
2: Bak aldığın kararda doğruymuşsun. Senin ta evet, küçükten beri buna eğilimin varmış diye aslında onu da rahatlatıyoruz. Hani o bütün, o birliktelik çok güzel bir şey oluyor. Ama bıraktığımız zaman, hele ki düşünün ilkokul, ortaokul, özellikle böyle 15 yaş öncesi grupta bilgiyi öğrenebileceği tek kanal var. O da sosyal medya veyahut eğer ki hani iyi bir kaynak bulursa da rol model alabileceği o mesleği yapan bir kişi. Biz üniversite sürecini tabii ki hani 22'li 25'li yaşlar arasında tamamladığımızı düşünürsek, artık biliyorsunuz eskiden mesela aileler tıp bölümü seçerken 6 yıl çok uzun, nasıl okuyacaksın diye çocuklarına geri dönüt verirken, şimdiki öğrencilerimize, mezun ettiklerimize bakıyoruz. Birini bitiriyorlar, bir başkasına başlıyorlar.
3: Evet.
2: Yani eğitim durmuyor. O nedenle hani düşünürsek kariyer gelişiminde de meslek hayatında da bir arayış söz konusu.
3: Evet.
2: Hepimiz arıyoruz. Niçin arıyoruz peki? Mutlu olabilmek için, huzurlu olabilmek için, sağlıklı olabilmek için. Ana gayemiz aslında bu. Tabii bunu ne kadar erken keşfedersek de bizler için o kadar iyi. Belki hatırlarsınız, böyle eskilerde 40 yaşında, 50 yaşında tekrar okumak isteyen, benim işte gönlümden geçen buydu.
3: Evet.
2: Buna anca fırsat bulabildim diyen kişilere rast geliyoruz ve hani onların yüzüne baktığınız zaman o gözlerindeki parlaklık, tebessüm diyor ki iyi ki yapmış. Yani iyi ki
3: evet,
2: ertelememiş. İyi ki hani geç bile olsa şu an bunu yapabilmiş. Bunu ötelediğinde kişi mutsuzluk, kaygı, stres, bu tarz şeyler ortaya çıkabiliyor. Çünkü kariyer hayatı dediğimiz hani en üst zirvedeki mesleği düşünelim. Biz mesela öğrencilere sorduğumuzda en üstü bize hep CEO olarak söylüyorlar. Yani onlar için hep en üst kademe kariyerde CEO olmak. Şimdi bunu düşündüğümüzde mutlu bir mesleğini seven, doyum sağlayan bir CEO mu? Yoksa sadece pat diye o konuma gelmiş biri mi? Bunun arasında çok ciddi farklar var. Bizim amacımız ilk baştaki o mutlu olanı ve sonunda da eğer hayali CEO olmaksa onu gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Ve bu süreler baktığımızda kiminde çok hızlı, kiminde daha böyle deneye yanıla ilerliyor. Böyle bir süreç karşımıza çıkıyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de

0: İnsanların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz," demişti. Onlar, "Korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey," dedi. Onlar, "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir," dediler.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Kötü gibi görünen bir şey, insan iyi niyetiyle ona bakar, yaklaşırsa iyi olabilir onun için. İyi gibi görünen bir şey, kendisini kapıp koyverirse, gevşerse, şaşırırsa o zaman kötü olur. Peygamber Efendimiz'e birisi geldi sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki dua et ben zengin olayım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki şükrünü eda edeceğin az bir mal, şükründen aciz kalacağın, Allah'a ibadetten geri kalacağın, seni geri bıraktıracak olan çok maldan daha hayırlıdır. İsteme bu işi dedi. Uzun bir hikayedir bu. Yani ne hayırlıysa onu istemek lazım Allah'tan. Hayırlı olanı istemek lazım. Ya Rabbi bana evlat ver, evlat ver, evlat ver. Hayırlısını iste. Ya Rabbi bana mal ver. Ya hayırlısını iste. Şu şöyle olsun, hayırlısını iste. Her şeyin hayırlısını. Çünkü hayır mı, şer mi bazen insan anlayamaz. Şer gibi görünür, hayırdır. Hayır gibi görünür, sonu kötü gelir. Yani tatlı gelir insana, heves eder, sonu kötü gelir. Onun için her işimizi bu uhrevi hesaba vurarak ölçelim. Mesela sadaka veriyorsun, zekat veriyorsun, esasında para çıkıyor senden. Sevinmemesi lazım, üzülmesi lazım insanın ama sevap kazandığı için hayırlı. Hacca gidiyorsun, toz, toprak, sıcak, meşakkat, sıkıntı, belki izdihamdan ezilmek, ölmek, kalmak var ama yol Allah yolu. Allah yolunda olunca, sevabı çok olunca iyi oluyor. Her şeyi ahiret hesabına vurup, ahiret terazisiyle tartıp öyle yapmalı. Hep hesaplarımızı Allah rızası için yapalım. Büyüklerimiz bize ne öğretti? Şöyle diyeceğiz. İlahi, ente maksudi ve rıdake matlub. Ya Rabbi maksudum sensin, ben senin rızanı istiyorum. Her işte o. Her işte gayem o. Rahatımı terk ederim, malımı terk ederim, canımı terk ederim. Yeter ki sen razı ol. Sen razı olasın diye hepsini terk ederim. Elimin tersiyle iterim bütün nimetleri, şeyleri senin rızana aykırıysa. İstemem öyle nimet, nimet değildir diye vazgeçerim diyebileceğiz.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 7.

0: 61 ila 96. ayetlerini dinleyeceksiniz.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra düşman üzerine duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. İçinizden bir grup münafık harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu, çünkü onlarla beraber değildim der. Eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse, o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi, keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satıp değiştirenler, ahiret hayatını ve sevabını fani dünya hayatına tercih edenler, Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ey Müslümanlar! Size ne oluyor da, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı lütfet diyen, ezilen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan, tağutu ayakta tutma uğrunda savaş verirler. O halde ey iman edenler, siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi çok zayıftır. Savaş emredilmezden evvel kendilerine, size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Kendilerini korumak için savaş yazılınca, farz olunca görürsün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkarlar ve ey Rabbimiz, bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen derler. Resulüm, onlara de ki, dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için elbette daha hayırlıdır. Siz hurma çekirdeğinin ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Titizlikle korunan muhkem, sağlam kaleler içinde olsanız bile, onlar bir iyiliğe ulaşırlarsa, bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük, yenilgi dokunursa, bu senden derler. Resulüm, de ki, hepsi Allah tarafından var edilmiştir. Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da Allah'ın muradına ait hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar? Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülükse kendi nefsindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Münafıklar gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkar gözüküp baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman onlardan bir grup geceliğin senin söylediğinin tersine plan kurarlar. Allah da onların gece ne tasarlayıp kurduklarını bir bir kaydediyor. Onun için sen onlardan yüz çevir aldırma. İşi Allah'a havale et. Allah'a güvenip dayan. Allah vekil olarak sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. Onlara harpte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslını öğrenmeden onu yayıverir. Ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada, işin iç yüzünü aslını anlamada maharetli olanlar onu bilirdi. Eğer size Resulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Allah yolunda savaş. Başkası dönerse dönsün. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bir de bakarsın ki Allah küfredenlerin, İslam karşıtlarının gücünü kırar, şerrini önler. Allah'ın gücü daha şiddetli, azapla terbiyesi de pek çetindir. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir. Bir mümin tarafından İslami bir selamla selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin veya en azından verilen selamın aynısıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını yapandır. Allah o gerçek ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ve onların küfre saptıkları noktasında ittifak etmeyip iki grup oluyorsunuz? Halbuki Allah kazandıkları günahlarından dolayı onları tersine küfre çevirmiştir. Allah'ın niyet ve amelleri yüzünden sapıklıkta bıraktığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Onlar kendileri küfre saptıkları gibi sizin de küfre sapıp kafirlikte ve İslam'a karşı olma yolunda kendileriyle aynı olmanızı ne çok isterler. O halde onlar Allah yolunda ona teslim olup sizinle hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse o size düşmanlık yapanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. Ancak sizinle aralarında bir antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya kendi kavimleriyle beraber olup sizinle savaşmak ya da sizinle beraber olup kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler hariçtir. Onlara dokunulmaz. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık sizden uzak durup savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanız için size hiçbir yol vermemiştir. Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin olmak isteyen diğer münafık kimseleri de bulacaksınız ki bunlar ne zaman kendi grupları tarafından fitne çıkarmaya çağrılsalar canla başla atılırlar. Bu kimseler şayet sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve her fırsatta size saldırmaktan ellerini çekmezlerse artık onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin diğer bir mümini bir yanlışlık dışında öldürmesi düşünülemez. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, mirasçılarına onlar bağışlamadıkça teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Ölenin yakınları sadaka olarak bağışlarlarsa o hariçtir, diyet gerekmez. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman bir kavimdense, öldürenin yalnız mümin bir köle azat etmesi gerekir. Şayet öldürülen kimse kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir kavimdense, yine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve bir mümin köle azat etmek gerekir. Kim de bunları bulamazsa, Allah'ın tevbesini kabul etmesi için birbiri ardınca 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, mümini kafirden ayırt etmek için her şeyi iyice araştırın. Size selam veren, Müslüman olduğunu söyleyen kimseye, dünya hayatının geçici menfaatini arayarak hemen "sen mümin değilsin" demeyin. Çünkü Allah katındaki ganimetler pek çoktur. Unutmayın ki önceden siz de böyleydiniz de Allah size imanı lütfetti. O halde iyice araştırın. "Sen mümin değilsin" diye peşin hüküm vermeyin. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Müminlerden özürsüz olarak, izin alarak cihada çıkmayıp evlerinde oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, derece bakımından oturan, savaştan geri kalanlardan kat kat üstün kıldı. Bununla birlikte Allah, her birine de salih kullar olmaları dolayısıyla en güzel şey olan cenneti vaat etmiştir. Allah, savaşanları, oturan, savaşmayanlardan büyük bir mükafatla üstün kıldı. Onlara kendi katından hem dereceler hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Yüce Allah doğru söyledi.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 71 ila 96. ayetlerini dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sohbete oturdu mu, dakikalar unutulurdu, saatler unutulurdu. Sabaha kadar etrafında ashab-ı kiram Efendimiz'i canla dinlerlerdi. Hoşuma gidiyor tasvir, nasıl dinlediklerini tasvir. Buyuruluyor ki rivayetlerde, Peygamber Efendimiz'i dinlerken dinleyenler sanki başlarının üstüne bir ürkek kuş konmuş, aman kıpırdamayayım, kıpırdarsam kuş uçar kaçar diye, kaçmasın diye böyle başını kıpırdatmadan o tarzda dinleyerek efendim meclisinde Resulullah Efendimiz'i hayran hayran seyrederek ve kendilerini tam verirlerdi konuşmasına. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazen sorarlardı, ya Resulullah kendin hakkında bilgi ver bize. Yani sen nasıl bir mübarek kimsesin, nerelerden gelmesin, dünya hakkında bilgi veriyorsun, ahiret hakkında bilgi veriyorsun, kıyamet hakkında bilgi veriyorsun, Allah-u Teala Hazretleri hakkında bizi öğretiyorsun, eğitiyorsun, yetiştiriyorsun, ibadetler hakkında bilgi veriyorsun. Kendinden de biraz bahsetsene ya Resulallah dedikleri olurdu. O zaman da Efendimiz tabii kendisinin nesebi hasebi çok meşhur, biliniyor ama herkes bilsin diye hakikatleri ifade ederdi.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek. Toplantıda savunma sanayinde işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Bilindiği gibi şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma imzalandı. Anlaşma, herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma, bilindiği gibi 24 Safer 1448 Cuma, 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, 3 devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslam dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği. Üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarda geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımını açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii'yi ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Çekut'tan yangın bölgelerine 50 bin zeytin fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Akdeniz, Ege ve Marmara'da yangınlardan zarar gören tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 50 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan kampanyayla, yangınlardan etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üreticilere zeytin fidanları ücretsiz ulaştırılacak. Çalışmayla hem tarımsal üretimin yeniden canlandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin çiftçiye zeytin, Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi ekonomik değeri yüksek meyve fidanları ulaştırıldı. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Bir fidanla siz de destek olabilirsiniz. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla duyurulan kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. dikilagimvar.com adresinden siz de bir fidan bağışlayabilirsiniz. Okulun ilk günü vedayı uzatmayın. Okul öncesi 1 ve 5. sınıfların uyum eğitimi 7 Eylül'de başlıyor. Uzmanlar ebeveynleri okul kapısında vedayı uzatmamaları ve çocukları sorguya çekmemeleri konusunda uyarıyor. Milyonlarca öğrenci için ders zili 14 Eylül'de çalacak ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak minikler için okul kapıları bir hafta önce açılacak. 7-11 Eylül arasındaki uyum eğitimiyle çocukların yeni girdikleri eğitim ortamını tanımaları, öğretmenleri ve arkadaşları arkadaşlarıyla güven ilişkisi kurmaları ve okul düzenine alışmaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında uyum haftasına aileler de katılacak ve yıl boyunca sürdürülecek. Kapıda uzun süre beklemek, tekrar tekrar sarılmak ya da çocuk sınıfa girdikten sonra koridorda beklemeyi sürdürmek ayrılığı zorlaştırıyor. Uzmanlara göre vedanın kısa, net ve güven verici olması gerekiyor. Ben zaten kapıda olacağım denilip okuldan ayrılmak çocuğun ebeveyne güvenini de zedeleyebilir. Ağlayan çocuğa sen artık büyüdün, arkadaşlarım bak ağlamıyor ya da korkacak ne var gibi sözler söylememek gerekiyor. Her çocuğun yeni ortama alışma süresi farklı olabiliyor. Özellikle birinci sınıfa başlayan çocukların ailelerinde ne zaman okuyacak, bugün hangi harfi öğrendiniz gibi akademik beklentiler ilk günlerden başlayabiliyor. Oysa uyum haftasının önceliği okuma yazma yarışı değil, çocuğun kendisini okulda güvende hissetmesi, arkadaşlarıyla tanışması, tuvalet ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bilmesi önem taşıyor. Okuldan çıkan çocuğa öğretmenin ne dedi? Arkadaş edindin mi? Yemeğini yedin mi? Kimse sana bir şey yaptı mı? Yerine bugün en çok ne hoşuna gitti gibi açık uçlu sorular sorulması uyum sürecini kolaylaştırır. Balıkçılar yeni sezon için vira bismillah diyor. Balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz, Marmara ve Ege'de genel av yasağı yarın sona ererken Akdeniz'de yasak 15 Eylül'de bitecek. Yaklaşık 1500 gırgır ve troll teknesi 4,5 aylık hazırlık sürecinin ardından denize açılmaya hazırlanıyor. Balıkçılar yeni sezonda özellikle Karadeniz'de palamut ve hamsi, Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar yeni sezonun ilk günü vira bismillah diyerek denize açılıyor. 100 yaşını aşan bireylerin bağışıklık sisteminde kanserle mücadele eden hücrelerin arttığı tespit edildi. Japonya'da yapılan bir araştırma 100 yaşını aşan bireylerin bağışıklık sisteminde kanserle mücadele eden hücrelerin oranının arttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bağışıklık sisteminde yardımcı rol üstlenen CD4T hücrelerinin yaş ilerledikçe öldürücü T hücrelerine dönüşebildiğini belirledi. Bu hücrelerin oranı 70, 80 ve 90'lı yaşlarda bireylerde yaklaşık %4 iken, 100 yaşındakilerde %9.6'ya, 110 yaşını aşanlarda ise %17.6'ya yükseldi. Uzmanlar bu artışın yaşla birlikte çoğalan anormal ve kanserli hücrelere karşı bağışıklık sisteminin geliştirdiği bir savunma mekanizması olabileceğini belirtiyor. Atın il virüsüne karşı sivrisinek uyarısı. Uzmanlar yaz aylarında artan sivrisinek ısırıklarına karşı vatandaşları atın il virüsüne karşı dikkatli olmalarını istedi. Öğretim üyesi Doktor Habibe Tülin Elmaslar Mert, virüsün çoğu kişide belirti göstermediğini, bazı kişilerde ise baş ağrısı, halsizlik, üşüme ve titreme gibi grip benzeri şikayetlere yol açabildiğini belirtti. Mert, özellikle akşam saatlerinde sivrisineklerin daha aktif olduğunu ifade ederek, mümkünse açık alanlardan kaçınılmasını, uzun kollu kıyafetler giyilmesini ve sivrisinek kovucu ürünler kullanılmasını önerdi. Uzmanlar ayrıca sivrisineklerin üremesini önlemek için bahçe ve çevredeki su birikintilerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Girne limanından Mersin Taşucu limanına gitmek üzere hareket eden 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu gemisi limanın 7 kilometre açığında su alarak alabora oldu. Ters dönen teknenin üstüne çıkan yolcular kurtarılmayı bekledi. Can pazarının yaşandığı olayda 241 kişi kurtarılırken 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de aranıyor. Nepal'de sel etkisini sürdürüyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükselirken, aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2500'e aşkın kişiden hala haber alınamadığı belirtildi. Bazı yetkililerse selde hayatını kaybeden bazı Nepallilerin cesetlerinin Hindistan kıyılarına vurduğunu açıkladı. Öte yandan Nepalli yetkililer dün Boate Koşi Nehri'nin su seviyesindeki yükselişin ardından selden etkilenen bölgelerde yaşayanları tetikte olmaları konusunda uyardı. Ülkede arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. aşırı sıcaklar Tunus'u vurdu. Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar sağlık sistemini zorluyor. Hastanelerin acil servislerine başvurular ve sıcaklığa bağlı can kayıplarında benzeri görülmemiş artış yaşandığı bildirildi. 26 Ağustos'tan bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen sıcak hava dalgasında Kayrevan kentinde sıcaklığı 49.8 dereceye ulaştı. Kent İran'ın Mehran kentinin ardından dünyanın en sıcak ikinci noktası olarak kayıtlara geçti. Yetkililer sıcaklıkların sağlık sisteminin kapasitesini aşan bir tabloya yol açtığına dikkat çekti. İzlandalılar AB'yi istemedi. Avrupa Birliği üyeliği için sandık başına giden yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da referandumdan hayır çıktı. İzlanda böylece Brüksel'le müzakere sürecine dönmeme kararı alarak Avrupa gündemine oturdu. Oylama öncesi yayınlanan anketler, halkın %51.3'lük kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu gösteriyordu. İzlanda, AB'ye resmi üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, katılım müzakerelerini başlatmıştı. 2013'te göreve gelen AB karşıtı hükümet süreci askıya almayı kararlaştırmıştı.
2: Hava durumu.
1: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgelerimize gelince Marmara bölgesinde İstanbul 29, Çanakkale ve Kırklareli 32, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde

0: İzmir ve Muğla 35, Denizli 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 33, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 30, Konya 27 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 28, Düzce 27, Zonguldak 26, Sinop 29, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya ve Samsun 28, Trabzon 27, Rize 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 22, Kars 23, Malatya 31, Van 24, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince: Mekke az bulutlu 43, Medine az bulutlu 45, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Üsküp az bulutlu 35, Lefkoşa az bulutlu 32, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Bakü parçalı bulutlu 27, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Paris parçalı bulutlu 22 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometreleri arasında, Artvin Şavşat ayrımı Ardahan Üç Geçitli yolunun 0 ila 16. kilometrelerinde, Aydın Denizli Otoyolu'nun 23 ila 24, Adana Ceyhan yolunun 30 ila 31, Kayseri Kuzey Çevre yolunun 0 ila 5, İnegöl Bozüyük yolunun 0 ila 4, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında, Sinop Samsun yolunun 49 ila 53, Kars Karazman yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.26, 1 avro 56.02, gram altınsa 6.892 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında şahsiyet inşası konusu üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında yaşlılarda sağlıklı beslenme hakkında konuşulacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle. Saat 22'de Sükunet'in Sesi programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep

ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamdolsun.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan

0: kısımlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran. Akran.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: Ve inna lehu lahafizun.
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: Fallahu hayrun hafizun ve huve erhamur rahimin.
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.

0: بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin, alim takdiridir.

0: hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.

0: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi', her şeyi bilen Alim O'dur.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim, de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bilimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek. Toplantıda savunma sanayinde işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Bilindiği gibi şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma bilindiği gibi 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslam dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği. Üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendirmek

0: değerlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii'ye ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Çekut'tan yangın bölgelerine 50 bin zeytin fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Akdeniz, Ege ve Marmara'da yangınlardan zarar gören tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 50 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan kampanyayla yangınlardan etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üreticilere zeytin fidanları ücretsiz ulaştırılacak. Çalışmayla hem tarımsal üretimin yeniden canlandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin çiftçiye zeytin, Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi ekonomik değeri yüksek meyve fidanları ulaştırıldı. Zeytin fidanı ile yeşeriyoruz sloganı ile yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Bir fidanla siz de destek olabilirsiniz. Zeytin fidanı ile yeşeriyoruz sloganı ile duyurulan kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. dikilağacımvar.com adresinden siz de bir fidan bağışlayabilirsiniz. Okulun ilk günü vedayı uzatmayın. Okul öncesi 1 ve 5. sınıfların uyum eğitimi 7 Eylül'de başlıyor. Uzmanlar ebeveynleri okul kapısında vedayı uzatmamaları ve çocukları sorguya çekmemeleri konusunda uyarıyor. Milyonlarca öğrenci için ders zili 14 Eylül'de çalacak ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak minikler için okul kapıları bir hafta önce açılacak. 7-11 Eylül arasındaki uyum eğitimiyle çocukların yeni girdikleri eğitim ortamını tanımaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güven ilişkisi kurmaları ve okul düzenine alışmaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında uyum haftasına aileler de katılacak ve yıl boyunca sürdürülecek. Kapıda uzun süre beklemek, tekrar tekrar sarılmak ya da çocuk sınıfa girdikten sonra koridorda beklemeyi sürdürmek ayrılığı zorlaştırıyor. Uzmanlara göre vedanın kısa, net ve güven verici olması gerekiyor. Ben zaten kapıda olacağım denilip okuldan ayrılmak çocuğun ebeveyne güvenini de zedeleyebilir. Ağlayan çocuğa sen artık büyüdün, arkadaşlarım bak ağlamıyor ya da korkacak ne var gibi sözler söylememek gerekiyor. Her çocuğun yeni ortama alışma süresi farklı olabiliyor. Özellikle birinci sınıfa başlayan çocukların ailelerinde ne zaman okuyacak, bugün hangi harfi öğrendiniz gibi akademik beklentiler ilk günlerden başlayabiliyor. Oysa uyum haftasının önceliği okuma yazma yarışı değil, çocuğun kendisini okulda güvende hissetmesi, arkadaşlarıyla tanışması, tuvalet ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bilmesi önem taşıyor. Okuldan çıkan çocuğa öğretmenin ne dedi? Arkadaş edindin mi? Yemeğini yedin mi? Kimse sana bir şey yaptı mı? Yerine bugün en çok ne hoşuna gitti gibi açık uçlu sorular sorulması uyum sürecini kolaylaştırır. Balıkçılar yeni sezon için vira bismillah diyor. Balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz, Marmara ve Ege'de genel av yasağı yarın sona ererken Akdeniz'de yasak 15 Eylül'de bitecek. Yaklaşık 1500 gırgır ve trol teknesi 4,5 aylık hazırlık sürecinin ardından denize açılmaya hazırlanıyor. Balıkçılar yeni sezonda özellikle Karadeniz'de palamut ve hamsi, Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar yeni sezonun ilk günü vira bismillah diyerek denize açılıyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında şahsiyet inşası konusu üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında yaşlılarda sağlıklı beslenme hakkında konuşulacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle. Saat 22'de Sükunet'in Sesi programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra İyilik ve Doğruluğun Sesi Akra'da.

bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Evdeki huzurunuz daim olsun diyerek bugünkü programımızı başlatıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kendini inşa etme konusunu konuşacağız. Şahsiyeti oluşturma sürecinde dikkat edilecekler nelerdir? Kimiz, neden varız? Kendimizi nasıl bileceğiz? Nasıl keşfedeceğiz? Özellikle de kendi varoluş alanlarımız nelerdir? Bütün bunları değerlendirmek istiyoruz. Stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır. Semiha Hanım, bir kez daha hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, siz nasılsınız?
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün kendini inşa etme, şahsiyet oluşturma konusunu işleyeceğiz dedik. Öncelikle tanımıyla başlayalım isterseniz. Kendini inşa etme ne demektir ve kendisini inşa etmiş kişilerin özellikleri nelerdir?
2: Şimdi kendini inşa etme dediğimizde kişinin ergenliğe geldiğinde, yani doğruyla yanlışı ayırt etme zihinsel olgunluğuna geldiğinde doğrularla kendini inşa edip yanlışlardan kendini koruma noktasında sorumluluğu üstlendiğinde kendini inşa etme sürecine girmiş olur.
1: Başlamış oluyor.
2: Evet. Her insan fıtrat olarak bir şey için yaratılmıştır. Bir varoluş amacı vardır. Yani Cenab-ı Hak hiçbir kulunu sebepsiz yaratmamıştır. Kendini inşa ettiğinde ki ruhsal ergenlik diyoruz. Ben neden yaratıldım sorusunu sorduğunda. Şimdi bazen şu gelebiliyor. Ben nereden bileceğim? Bunu nasıl keşfedeceğim?
1: Evet.
2: Size verilen size kolaylaştırılmıştır. Kişinin kolaylıkla yaptığı ilgi alanları, diğer konulardan daha fazla dikkatini çeken, daha fazla üzerine emek verdiği alanlar kendi varoluşsal alanlarıdır. Mesela biz çocukları çok iyi takip etmiyoruz. Aslında 0-7 yaş döneminde anneler çocuklarını çok iyi takip ederlerse en çok neyle meşgul oluyor? Mesela daha mühendis olma eğilimi olan çocukların çocukken daha işte oyuncakları yapma, bozma, derleme, toplama bu tür şeylerle meşgul olduğunu görürüz. Bu basit bir örnek ama hangi konuları soruyor, hangi konulara daha fazla ilgi gösteriyor, hangi konularda yoğunlaşıyor? Bu o kişinin aslında yaratılış sebebiyle daha uyumlu olduğunu gösteriyor. Kendi kendine akletmeleri olur. Kendi alanında. Farkındalıkları daha kolay açılır o konuda. Daha kolay olgunlaşır. Bu konuları takip edebilme ben bilincinin olması kişinin kendini inşa etme sürecinde ilk olarak varoluş eğilimi. Neleri istiyor? Ya da nelerden şikayet ediyor? Ya da kimleri kıskanıyor? Çünkü ancak potansiyel olarak yakın olduğumuz insanları kıskandığımızı görüyoruz. Yani rol model olarak içselleştiremediğimiz, kendisinde olmasını istediğimizin, kendisinde olan, bizde olmasını istediğimiz konuları gördüğümüzde kıskanıyoruz. Yani bir doktor doktoru, bir avukat avukatı, evet, ya da bir mühendis mühendisi kıskanıyor.
1: Çok doğru.
2: Yani kendi alanından, yani kendi frekansından olanı kıskanma eğilimi gösteriyor. Kıskançlık aslında yapabilme gücünün negatif tanımlamasıdır. Eğer bir şeyi kıskanıyorsak onu yapabilme gücü bizde vardır. Yoksa ne oluyor ki başka bir şeyi kıskanmıyoruz. Ya da birisi bir şeyi kıskanırken diğeri başka şeyi kıskanabiliyor. Bunlar negatif tanımlamalar ya da negatif ipuçlarıdır. Kişinin kendi varoluş sebebini sorması, kendi değerlerini fark etmesi, kendi kolaylıklarını, eğilimlerini ve huzur alanlarını belirlemesi, kendi potansiyelini fark etmesi ve bunları potansiyelini çevre şartları, mizacı, aileden getirdiği yapısı, ruhsal eğilimi hepsiyle birlikte hayata geçirme çabasına kendini gerçekleştirme diyoruz.
1: Çocuklarımızın meşguliyetine bakarak meşrebini, neye meyal olduğunu da görebiliriz.
2: Evet, bunu takip ettiğimizde ve bu konuyu beslediğimizde aslında çocuğumuza da rehberlik yapmış oluruz. Böyle yapmak çocuğun emanet olduğu bilincinin dışarıya yansımasıdır.
1: Evet.
2: Genelde bizde şu olabiliyor, çocuklarımızı kazaya kalmış namazımız gibi görme eğilimi var. Yani kendi hayatımızda yapamadıklarımız.

0: gerçekleştiremediklerimizi onun üzerinden gerçekleştirme durumu oluyor. Halbuki gelişim sadece hürriyet ortamında olur. Yani seçim hakkı olduğunu düşündüğünde, seçtiğinde, arkasında durduğunda, sorumluluğunu üstlendiğinde, bedelini ödediğinde, tecrübe ettiğinde kişi şahsiyetini inşa eder.
1: Evet, şahsiyetini inşa ederken algılanan tehditler nelerdir? Genel tehdit olarak neyi görüyor?
0: Temel tehdit kendi hayatına sahip olup olmamasıyla alakalıdır. Yani hürriyet ihtiyacı gelişiminin en temel noktası ya, dedik ya. Hı hı. Çocuk ergenliğe geldiğinde doğruları yanlışları farklı bir şekilde algılama eğiliminde, ebeveyn ona bir helal dairesi çiziyorsa, yani engelleyici, kısıtlayıcı, aşırı koruyucu bir tutum içerisinde değil de ilke kazandırıyorsa, ateş yakar su boğar, bunu yapma şeklinde, ateşe dokunma şeklinde ne yapmış oluyoruz? Aslında aktarmak istediğimiz tecrübe ateşin yaktığıdır. Ama biz çocuğa şu mesajı veriyoruz: sen bunu yapma, yapamazsın. Benim senin üzerinde bu konuda tasarruf hakkım var.
1: Bu mesajı verirsek tehdit algılıyor.
0: Tehdit olarak algılıyor. Bunlar tekrarlanınca bir süre sonra kendine yaşam alanı, tercih alanı, nefes alma alanı görmeyen çocuk otoriteyi bir engelleyici unsur olarak görüyor. Bu önce anneyi, babayı, ebeveyni otorite olarak görmek, otoriteyi engelleyici olarak görmek, daha sonra öğretmeni ya da diğer hayatında yön verici bütün unsurlara karşı verdiği tepkiler, bağlanma teorisyenlerine göre yaratıcıya da verdiği tepki bu oluyor. O zaman çocuk neyi öğreniyor? Kurallar engelleyicidir. Dini kurallar da engelleyicidir ve bir
1: bu şekilde
0: dinle savaşa giriyor ya, evet, da kural koyucuyla, otoriteyle bir savaşa girebiliyor. Biz o zaman ne yapıyoruz? Çocuğu asıl kaynaklarından uzaklaştırmış oluruz.
1: Peki yapılması gereken nedir? Çocuklarımızı hem korumak adına tedbir olarak neler yapılabilir?
0: Şimdi burada çocuğa ilkesel hayatı öğretmek, hani az önce örnek verdiğim, hı-hı, gibi, bazı şeyleri tecrübe edebileceği sınırlar içerisinde, tecrübenin ne demek olduğunu ona hissettirmek. Evet. Ateşin yaktığını elini ateşin içine sokmakla değil ama hafif yaklaştırmakla ya da kendi tecrübe ettiği bir şey olduğunda, yanlışlıkla sobaya dokunduğunda ya da başka bir şey kilde yandığında neden yaptın ya da aşırı koruyucu tutum yerine, işte bu yapar, yani ateş yakar. Buradaki tecrübeyi görmesine, içselleştirmesine yardımcı olmak ve kendi tedbirini kendisi alması konusunda onu yüreklendirmek. Evet. Korunaklı bir ortamda tutmak, çünkü her şeyi tecrübe edemez. Ama tecrübe edilmesi gereken konulardan da ilkeleri ona hissettirmek.
1: Evet. Biz belki ben yandım sen yanma niyetiyle sobanın varlığını bile ortadan kaldırıp hiç bir araya bile getirmiyoruz. O kadar
0: aşırı koruyucu tutumlarımız var. Evet, ama bu gerçekçi değil. Çünkü eninde sonunda hayatla karşılaşıyor ve böyle aşırı korunan çocuklar birdenbire hayatın bütün yüküyle, çünkü çocuk gelişim sürecinde peyderpey karşılaşıyor. Hı-hı. Ama biz onu bir fanusta tutup birdenbire hayatın içerisine koyduğumuzda, hiç havuza girmemiş, yüzmeyi tecrübe etmemiş bir insanı okyanusun içine atmak gibi çok fazla tehditle birdenbire karşı karşıya bırakmak, onu maruz bırakmak durumunda kalıyoruz ve şaşırmalara, kaybolmalara, aşırı yanlışlara zemin hazırlamış oluyoruz.
1: Evet. Ailenin ciddi rolü var dedik çocuğun kişiliğini inşa etmede, şahsiyetini oluşturmada. Peki sosyal çevrenin katkısı nedir?
0: Ailenin ciddi rolü var. Bir, çocuğun kendi alanını tercih etmekte, rehberlik yapılırken çocuğun kendini tecrübe etme, gerçekleştirmekte cesaretlendirilmesi ve en önemlisi, bizde şöyle bir algı var: sanki çocuk aileden tamamen bağımsız sosyal bir çevre oluşturuyor gibi. Hayır, böyle değil. Özellikle uzun dönem, hele engelleyici olarak, yani ilişki korunmuşsa, ebeveynle çocuk arasındaki o şefkat, merhamet, yakınlık ilişkisi korunmuşsa, çocuk ebeveynini oynaylatmadığını vicdani anlamda kabul etmediği için oraya aidiyet oluşturup yatırım yapmıyor. Ancak tepkisellik olarak ya da alternatif olarak eğilim gösterebiliyor. Yani bir çocuk dışarıdan öğrendiği bir şeyi direkt içselleştirmiyor. Aileye getiriyor. Aile bu konuda fetva verirse, yani onaylarsa, çocuğun vicdanı kabul ediyor. Kabul ettiğini de ahlak haline getirebiliyor. Ailenin burada yaptığı, yapması gereken temel konulardan bir tanesi, çocuğa çevre seçme konusunda rehberlik yapmak. Doğru seçimlerde bulunması için ona güçlü rehberliklerde bulunmak. Yani şu arkadaşın iyi değil, dedikodu yapan arkadaş

0: Arkadaşlar sosyal anlamda bozucu etkiler oluşturabilir, dedikodu yapan. Yani burada bu vasfı kim giymişse sen de giyersen senin de sosyal ilişkilerdeki antipatinin kaynağı bu olabilir. Çocuğa ilke vermek ve bu ilkeyi benimsemesine, fark etmesine yardımcı olmak.
1: Evet.
0: Sosyal çevresini seçerken de doğru ilkeler üzerinden, sosyal çevresini seçmesi konusunda ona rehberlik yapmak. Bunun için gerekiyorsa çevreyi değiştirmek, ki vaciptir olarak ifade ediliyor. Eğer ebeveyn diyor kendi değerleriyle uyumlu sosyal bir çevrede değilse, bulunduğu çevrede kendi değerleriyle uyumlu bir çevre oluşturmak imkanı da kalmamışsa, değerleriyle uyumlu bir çevre edinmek için hicret etmesi vaciptir diye geçiyor.
1: Yoksa çocuğuna bir anlamda zulüm oluyor.
0: Zulüm olmuş oluyor. Yani şunu yapma ama bunu paylaşabileceği sosyal çevreyi yabancılaştırmayacak. Çünkü ikinci kuşağı onun eğitim aldığı, birlikte paylaşımda bulunduğu ve yaşıtlarının olduğu sosyal çevresi arkadaşlık çevresidir. Arkadaşlık çevresinden getirdiğini onaylayacağın bir çevrede tutmakla mükellefsin.
1: Aile sosyal çevreyi tehdit algıladığı için oradan uzaklaştırıyor. Oradan uzaklaştıran aileyi de çocuk tehdidi olarak algılayabiliyor. Peki bütün ilişkilerimizdeki genel kriter nedir, ne olmalıdır?
0: Şimdi bütün ilişkilerde aslında genel kriterimiz, eğer diğer ilişkilerimizi bütünleştiriyorsa, olgunlaştırıyorsa, aramızı toparlıyorsa o ilişki iyidir. Bu gerekirse eş olsun, gerekirse komşu olsun, arkadaş olsun. O ilişkinin faydasını, işlevselliğini gözden geçirdiğimizde, ya bu insanla yakın olmak benim diğer ilişkilerime yarıyor mu, faydalı mı, daha olumlu, daha pozitif, daha güçlü yaşamama mı zemin hazırlıyor, yoksa beni diğer ilişkilere yabancılaştırıyor mu? Zaten diğer ilişkilere yabancılaştırıyorsa orada bağımlı bir ilişki vardır, hastalıklı bir ilişki vardır ve kesinlikle zaman içerisinde kişileri karşılıklı olarak tüketir.
1: Evet. Peki bağımlı ilişkilerden kurtulup kendisinin cazibe merkezi haline gelmesini çocuklar, gençler nasıl sağlayacak?
0: Şimdi çocuklara önce erdemli olmayı, erdemli olmanın nedir? Ortak değerlerde buluşmak. Ortak değerlerde buluştuğumuzda cazibe merkezi oluruz. Çünkü cazibe merkezi olmak kişinin kendisini bilmesi ve erdemleriyle uyum içerisinde olmasıdır. Kendini bilen, yani doğrularını, yanlışlarını, zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, eğilimlerini bilen bir insan, erdemleriyle de uyum içerisinde olan, yani erdem merkezi bir hayatı tercih eden bir insan cazibe merkezi olur. Hatta istemese de diye geçer eserlerde. Çok İstemese de cazibe merkezi haline gelir. Çünkü duygusal ve ruhsal güven verdiği için kişiler meyleder, yönelir. Öyle olduğunca da önce çocuğumuza cazibe merkezi olması konusunda rehberlik yapmak, eğitim vermek, destek vermek, daha sonra cazibe merkezi olanlarla proje paydaşı haline getirmek. Yani arkadaşlarınızla hayırda buluştursun duasını çok çok yapmak. Yani kim olursa olsun hayırda buluşma becerisini kazandırmak. Yanlışa ortak etmek yerine hayırda buluşmak. Çünkü gençlerin birlikte bir şey yapma, bir şeyi paylaşma ihtiyacı fıtri ve zaruri bir ihtiyaçtır. Ortak ilişkide kendini tanımlayacaktır, keşfedecektir, keşfedecek, kendini gerçekleştirecek ve kendini aşacaktır. Bu zemini yok saymak, çocuğun bir duygusunu bastırmak ve onun kontrolsüz olarak başka alanlarda çıkmasına zemin hazırlamak demektir. Bizim ebeveyn olarak bunu yönetme ve rehberlik yapma gibi bir sorumluluğumuz vardır. Temel konu bu ve burada biz ne yapmış oluyoruz? Çocuğu engelleyen değil, koruyucu ilkeler ve tecrübeler ışığında kendini gerçekleştirme cesareti olan bir rehberlik içerisinde bulunmuş oluyoruz.
1: Ve sosyal çevreden ziyade ailenin cazibe merkezi olması için ailenin nelere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Şimdi bir insanın kendini güvende hissetmesi cazibe merkeziyle muhatap olduğu anlamına geliyor. Kişiliğiyle, bütün varlığıyla güvende hissetmesi. Şimdi hani koşulsuz sevgi deniliyor. Buradaki koşulsuz sevgiyi doğru yorumlamak lazım ama gerçekten çocuk hatalarının fark edildiği, hatalarını düzeltmek, onarmak için cesaretlendirildiği, rehberlik yapıldığı, doğruların da görülüp onaylandığı bir çevrede kendini güvende hisseder. Eğer aile kendini bu konuda cazibe merkezi haline getirse, yani değerlerini, ilkelerini netleştirirse ve çocuğun kafası karışmazsa, tutarlı olursa, yani haram 10 yıl önce de haram, bu yıl da haram, bu ailede genel bir ilke haline getirirse, çocuk kendine güvendiği hissettiği için önce

0: Özellikle kendini gerçekleştirme alanı ailede olacaktır. Ve gerçek kendini gerçekleştirme alanı aslında içeriden dışarıya doğru gider. Ailede onaylanmamış kişilik yönlerimizi dışarıda defalarca onaylatma ihtiyacı hisseder. Çünkü yeterince, yani özgüven orada kolay kolay oturmaz. Onun için ailenin iyi bir takipçi olması gerekiyor. İyi bir rehber olması gerekiyor. İyi bir takipçi fark edendir. Çocuğun süreçlerini fark eden, takip eden, bu çok iç içe olmak, çok kontrol etmek anlamına gelmiyor. Eğilimlerini biliyorsak, kaygılarını biliyorsak, haz alanlarını biliyorsak ve bunların nasıl yaşadığını, nasıl yönettiğini biliyorsak aslında biz fazlasıyla bilgi edinmişizdir. Bu çok iç içe olmak gerekmiyor. Çocuğu günlük olarak onunla sohbet edip tecrübelerini paylaşmak ve bunları, tecrübelerin içerisinde bunlar vardır. Dördüncüsü, beşincisi olmaz genelde. Evet.
1: Rehber edindiği, danıştığı, vakit evet. geçirmekten hoşlandığı bir aile ortamı oluşturmak gerekiyor.
0: Evet, cazibe merkezi haline getirmek, birlikte paylaşmak en önemlisi. Hani pozitif gelişim diğergamlıkla başlıyor ya, ailenin kendi içinde hedefler belirleyip projeler oluşturup her aile bireyinin proje ortağı haline getirmek. Bu büyük anneye, büyük babaya destek vermek olabilir, komşuya yardımcı olmak olabilir, misafir ağırlamak olabilir. Bunlar hep ortak projelerdir. Bu ortak projelere biz çocukları da paydaş yaptığımızda aslında onun kendini gerçekleştirmesi ve geliştirmesi için zemin hazırlamış oluyoruz. Birlikte yaptığımız için de modelleme yoluyla da onun gelişimini hızlandırmış oluyoruz.
1: Evet, şahsiyetini oluşturmuş kişilerde hayata karşı yaşama sevinci olması yahut ki ümidini besliyor olması da bir göstergesidir diyebilir miyim?
0: Tabii ki kesintisiz enerji kaynaklarıdır. Ruh kendini gerçekleştirdikçe her gerçekleştirdiği alan başka bir alan için enerji açığa çıkarır. Öyle olunca kesintisiz bir enerji alanı olur. Çünkü negatif benliğin deneyimlemesi enerjiyi keser, engeller. Pozitif benlik deneyimlendikçe her enerji bir sonraki için altyapı oluşturur, zemin hazırlar ve kesintisiz bir enerji kaynağıyla ilerleme kaçınılmaz hale gelir.
1: Biz çoğunlukla aile ve sosyal ilişkiler üzerinden konuştuk ama çocuğun şahsiyetini oluşturma safhasındaki doğayla, hayvanlarla olan ilişkisi de belirlenmiş olur mu bu
0: aşamada? Ya bunlar aslında basamak basamak ilerleyendir. Çocuğa önce kendisini, kendi eşyalarına karşı duyarlı olmayı öğrettiğimizde çocuk tabiata yönelecektir. Mesela ilkokul döneminde bitkisi olan bir çocuk şefkatini farklı alana, sevgisini ve bağlanma motivasyonu farklı alana yönlendirme becerisi de kazanacak. Dolayısıyla bağlanma antrenmanlarıdır bunlar. Bağlanma becerisini de arttıracak. Bir bitkiye bağlanmak, bir canlıya bağlanmak, bir eşyaya bağlanmak ve merhale merhale bunu yaymak ve geliştirmek ve bütün bunların içerisinden karşılıklılık bilinci kazandırmak, yatırım, gönüllü katkıda bulunma bilinci kazandırmak ve doğru beslenme becerisi kazandırmak. Biz bunu verdiğimiz aslında sosyal becerinin bütün ham maddesini vermiş oluyoruz. Neyi öğretiyoruz? İlişkiler karşılıklıdır. İkincisi gönüllü katılım. Gönüllü katılım sevgi merkezli bir etkileşim anlamına gelir. Bir de doğru şekilde beslenme becerisi kazanmak. Evet. Çünkü beslenmeyi bilmemek nimetlerin içerisinde yoksunluk yaşamak anlamına gelebilir ki biz çok fazla karşılaşıyoruz bizim toplumda. Ya beslenmeyi bilmiyor ya da narsistik bir beslenme. Her şey ona katkıda bulunmak zorunda diye zorba bir tutumla sürekli muhataplarını kontrol altında tutmak ve katkıda bulunmaya zorlamak. Ki gönüllü katılımı da ortadan kaldırıyor. Biz bunu aile içerisinde inşa ettiğimizde sosyal çevrede de ana dil gibi düşünün. Türkçe ana dili ve bütün toplumda Türkçe konuştuğunda bir dil ortaklığı, dil birliği ve paylaşım zenginliğini getirecek.
1: Evet, gönül birliğini de oluşturacaktır. Peki şahsiyetin inşasında üretken olmak da önemli midir? Çocuğun sanata yönelmesi ya da bir ekip ruhuyla hareket edip bir folklorda ya da sporda yer alması önemli midir?
0: Sanat yoksa ahlak yoktur. Sanat ahlaklanmanın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Neden? Çünkü sanat insandaki olgun ve yüce duyguları açığa çıkarıyor.
1: Evet.
0: Zevk sahibi haline getiriyor. Yani bir insana siz cömertliği öğretirseniz, bir insana katkıda bulunmayı öğretirseniz, bir insana da merhameti ve estetiği öğretirseniz çocuk ilkel duygulara doymaz artık. Yani tahrip duygusu açığa çıkmaz, buna meyletmez. Çünkü enerjisini olgunlaştırıp büyüttüğü için, o ilkelliğe yabancılaştığı için böyle bir meyli olmaz. Ve sanatın olmadığı bir eğitim gerçek eğitim değildir. Orada daha çok biriktirmekten bahsedebiliriz. Bu da ego gelişmesine ya da ego dirençlerini getirir.
1: Peki biz çocuğumuzda bunun açığa çıkmasını nasıl sağlayacağız? Diyelim ki o kültürü oluşturmak için altyapısına nelerle dikkat edeceğiz?
0: Çocuğu maruz bırakmak. Çocuk maruz bırakıldığında, yani helal çevrede seçim hakkı olduğunda meylettiğine yönelir. Her çocuğun ara ara görsel sanatlara meyli olabilir. Bunu fark ettiğinizde ve iyi olduğunu gördüğünüzde bunu desteklemek, onaylamak ve zemin hazırlamak. İşte müzik konusunda iyi. O zaman bunu desteklemek, onaylamak ve geliştirmek. Enstrüman konusunda her çocuğun belli dönemlerde bunlara meyli olur. Evet. O dönemi kaçırmamak ve muhakkak bir sanat alanıyla meşgul olmasını sağlamak. Hangisi daha kolay geliyorsa, hangisine daha fazla gönüllü emek veriyorsa, bu onun fıtri alanıdır, ana caddesidir. Onu biraz daha fazla ön plana çıkarmak, daha belirgin hale getirmek, ama diğerlerinden engellemek değil. Çünkü ana caddesinin gerçek seçim olduğunu anlamak için bazen olmayanları da deneyimleme eğilimi olabilir. Evet. Dağılmamak kaydıyla, enerjilerini boşa harcamasına zemin hazırlamamak kaydıyla farklı sanat alanlarını deneyimlemesinde bir sakınca yok. Ama en kolay olan, en yerleşik ve fıtri olan olacaktır. Orada derinleşmesi için rehberlik yapabiliriz.
1: Evet, kişilik inşası sürecinde bu popüler kültürün yıkıcı etkisinden nasıl koruyacağız çocuğumuzu?
0: Şimdi kişilik inşası sürecinde popüler kültürün etkisi ne olur? Neden cazip olur? Çocuk bir aidiyet alanına ihtiyaç vardır. İki, fıtri olarak onaylanmaya ihtiyaç vardır. Doğru aidiyet alanları ve ilkesel onaylanma becerisi çocuğa kazandırılırsa popüler kültürde etkilenen değil, etkileyen olur.
1: Etkileyen.
0: Dönüşen değil, dönüştüren olur. Biz burada, hani inanıyorsanız güçlüsünüz, burada eğer doğru bir inşa ve doğru bir yol, alan belirlersek, o negatiflerin yıkıcı etkisinden, yıpratıcı etkisinden de kendini koruma noktasında ciddi bir bağışıklık kazandırmış oluruz.
1: Köklerden beslenmek ne kadar önemli bu süreçte?
0: Köklerden beslenmek vizyon oluşturmak için kaçınılmazdır. Kökü olmayanın meyvesi olmaz. Onun için kök bilinci geliştirmek konusunda çocuğun, hani en somuttan en soyuta doğru, üç kuşak bilincini kazandırmak. Büyük annelerle, büyük babalarla ya da yakın akrabalarla güçlü, pozitif ve olumlu noktalarda, hayırda buluşturacak boyutta çalışmalar yapmak, bu konuyu beslemek çocuğun kök bilinci oluşmasını sağlar. Tarih bilgisi vermek, geçmişle evet, ilgili. Özellikle. Hangi tarih bilgisini veriyoruz? Bu çok önemli. Yani biz eğer siyaset tarihini veriyorsak çocuk orada kök salacaktır. Eğer Rabbani kaynakların tarihini veriyorsak çocuk orada kök salacaktır. Eğer medeniyetle ilgili kaynaklar tarih olarak bunun üzerinde duruyorsak, çocuk bizim gösterdiğimiz adrese, hani hangi bardağa filiz vermesi için, kök salması için koyuyorsak, orada filiz verecek, kök salacaktır. Bunun fıtri olması, doğal olması ve benlik bütünlüğünü, yani ruhsal anlamda çelişmemesi çok önemli. Mesela aşırı milliyetçi söylemler onun o büyük bütünlüğün parçası olmasını mı getiriyor? Güçlü bir duruşu mu, netleşmiş bir kimliği mi sergiliyor? Yoksa başkalarını ötekileştirecek kendi bireysel anlamda milliyetçi bir kibri mi getiriyor? Bunu çok doğru tanımlamak gerekiyor. Çünkü bir taraftan kök salmasını gerektirirken öbür taraftan başka köklerden beslenmesini de engellemiş oluyoruz. Evet. Ve zengin bir bahçenin bir ürünü olmak yerine kısır bir bahçenin cılız bir bitkisi haline getirmiş oluyoruz.
1: Evet, o zengin bahçede yer alabilmek için hem köklerden besleneceğiz ama orada da kaybolmayacağız anladığım kadarıyla.
0: Evet, evet. Kaybolmamak da ilkelerle mümkündür ve kişisel hayat planıyla mümkündür. Kişinin kendinin ilkeleri doğrultusunda bir kendini gerçekleştirme planı varsa değerlendirme becerisi de açığa çıkar. Hangisi edilgenlik noktasıdır? Ben şu anda sürükleniyor muyum, yoksa kendimi gerçekleştirmek için muhatap kaldığım, maruz kaldığım çevreden besleniyor muyum? Eğer kendini gerçekleştirme planı varsa, hayat onun önüne ne çıkarırsa çıkarsın bir şekilde oradan kazançla çıkacaktır. Ama eğer kendini gerçekleştirme planı yoksa

0: Bu konuda bir kişisel hayat planı yoksa sürüklenme de kaybolmaya ve erimeye maruz bırakacaktır.
1: Evet, bu anlamda da bizim coğrafyamız en zengin diyebiliriz. Tarihimizle, kültürümüzle besleneceğimiz çok kaynaklar var. Hem millet çeşitliliği de var kendimizi zenginleştireceğimiz.
0: Çok güçlü bir zenginlik kaynağı, yani çok güçlü, çok boyutlu bir zenginlik kaynağı. Evet. Farklılıkların zenginlik oluşturduğunun en önemli kanıtlarından birisi bizim coğrafyamız. Dolayısıyla bu konuda farklılıkları zenginlik olarak görme konusunda çocuklarımızı, kendimizi önce sonra çocuklarımızı motive etmek, doğru bir şekilde beslenebilmek, ilkelerle ayrıştırabilmek, hani posayı atmak, erdemini almak dediğimiz şekilde beslenmeyi öğretmek, kritik analitik düşünme becerisiyle olan bir durumdan bahsediyoruz ve çocukların, özellikle gençlerin kendi hayatlarına sahiplenmesi için hayırda buluşturmak, ortak paydanın paydaşı haline, ortak projelerin, hayırlı projelerin paydaşı haline getirmek ve vizyon oluşturmak.
1: Evet.
0: Sığ bir alanda üç kişilik bir hayat çizmek değil. Çünkü insan ne kadar çok insana fayda sağlamayı murad ederse kendi gelişim alanları da o kadar geniş olur. Ne kadar geniş olursa o kadar daha hür, o kadar daha özgür ve o kadar daha sürekli bir motivasyon içerisinde olur.
1: Evet. Ayrımcılığın yıkıcı etkisinden korunup birlikteliğin o gücüne ulaşmak için nelere dikkat etmeli?
0: Şimdi tekrar erdemlere ve değerlere gelmek durumundayız. Çünkü ayrıştıran nedir? Tehdittir ve insanlığın ortak alanı erdemler. Yıkıcı etkileri de yabancılaştıran konulardır. En yakınınızdan bile yıkıcı etki gördüğünüzde bir uzaklaşma, kendinizi koruma ihtiyacı hissediyorsunuz. O halde kendimizi korumakla meşgul olmak bir tarafa, biz ortak değerlerde buluşmayı ve ortak değerler için mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Eğer değer ortak olursa, ilkeler benzer olursa, o zaman ekip ruhu açığa çıkıyor. Ki 50-60 yıldır bize özellikle para sermayesiyle ilgili döngüler rakip yönümüzü besliyor ki bundan ekonomik çıkarlar rahatlıkla sağlansın diye. Halbuki mümin olarak ruhsal anlamda, evrensel anlamda en temel değerimiz insanların hayırda buluşması ve her türlü hayırda dil, din, coğrafya üstü bir ortak değerde buluşabilme gücünü bulabilmek. İnsanlarda ortak alan değerlerdir. Yabancılaştıran alan kişisel çıkarlardır. Eğer biz ruhsal çıkarları merkeze alırsak o kişisel çıkarları da olgunlaştıracaktır, besleyecektir.
1: Evet, çok sık söz ediliyor ama birazcık açmanızı özellikle rica edeceğim. Erdemler diyoruz. Erdemli davranışın tam tarifi nedir?
0: Erdem dediğimiz insanın, insanlığın, ilişkilerin, fıtratın korunduğu alanlardan bahsediyoruz. Mesela cömertlik bir erdemdir. Cömertliğin olduğu yerde ne kişi ne toplum zarar görür. O bir erdemdir. Merhamet bir erdemdir. Merhametin olduğu yerde ne birey ne toplumu zarar verir. Bireyi ve toplumu paralel, eş zamanlı olarak koruyan alana erdem diyoruz, değerler diyoruz. Ve bu birey ve toplumdaki her yönü değil, yanlışta bir araya gelen bireyler ve toplumlar vardır. Ruhsal anlamda gönlü olan, vizyonu olan, yani ahiret inancı olan, sonrasına yönelik görünmeyenin hesabı olan noktaya göre programlamak, erdemli bir hayatı tercih etmek anlamına gelir. Yani zamanla sınırlanmış çıkarlarda değil, zaman üstü çıkarlarda buluşabilmek erdemli bir hayatı tercih etmek demektir. Bunun için de adil olmak. Mesela nasıl? İlişkilerde kendimizi aklamak, kendimizi haklı çıkarmak, kendimizle ilgili imajı korumaya odaklandığımızda erdemsiz bir tutum içerisinde oluruz. Neden? Çünkü size belki faydası vardır ki ben faydası olduğunu düşünmüyorum. Kısa vadede belki fayda var gibi görünür ama uzun vadede yıkıcı etkisi olur. Kendine yabancılaşır, kendindeki erdeme yabancılaşır. Uzun vadede İki tarafa da fayda sağlayacak noktaya odaklanmak. Adalette kişinin aklanması değil, değerin aklanması söz konusudur. Çünkü mesela şu anda bazı gençlerden biz bunu duyuyoruz. Cömertlikle, merhametle kullanılmayı eşleştirme eğilimindeler. Bu, evet, bir önceki kuşağın mirasıdır. Burada cömertlik ve merhamet erdemdir. Kullanılmak ilkel bir durumdur. Bir araya gelmez. Merhametin ve cömertliğin ilkesiz olması, birey merkezli olması, evet, bu yanlışa sürükleyebilir. Peki ilkeli olması nedir? Bireyin koymadığı bir kural olması gerekiyor. Çünkü birey eninde sonunda yasayı kendine yontar.
1: Evet.
0: Bu fıtratla alakalıdır. Ama insanüstü bir varlık, yani bir yaratıcı bu kuralı koyuyorsa, şüphesiz holistik anlamda bütün değerleri hesaplamıştır. Parametrelerin hepsine sahip olduğu için, bilgisi dahilinde olduğu için en adil noktayı ve tutumu belirlemiştir. Yeter ki biz onu bilelim ve uygulama çabasında olalım.
1: Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Çok istifade ettik. Çok verimli oldu. Eminim dinleyicilerimiz de çok memnun kalmıştır. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, davranış bilimci Semiha Bahadır'ı ağırladık. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmayı diliyoruz efendim. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ayyidha ve tevekkel sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Amr ibn-i Ümeyye et-Damri el-Kinani radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sormuş. Ya Resulallah, ürsillü rahileti ve etevekkel, bineğimi salıvereyim de ondan sonra Allah'a tevekkül mü edeyim diye sormuş. Malum eskiler uzak yerlerde olanlar bir şeye binip öyle gelirlerdi. At, deve, katır, efendim, merkep, neyse öyle gelirlerdi. Onlar da tabii onların bir bakım meselesi var. Bir yere bağlamak lazım. Yemini vermek lazım, torbasını, samanını başına bağlamak lazım, bir sürü şey. Şimdi soruyor bu ismi zikri geçen zat-ı muhterem, ya Resulallah, ben bineğimi salıvereyim, ondan sonra Allah'a tevekkül edeyim. Yani Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü emretmiyor mu? Ve alallâhi fe tevekkelû in kuntum müminîn. Eğer iman sahibiyseniz Allah'a tevekkül edin diyor. Bize tevekkül etmeyi emrediyor. O halde ben de salarım hayvanımı. Allah benim vekilim olarak ona tevekkül etmişim ben. Korur hayvanımı, kadir değil mi? Kendisine iltica edenin duasını icabet etmez mi? Öyle mi yapayım? Çok önemli bir soru. Cevabı da çok önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, kal, ben kayyid ve tevekkül. Hayır. Aksine bağla da ondan sonra tevekkül et. Bir kere yularını bir kaza, bir ipe, bir direğe, bir taşa bağla, tevekkülü ondan sonra yap. İşte bu bizim dinimizde büyük bir kaidedir ki imanımızın ince bir tarafını bize öğretiyor. Yani elbette ve elbette Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Dilerse ölüden direği çıkartır. Yuhricul hayye minel meyit ve yuhricul meyite minel hayy. Zaten çıkarttığını da görüyoruz. Kışın nasıldı şu etrafımız, şu ağaçlar nasıldı? Yaprakları, dalları var mıydı? Nasıl sonra yeşerdi, ortalık değişti? Ölü bir haldeyken, dallar kuru bir haldeyken yeşerdi. Bir kuru takır takır tohum toprağa ekildiği zaman kocaman filan nasıl oluyor, nasıl ağaç oluyor? Her şeye kadirdir Allah-u Teala Hazretleri. Onun için zorluk bahis konusu değildir. Bir şeye ol dedi mi olur. İza erade. İsterse, murad ederse, kün feyekün, ol der olur. Hiç kudretine bir güçlük yoktur. Velâ ye'ûduhu hifzuhuma. Kainatın sevki idaresi, milyarlarca, trilyonlarca, sayısız varlığının, kullarının, mahlukatının idaresi Allah-u Teala Hazretlerine zor değil. Semaları yeri kuşatmıştır kudreti külliyesi. Her şeye kafi ve vafidir. Hiçbir şey şu kainatın her ince teferruatı Allah'ın emriyle olduğu halde, yaprak Allah'ın emriyle sallandığı halde, tohum Allah'ın emriyle büyüdüğü halde, insanlar Allah'ın emriyle yaşadığı, öldüğü halde, yuhyi ve yumit, mukaddim muahhir, önceye alan odur, sonraya bırakan odur, cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir, Hakk'ın emri olmaz diyse sanma bir çöp deprenir. Allah dilemese hiçbir şey olmaz. Allah diliyor da ondan oluyor. Müsaade ediyor da ondan oluyor her şey. Ama böyle olacak diye biz nasıl davranmalıyız? Allah evet böyle yapar. Biz nasıl yapmalıyız? Rububiyeti her şeye kadirdir. Her şeye gücü, kudreti yeter Mevla'nın. Amenna ve saddakna. Peki biz kulluğu nasıl yapalım? Biz kulluğumuzu tedbir ile beraber yürüteceğiz. Biz her şeyin tedbirini alacağız. şartlarını hazırlayacağız. Gayretimizi göstereceğiz. Mevla nasıl dilerse öyle yapacak. Biz o çalışmamızla ecir alacağız. Biz imtihandayız. Kalemimizi kağıdın üzerinde yürüteceğiz. Cevap yazacağız. Cevap bulunacak. Kağıdı boş verirsen not alamazsın, sıfır alırsın. Yazı olacak kağıdın üzerinde. Biz yazacağız da Mevla lütfedecek. Dilerse olur, dilemezse olmaz. Yine dilerse olur, dilemezse olmaz. Ama tedbir alacağız. Ve en leyse lil insani illa ma se'a ve enne sa'yehu sefe yura. İnsanoğluna neye sa'yı gayret etmişse, neye yönelmişse o verilir ve sa'yinin neticesini, sa'yı gayretinin, çabasının, uğraşının arkasını, meyvasını görür o. Neye gayret etmişse, hayra gayret eden hayrı elde eder. Cimri değil ki Allah-u Teala Hazretleri, fakir değil ki kulunun, kulunun küçücük bir hareketine bin bir lütufla mukabele eder. Küçücük bir şeyden, küçücük bir sebepten bir ömürlük günahı bağışlar. Bir ömür boyu günah edersin, küçücük bir pişmanlık, bir gözyaşı dökersin. Tevbe yarabbi, hatamı anladım. Şimdi çok pişmanım, affettim de, bağışlar. Bize düşen tedbiri, gayreti elden koymamak. Biz gayreti elden bırakırsak küfleniriz. Çalışacağız. Çalışan uzun kuvvetlidir. Demircinin pazusu mu daha kuvvetlidir? Dairedeki daktilonun, efendim, katibin pazusu mu daha kuvvetlidir? Demircinin pazusu daha kuvvetlidir. Neden? O 5 kiloluk balyozu her gün sallaya sallaya sallaya onun aman kızdırma kafasını, bileği kuvvetlidir. Ha, ne kaide çıkıyor buradan? Hangi hakikat çıkıyor? Çalıştığı zaman kuvvetleniyormuş demek. Yıpranmıyor yani. O kolunu çok kullandı, tahrip olur, eskir. Hayır. Allah-u Teala Hazretleri lütfetmiş. Öyle bir vücut nasip etmiş ki bize kendi kendisini tamir eder. Çalışan yer gelişir. Küçük çocukların yetişmesini anlatıyor doktorlar, profesörler, ilim adamları. Küçük bir çocuk. Konuşmasını bilmez, gözünü açmasını bilmez. Hiçbir şey bilmez. Yavaş yavaş öğreniyor her şeyi. Öğreniyor, öğreniyor, öğreniyor. Gözü görmeye başlıyor. Ayağı kıpırdamaya başlıyor. Eli tutmaya başlıyor. İlk önce elini istediği yere tam uzatamaz. Sonra isabetli uzatmayı öğrenir. Sağlam tutmayı öğrenir. İlk önce ayakta sendeleyerek durur. Düşer kalkar, sonra sağlam durur. İncelemişler. Karanlık bir yerde tutmuşlar birisini. Gözleri gelişmemiş. Yürütmemişler, ayağı gelişmemiş. Hangi uzvu çalıştırırsa orası gelişiyor. Sinirler o tarafa doğru büyüyor, gelişiyor, o tarafı çalışıyor. Onun için insan istediği azasını çalıştırmalı. Yani gelişmesini istediği azasını çalıştırmalı. Efendim benim kalbim uyanık bir kalp olsun, çalıştır. Çalıştır, pırıl pırıl olsun. Çalıştırmıyorsun. Hiç kalbini kullandığın var mı? Kalbinle ilgili iş yaptığın var mı? Hiç maneviyata yöneldiğin var mı? Onunla ilgili çalışma yaptın? Yok. Paslandı o zaman. Kullanmadın, attın bir kere. İç tarafta rutubetli paslandı. Her tarafı paslandı. Çalıştıracaksın. İşleyen demir ışılda, işlemeyen küf bağlar. Çalışacak. İşte bundan dolayı ve adaletinin iktizası. Şimdi ben oturayım, sabahtan akşama kadar yan gelip yatayım. Ötekisi de sabahtan akşama kadar çalışsın. İkisi aynı neticeye vasıl olursa olur mu? Adaleti yok mu Allah'ın? Adl, hakemül adl. Allah-u Teala Hazretleri ahkemül hakimindir. Adaletin serafa, her şeyi adalettir. Her şeyi adalettir Allah-u Teala Hazretlerinin. Onun için çalışacağız. Kul tedbir alacak. El abdü yüdebbiru vallahu yukaddiru. Çalışacağız biz, uğraşacağız, didineceğiz. Duydum ki kimse ameliyle cennete girmeyecekmiş. Çalışmayayım o zaman. Yok, çalışacaksın. Harıl harıl harıl harıl gece gündüz ağlayıp sızlayıp uğraşıp didinip çalışacaksın. Lütfederse verir. Vermezse kusur gene bizden. Yine bizdendir kusur. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Erhamur Rahim'indir. Merhameti lütfu keremi çoktur. Gaffare zünubdur, günahları çok affedicidir. Tevbe etmedi ki bağışlasın. Dilinin kemiği mi vardı yani estağfurullah diyiverseydin? 50 liranı dolandırsalar, çalsalar 3 gün ağlarsın. Şeytan imanını dolandırıyor. Mücevherini, elmasını içeriden alıyor. Hiç aldırmıyorsun, ona gözyaşı dökmüyorsun. Geçen kötü günlerine pişmanlık duymuyorsun, çalışmıyorsun. O tarafa gayret sarf etmiyorsun. Olmaz, çalışmak lazım. İşte bu kaideye riayet edeceğiz. Ondan sonra tevekkül edeceğiz. Ne ilerse güzel eyler Mevla. Her şeyi güzeldir. Lütfu da güzeldir, kahrı da güzeldir. Hepsi yerindedir, hepsi hoştur. Bizi lütfuna mazhar etsin. Cezaya layıksak da, bin kere hak etmişsek de, nereye gideceğiz başka? Adın senin Gaffar iken, haydi örtücü, Settar iken, kime varam sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Kime gideceğiz? Kapısından kovdu, git! İstemiyorum senin gibi kulu. Kime gidersin? Hadi bakalım. Hangi kapıya gidersin? Yok başka kapı. Duracaksın orada. Gözyaşı dökeceksin, yalvaracaksın. Evet, hata bende yarattı ama gitmem. Başka kapı yok. Bu kapının halkasını bırakmam. Milyon kere kovsam bırakmam diyeceksin. Biz ibadeti Allah'ın rızası için yapıyoruz. Müslüman sadık olacak. Sadık. Aşıkı sadık olacak. Ne yaparsan yapar. Sen kulluğunu iyi yap da Mevla ne yapacağını çok iyi bilir. Sana birisi 3 kuruşluk bir hayır yapsa, bir kahve içerse 40 yıl unutamazsın. Ne demiş dedelerimiz? Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır demişler. Bir kahveye bu kadar şey yapıyorsun. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi. Kulunu lütufsuz bırakır mı? Zaten her an lütfuyla şey yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hasılı kulluğumuzu bilip tedbire tevessül edip hayırlar için gayret kemerini belimize kuşanıp çalışmak nasip etsin cümlemize. O çalışmanın içinde de Allah'a tam dayanmak nasip etsin. Tam tevekkül. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. Yeter. Ona dayandık mı Allah'a dayanan kurtulur. Duvara dayanırsan duvar yıkılır. Allah'a dayanırsan kurtulur insan. O bize kafidir demişler. Hasbunallah. Allah bize kafidir ve ni'mel vekil. Cümle cihan halkı hasım olsa insana, Allah dost olsa yeter. Cümle cihan halkı insana dost olsa, önünde el pençe divan dursalar, efendim deseler, ayak üstünde karşılasalar, Allah sevmezse hiç kıymeti yok. Zaten şu dünya göz yumup açıncaya kadar geçiyor. 80 yıl filan diyorlar ama o bile çabuk geçiyor. 80 yıl, 90 yıl, neyse. Sor bakalım yaşlı amcalara. Ne anladın sen şu ömürde? Ne oldu? İşte biraz bir gençlik, bir yaşlılık derken ne olduğunu anlayamadım. Ömrün sonuna geldik diyor herkes. Kime sorduysam ben öyle diyor yani. Ebedi hayatın yanında zaten nedir ki? O iman ile Allah'a öyle sarılmak nasip etsin. Kıyleli ya Muhammed litenem aynüke vel tesma üzünüke vel ya'i kalbüke fenamet ayni ve vayye kalbi ve semiat üzüni. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bahsediyor bu hadisi şerifte. Resulullah nasıl bir kimseydi? Senin benim gibi bir insandı, beşer idi. Melek değildi, cinden değildi, beşer idi. Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, efendim kızı Fatıma-tüz-Zehra, damadı Hazreti Ali, efendim harp etmiş, aç kalmış, yemek yemiş, oruç tutmuş, namaz kılmış, üzülmüş, sevinmiş, dua etmiş. Beşer, senin benim gibi bir beşer. Ama nasıl bir beşer? İşte o sorunun cevabı zor. Müstesnaların müstesnası bir insan. Ve Allah-u Teala Hazretleri övmüş, sevmiş artık daha ötesini ne diyelim, biz onu nasıl övelim? Diyor ki bu hadis-i şerifte, kıyledi, bana denildi ki, ya Muhammed, litenem aynüke, gözün uyusun da, veli tesma üzünüke, kulağın gene işitsin, veli ya'i kalbüke, kalbin de idrakli olsun, şuurlu olsun. Yani uykuda olduğun zamanda bile gör, işit ve İdrak halinde ol buyurdu Allah bana. Ondan dolayıdır ki fenamet aynı gözüm uyudu efendim fakat kalbim şuuru ile her şeyi idrak etti, kulağımda işitti. Öyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uyurdu, yanında söz söylerlerdi. Söyledi veya uzakta onu gene söylerdi. Yani peygamber olduğu için Allah'ın müstesna has halis nimetlerinden mazhar olmuş bir kulu. Arkasından da görürdün. Arkasını da bilirdin. Bakmadığı halde arkasında olanı bilirdin. Allah-u Teala Hazretleri sevmiş, müstesna şeyler ile ikramda bulunmuş. Hanımları bir şeyler konuşurlardı. Tabii yetişme devresinde beşer hali insan olmanın nefsi var ya, şeytan var, nefis var. Aralarında bir şeyler konuşurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ondan sonra siz şöyle şöyle konuştunuz, böyle böyle dediniz diye haber verirdi. Onun üzerine derlerdi ki, men en beyke haza, ya Resulullah bunu kim söyledi sana yani? Kendi aralarında konuştular. Kim söyledi? Nebbe'niyel alimul habir. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah-u Teala Hazretleri'nin peygamberi değil mi o? O bildirdi. O bildirince bilir insan. İnsanın kendisinin gücü kuvveti yoktur. Peygamberler peygamberliği nasıl yapıyor? Kamerayı nasıl bölüyor? Parmağından suyu nasıl akıtıyor? 300-500 kişiyi nasıl kandırıyor? Yemek nasıl bereketli oluyor? Yapan, eden, çatan hep Allah-u Teala Hazretleri'dir ama sevdiği kullara ikram olarak yapıyor. Onun için keramet demek, ikram demek. Allah ona ikram ediyor. Müstesna bir vasıf lütfetmiş, ondan oluyor. Hocam olur mu böyle şey derseniz, hadisi şerifi hatırlatırım. Buyurmuyor mu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kulum bana nafile ibadetleri işleye işleye, salih amelleri yapa yapa yaklaşır. Hatta uhibbahu. Sevinceye kadar ben onu. Bak ilk başta demiyor. Devam istiyor Allah. İbadet edeceksin, namaz kılacaksın, tesbih çekeceksin, oruç tutacaksın, iyilik yapacaksın, bir daha yapacaksın. Bir iyilik yapıp da dur bakalım ne gelecek diye bekleme. Devam edeceksin. Hatta uhibbahu. Severim nihayet. Nihayet severim o kulumu. İmtihanlardan geçer, meşakkatlerden geçer. O kulumu severim. Feizâ ahbettühü. Ben kulumu sevdiğim zaman ne olurum? Küntü sem'ahüllezî yesme'u bihi. İşittiği kulağı olurum. Ve basarahüllezî yepsuru bihi. Gördüğü gözü olurum. Tuttuğu eli olurum. Yürüdüğü ayağı olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Ne demek bu? Bak her işine yardım ederim demek. O zaman işler değişir işte. Allah-u Teala Hazretlerinin Resulüne verdiği o vasıflar, sıfatlar Resulünün yolunda yürüyen kimselere de verilir. Yürürsen, yürüyebilirsen Allah-u Teala Hazretleri onu verir. Hasılı insan hakkın yolunda giderse وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ اَخْرَجًا وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'tan korkarsa, takva ehli olursa Allah ona bir çıkış noktası gösterir. Ummadığı yerden rızıklandırır. Dediği gibi lütfeyler, kerem eyler. Biz kalbimizi doğrultalım. Allah'a has halis kulluk edelim. Temiz bak kul olalım. Bak gör o zaman neler olur. Ne lütuflara nail olur insan.
3: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinden dualar.
1: Rabbim Allah'tır, Allah. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike t-tahiri t-tayyibil mübârekil ahabbi ileyk, ellezî izâ du'îte bihi ecebt, ve izâ su'ilte bihi a'tayt, ve izâ sturhimte bihi rahimt, ve izâ sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fid dunya vel ahire. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: Allah'ım, seni arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: Allah'ım, اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi kharajna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna l-cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nana kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zillah. Ve a'udhu bike min en azlima av uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. Allahümme inni es'aluke min salihi ma tu'tin nas min el mali vel ehli vel veledi gayri d-dali vel el mudil.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
1: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Selver Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek. Toplantıda savunma sanayinde işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Bilindiği gibi şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma bilindiği gibi 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslam dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği. Üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarda geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımını açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şia ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Çekut'tan yangın bölgelerine 50 bin zeytin fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Akdeniz, Ege ve Marmara'da yangınlardan zarar gören tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 50 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan kampanyayla, yangınlardan etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üreticilere zeytin fidanları ücretsiz ulaştırılacak. Çalışmayla hem tarımsal üretimin yeniden canlandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık

0: 20 bin çiftçiye zeytin, Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi ekonomik değeri yüksek meyve fidanları ulaştırıldı. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Bir fidanla siz de destek olabilirsiniz. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla duyurulan kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Dikilağacımvar.com adresinden siz de bir fidan bağışlayabilirsiniz. Okulun ilk günü vedayı uzatmayın. Okul öncesi 1 ve 5. sınıfların uyum eğitimi 7 Eylül'de başlıyor. Uzmanlar ebeveynleri okul kapısında vedayı uzatmamaları ve çocukları sorguya çekmemeleri konusunda uyarıyor. Milyonlarca öğrenci için ders zili 14 Eylül'de çalacak ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak minikler için okul kapıları bir hafta önce açılacak. 7-11 Eylül arasındaki uyum eğitimiyle çocukların yeni girdikleri eğitim ortamını tanımaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güven ilişkisi kurmaları ve okul düzenine alışmaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında uyum haftasına aileler de katılacak ve yıl boyunca sürdürülecek. Kapıda uzun süre beklemek, tekrar tekrar sarılmak ya da çocuk sınıfa girdikten sonra koridorda beklemeyi sürdürmek ayrılığı zorlaştırıyor. Uzmanlara göre vedanın kısa, net ve güven verici olması gerekiyor. Ben zaten kapıda olacağım denilip okuldan ayrılmak çocuğun ebeveyne güvenini de zedeleyebilir. Ağlayan çocuğa sen artık büyüdün, arkadaşlarım bak ağlamıyor ya da korkacak ne var gibi sözler söylememek gerekiyor. Her çocuğun yeni ortama alışma süresi farklı olabiliyor. Özellikle 1. sınıfa başlayan çocukların ailelerinde ne zaman okuyacak, bugün hangi harfi öğrendiniz gibi akademik beklentiler ilk günlerden başlayabiliyor. Oysa uyum haftasının önceliği okuma yazma yarışı değil, çocuğun kendisini okulda güvende hissetmesi, arkadaşlarıyla tanışması, tuvalet ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi önem taşıyor. Okuldan çıkan çocuğa, öğretmenin ne dedi? Arkadaş edindin mi? Yemeğini yedin mi? Kimse sana bir şey yaptı mı? Yerine, bugün en çok ne hoşuna gitti gibi açık uçlu sorular sorulması uyum sürecini kolaylaştırır. Balıkçılar yeni sezon için vira bismillah diyor. Balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz, Marmara ve Ege'de genel av yasağı yarın sona ererken Akdeniz'de yasak 15 Eylül'de bitecek. Yaklaşık 1500 gırgır ve trol teknesi 4,5 aylık hazırlık sürecinin ardından denize açılmaya hazırlanıyor. Balıkçılar yeni sezonda özellikle Karadeniz'de palamut ve hamsi, Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar yeni sezonun ilk günü vira bismillah diyerek denize açılıyor. Değerli dinleyicilerimiz 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında yaşlılarda sağlıklı beslenme hakkında konuşulacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle. Saat 22'de Sükunet'in Sesi programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık. Bültenimize Akram Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akram Mercek.
2: Akram Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda vücudun biyolojik ritminden söz edeceğiz. Bir diğer adıyla sirkadiyen ritim. İnsan vücudu tıpkı bir saat gibi belli ritim içinde çalışıyor. Beden sağlığı ve ruh sağlığı açısından vücuttaki kimyasal olayların belirli bir ritme uyması gerekiyor. Ritimdeki en ufak bir aksaklık sağlık sorununa sebep oluyor. Vücudun her şeyi yerli yerinde yapabilmesi ve sağlıklı olabilmesi için biyolojik saatin düzgün çalışması gerekiyor. Çünkü insan vücudunun günlük fizyolojik, biyolojik ve sosyal davranış uyumundan biyolojik ritim sorumlu. İnsan vücudunun günlük fizyolojik, biyolojik ve sosyal davranışlarındaki uyumundan biyolojik ritmin sorumlu olduğunu söyleyen nöroloji uzmanları, Biyolojik ritim sirkadiyen ritim olarak da adlandırılır. Biyolojik ritim gece, gündüz, yaz, kış gibi gece koşullarında

koşullarından etkilense de çoğunlukla bu koşullardan bağımsız olarak çalışır. Tanımlanmış bazı genler de sirkadiyen ritmin oluşumunda önemli, diyor. Biyolojik ritim, çevreyle uyum içinde yaşayabilmemiz için bir dizi bedensel olayı başlatan çalar saat ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Her insanın gün içinde hangi saatlerde uyumaya meyilli olduğunu ifade eden bir kronotipi var. Sabahçıl tipe sahip olanlar sabah erken kalkar, akşam erken yatar. Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan gün içinde daha verimlidirler. Akşamcıl kronotipine sahip olanlarsa verimlilikleri gün sonuna doğru artan, geç kalkıp geç yatan kişilerdir. Her organın kendine ait biyolojik bir ritmi var. Vücut işlevleri belli saat dilimlerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin zihinsel açıdan en verimli olunan saatlerin sabah 10, öğleden sonra 14 civarı olduğu belirtiliyor. Egzersiz içinse biyolojik saate en uygun dilim 16-17 arası. Beyin dahil olmak üzere neredeyse tüm organların kendine ait biyolojik ritmi bulunuyor. Bunlar iç kaynaklı bir uyarıcı tarafından senkronize oluyor. Biyolojik ritim sayesinde beyinsel aktiviteler, kalp atışı ve kalp basıncı, böbrek aktivitesi, hormonların üretimi ve salınımı, metabolizma, bağışıklık sistemi ve vücut sıcaklığı düzenleniyor. Sirkadiyen ritmi bozulmadan yaşayan kişilerin öğrenmelerinin daha kalıcı, bağışıklık sistemlerinin daha güçlü, hormon dengelerinin daha sağlıklı olduğu biliniyor. Yine depresyon riskinin azaldığı ve kilo artışına yönelik de dengeli bir yaşamları olduğu gözleniyor. Peki nasıl oluyor da bu saat gibi işleyen sistem bozuluyor? Sirkadiyen ritim bozuklukları uyku uyanıklık ritminin bozulduğu durumlardır. Uyku uyanıklık ritmi içsel ve dışsal döngüler arasındaki dengesizliklere bağlı olarak devamlı veya tekrarlayıcı tarzda bozulmakta. Biyolojik saati etkileyen en önemli faktör ışık. Televizyon, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlardan yayılan ışık, sirkadiyen ritmin bozulmasında ana faktör. Uyku hormonu olarak da bilinen melatonin, sirkadiyen ritmimizi etkileyen bir diğer faktör. Melatoninin salınımı 21-22'de başlar, gece 02-03'e kadar en aktif olduğu saatlerdir. Gece ışığa maruz kalmak, melatonin seviyesinde düşmeye neden oluyor. Normal şartlarda uyku, sirkadiyen ritim ve sosyal ritim uyum içerisinde. Bu uyum yeterli düzeyde ise gece yeteri kadar dinlendirici ve derin uyku uyunur. Gündüz de maksimum uyanıklık yaşanır. Yemek ve çalışma saatlerinin düzensiz olması, gün içinde çay ve kahve gibi içeceklerin fazla içilmesi veya geç saatlerde tüketilmesi de düzeni bozuyor. Mavi ışık ve elektromanyetik dalgalar yayan cihazların fazla kullanılması, sık seyahat etme ya da katarakt gibi nedenlere bağlı olarak ışık uyarının azaldığı durumlar sirkadiyen ritmi etkiliyor. Kişisel uyku uyanıklık döngüsüyle 24 saatlik sosyal ve fiziksel çevre arasındaki dengenin bozulmasına neden olarak tekrarlayıcı veya uzun süreli uyku ritminin bozukluğuyla seyreden hastalıklara yol açıyor. Yine diyabet, obezite, depresyon ve kalp gibi hastalıkların oluşmasına ve ilerlemesine de neden oluyor. Birçok hastalığın tedavisinde yapılması gereken ilk adım burada da geçerli. O da yaşam tarzı değişikliği. Yani aslında fıtrata uygun olmaya çalışmak. Sirkadiyen ritim bozukluklarının tedavisi mümkün. Bunun için ilk adım yaşam tarzında değişikliğe gidilmesi ve uyku hijyeni kurallarının uygulanması. Uyku ve uyanıklık periyotlarının planlaması yapılarak programa uyma sağlanmalı. Sirkadiyen ritim bozukluğunun türüne göre gerekirse ışık tedavisi veya uykuyu düzenlemek ve uyanıklığı sağlamak amacıyla çeşitli ilaç tedavileri de kullanılabiliyor. Vücudun aslına uygun olan biyolojik ritim, bir başka ifadeyle sirkadiyen ritimden bahsettik. Bunun bozulmasının sebepleri ve bozulduğunda ortaya çıkabilen problemlerden söz ettik özetle. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.

Allah'ın en yüksek kulu, en sevgili kulu, peygamberlerin serveri, kainatın göz bebeği, eşrefi mahlukat, insanların seyyidül evveline vel ahirin, geçmişlerinin, geleceklerinin efendisi Muhammed-i Mustafa, Habibullah, Allah'ın sevgili peygamberi ve peygamberlerin de hepsinin ah ümmeti olsaydım diye temenni ettikleri ahir zaman peygamberi ve en yüksek makam olan makamı Mahmud'un sahibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o Allah'ın sevgili kulu, makamı Mahmud'un sahibi, kainatın efendisi, eşrefi mahlukat, eşrefil vera, ekremül rüsül Muhammed-i Mustafa nasıl Allah'ın en sevgili kulu olmuş? Ahlakı neydi? Sünnet-i seniyyesi, tavsiyeleri, günlük hayatı, ibadeti, taati neydi? Tabii işte bizim için en güzel örnek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için en güzel örnek. Hem de o kadar güzel bir şey ki İslam'ın eğitimi, Allahu Teala Hazretleri kitap gönderip de gökten meleklerle kitap indirip de ey insanlar bu kitabı okuyun, işte buna göre hayatınızı tanzim edin diyebilirdi. Biz de tabii ona göre kulluğumuzu güzel yapmak durumunda olurduk ama Allahu Teala Hazretleri diyor ki kullarımın bir kısmı okur okumaz, bir kısmı anlar anlamaz. Ben bir model insan, model insan, örnek insan göndereyim. Nasıl yaşanacağını ona bakarak görsünler. Komşuluk nasıl yapılır? Aile reisliği nasıl yapılır? Babalık nasıl yapılır? Bir toplumun liderliği nasıl yapılır? Efendim, insanları kötülüklerden kurtarmak için çalışmalar nasıl yapılır? İyilikler nasıl teşvik edilir, yapılır? Görsünler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı ve her sözü ve her hareketi, hayatının her günü bizim için şahane bir örnek. Hadis kitapları var kütüphanelerimizde, pırıl pırıl yaldızlı ve içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem mübarek hayatı var. Evet, işte tevbe ettik, Allah'ın yoluna girdik. Nasıl bir insan olacağız? Ya Rabbi ben nasıl olayım? Sen nasıl olursam beni seversin diye bir soru içinden geçerse tevbe eden bir kulun, tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba edecek, onun gibi olmaya çalışacak, onun tavsiyelerini tutacak, onun sünneti seniyyesine uyacak.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyiciler. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Bülent Saka. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığında beslenmeyi konuşacağız. Açıkçası yaşlarda beslenme, doğru gıda seçimi çok önemli konular. Takviyelerin yeri, pek çok takviye piyasada mevcut. Bunların yeri nedir bilinçli bir beslenmede? Ve bazı önemli hastalıklarda beslenmeden kısaca bahsedeceğiz. Ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz stüdyoya Bülent Hocam.
2: Teşekkür ederim. Böyle bir davet için de ayrıca teşekkür ederim. Yaşlı sağlığı konusu çok değerli, çok önemli bir konu. Herkese merhabalar öncelikle, tüm dinleyicilere. Nüfus verisi yayınlandı. 2025 sonu itibariyle ülkemizde 65 yaş ve üzeri insan sayısı %11.1, yani evet, rakamsal olarak 9,5 milyon oldu. Şimdi evet, bu kadar önemli bir popülasyon, bu kadar ki önemli sorunları olan bir popülasyon, ömür artıyor. Bunlarla ilgili çözüm odaklı bu tarz programların çok değeri olduğunu belirtmek isterim ve sizi de bu çabanızdan ötürü tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim Bülent Hocam. O zaman isterseniz şöyle başlayalım. Yaşlılarda sağlıklı beslenme neden ayrıca ele alınmalı? Yaşlı beslenmesini diğer yaş gruplarından ayıran etmenler nelerdir acaba?
2: Şimdi bir defa şunu önce söylemek lazım. Bizim bedenimizin yakıtı besinler, su, hava. Her insanda olduğu gibi. Ve biz eğer bu önemli parametreleri göz ardı edersek, bu önemli başlıkların önemi arka plana düşer, önemi azalırsa biz yanlışlar içine düşeriz. Hem doktor tarafı da böyle, hem hasta yakını tarafı da böyle. Bu çünkü neden bununla başladım? Çok göz ardı edilip unutuluyor. Hep hastalıklara odaklanılıyor, hep ilaçlara odaklanılıyor. Ama bedenimizin yaşamla bağdaşan temel ihtiyaçları bazen unutuluyor, bazen de sanki daha az önemliymiş gibi geri sıralara düşüyor. Ya bakın, bizim hayat için, yaşam için, sağlık için bedenimizin bizden istediği yegane şeyler az önce söylediklerim. Bedenimiz ilaçları bilmez, kimyasalları bilmez. Bedenimiz yaratılış nedeniyle suya, gıdaya, havaya ihtiyacı var. Ve biz bu sayede bütün sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Bağışıklık sistemimizi çalıştırıyoruz. Vücudumuzda taşıdığımız sayısız mikroorganizmayla birlikte barışık bir şekilde, ancak bu şekilde yaşıyoruz. Ve sistemimiz koskoca bir fabrika gibi. Ve sayısız ürün üretiliyor bu fabrikada, bütün hücrelerimizin kullandığı ve bunun için mecburuz doğru ve yeterli beslenmeye, yeterli miktarda su almaya ve bu beslenmeyi yeterli olması yanı sıra kalitesi, kaynakları da çok önemli. Çünkü bizim beslenmemizin sağlığımızla olduğu kadar kronik hastalıklarımızın tedavisiyle de çok yakın ilişkisi var. Ve bu ilişki tıbben de, bilimsel olarak da sayısız makaleyle kanıtlanmış durumda. Hatta genel makalelerden bahsetmiyorum. Artık tıp çok daha detaylara girmiş durumda. Her hastalık, her hastalık komplikasyonu, hatta tedaviler, hatta ilaç yan etkileri, özellikle kanser tedavilerinde bu çok önemli ortaya kondu.

0: Sağlıklı, yeterli beslenmenin hastalıkların tedavisinde bile çok büyük önemi olduğu artık kanun gibi ispatlı durumda. Hatta şöyle küçücük bir örnek vereyim size. Kanser hastalarının her dört tanesinin biri, yani ölen insanlardan bahsediyorum kanser sebebiyle, dört tanesinin biri hastalığı değil, yetersiz beslenme sebebiyle ölmekte. Ya bu kadar ciddi bir konuyla karşı karşıyayız. Şimdi yaşlı sağlığına geldiğimiz zaman yaşlanan insanların maalesef sosyal faaliyetleri, gıdaya ulaşma, sosyal sorunlar, gıdayı pişirme, satın alma, işte ne bileyim evinde hazırlama, mutfağı da masanın önüne getirme, duygu durum değişiklikleri, depresyon, aman yemesem de olur, geç uyanmalar, işte kahvaltıyı 11'de yapma, öğünde o zaman otomatikmen öğün sayısının 2'ye düşmesi gibi gibi gibi gibi bir sürü faktör, iştahın azalması, bunun altta yatan hastalıkların ve kullanılan ilaçların bundaki rolü. O yüzden yaşlı bireylerde özellikle de daha ileri yaşlar ve çokça kronik hastalığı olanlar ve özellikle de çok sayıda ilaç kullanan insanlarda beslenme problemlerinin çok daha sık olduğunu görüyoruz. Bir diğer başlık da ömrün uzamasıyla birlikte tabii ki beyin sağlığı da bozulmakta ve son yıllarda nörolojik hastalıklar uzayan ömürle birlikte artmıştır. Demans bunlardan bir tanesi ve bu da beraberinde yutma ve beslenme sorunlarını getirmekte. O yüzden bizler hekimler olarak önümüze gelen yaşlılarda altta yatan hastalıkları her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka beslenmeyi çok önemli bir geriatrik sendrom yaşlı sağlığı başlığı olarak önümüze alıp bu açıdan hastayı çok detaylı sorguluyoruz. Çünkü yaşlılar şu psikolojideler. Ben zaten çok az hareket ediyorum. Evden çıktığım yok. Nerede enerji harcayacağım? Az yesem de olur. Hatta iyi de olur. Kilo almam, şişmanlamam, hareketim bozulmaz gibi gibi gibi. Şimdi beslenmenin kendi başına adı gıdalar ve gıda alımı gibi gözükse de bu gıdaların ve enerjinin, bakın o gıdaları da alt başlıkları var değil mi? İşte yağlar, proteinler, karbonhidratlar, bazı elementler gibi. Bunların da başlı başına yaşlılıkla ilgili çok önemli diğer sorunlarla ilişkileri var. Şimdi örneğin işte ben çok hareket etmiyorum, az da yesem olur, hatta günde iki öğün bana yeter de artar bile. Aman dikkat edeyim, fazla akşamdan az yiyeyim, hafif yiyeyim, bir salata yiyeyim, yatayım. Anladım da bir insanın, ben bunu çokça öğrencilerime de söylerim, hayatta bir numaralı mutluluğunun kaynağı nedir diyecek olursak, yani herhangi bir insanın en olmazsa olmaz nedir diyecek olursak, işte buna bir sürü şey yazabilirsiniz. Sağlık, para, şudur, aile, o dostluk, çocuklar, torunlar. Hayır. Bir numaralı mutluluk hayat kalitesi kaynağı bağımsız olmaktır. Kişinin kendi kendini yönetebilmesi, kendi ayakları üzerinde olması, kimseye muhtaç olmamasıdır. Şimdi burayı niye söyledim? Bunun en önemli kaynağı da, bunu yerine getirebilmenin en önemli kaynağı da kaslarımızın sağlıklı olmasıdır. Yaşımız, o kimlikte yazan yaşın çok çok büyük önemi yok. Çünkü biz 70 yaşında yatağa yapışık insan görürken 90 yaşında neredeyse her sabah koşu yapan insanlar da görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kas sağlığımız da bu beslenmenin altında çok büyük bir başlık. Çünkü biz eğer yeterli enerji, yeterli protein kaynaklarına, kaliteli protein kaynaklarına ulaşamazsak, bunlarla ilgili de konuşacağız ileride, o zaman kaslarımızı kaybediyoruz. Hiç farkında olmadan kilo vermiyoruz. Yağ doluyor vücudumuz. Kaslar eriyip gidiyor ve bu sefer ben çabuk yoruluyorum diyor hasta. Hocam bana bir şey oldu. Ben çok çabuk yoruluyorum. Ne,

0: kalkıyorum, hemencecik nefes nefese kalıyorum. Halbuki orada çok basit, kaslarını yitirdiği için kişi artık günlük yaptığı aktiviteler ona eziyet haline, zul haline geliyor. İşte bu bir başlık. İşte kronik hastalıklar, bağışıklık sistemimiz. Bakın, bizim aldığımız gıdalarla elde ettiğimiz enerji, bunun çoğu ne için kullanılıyor biliyor musunuz? Isı üretimi için. Yürümek için değil. Hayati organlarımızın çalışması ve vücudumuzun ısı üretimi için. Bakın, 36 derece. Şu an siz evinizdeki kombinizi sonuna kadar çalıştırsanız 26-27 dereceyi geçmez hep. Ama bu vücut 36 derece üretiyor. İşte bu enerjiyle oluyor. Eğer kişi yeteri kadar enerji alamazsa, o zaman vücut diğer sistemlere gidecek enerjiyi kısıyor. En başta bağışıklık sistemi. Ve kişi sık sık hastalanacak ve diyecek ki hasta yakınları, bunu diyorlar zaten, hocam biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz, devamlı annemiz hastalanıyor, sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor, ne bileyim sürekli grip oluyor, yani biz nasıl koruyacağız annemizi? İşte bakın, hiç detaylara, onlar da önemli ama en başı bu işin yeteri beslenme. Çünkü vücudumuzun girdisi bu, besin kaynakları, vücut her şeyini bunlarla yapıyor. Dolayısıyla kendi kendimize yetebilmemiz için ileri yaşta, hastalıklardan korunmak için, hastalıklarımız, var olan hastalıklarımızı iyi yönetebilmek için, kullandığımız ilaçların yan etkilerinin daha az olması için, ayakta olup kimseye bağımlı olmamak için, hayat kalitemizin iyi olması ve mutlu olabilmemiz için bizim en başta, birinci sırada, açık ara yeterli beslenip yeterli sıvı almamız gerekiyor. Her yaşta olduğu gibi ama ileri yaşta bu çok daha önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli noktalara temas ettiniz Bülent Hocam.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Peki o zaman olayı içeriye çevirirsek, sağlıklı bir yaşlının beslenmesini nasıl özetleyebiliriz? İçeriğinde neler olsun genel itibariyle? Biliyorsunuz medyada, sosyal medyada işte 3 adımda, 3 faktörle sağlıklı beslenme, şu 3 şeyi yapın, şu 5 şeyi yapın gibi pek çok içeriği bilimsel kalitede olmayan öneriler dolaşıyor. O zaman bizim de bildiğimiz kadarıyla hani her zaman için Akdeniz tarzı diyet, antioksidan özelliği, kanserden koruyucu özelliği nedeniyle tavsiye ediliyor. O zaman siz hocam sağlıklı bir yaşlı beslenmesini bu ana temalardan, makro besinlerden yola çıkarak, aynı zamanda mikro besin dediğimiz vitaminler ve takviyelerle beraber özetleyebilir misiniz? Çünkü çok fazla takviye, vitamin de işte aktarlarda vesaire çeşitli takviyeler eczanelerde satılıyor. Bunların hangisi elzemdir, gereklidir? Hatta bazen bildiğimiz gibi fayda yerine zarar da yapabilir. Makrolardan başlayarak mikroya kadar nasıl özetleyebiliriz hocam yaşlı beslenmesini?
0: Şimdi demin dedik, ihtiyacımız olan besinleri iyi kaynaklardan ve yeteri ölçüde almamız lazım. Şimdi biz eğer çeşitli ve yeterli beslenirsek zaten hiçbir takviyeye ihtiyacımız olmadığını buradan söylememiz gerekiyor. Yani insanoğlunun herhangi bir, ama zengin beslendiği zaman, yani her çeşitten tükettiği zaman, gidip ekstra eksiklik tanı konmadığı sürece herhangi bir aslında takviyeye ihtiyacı yok. Ama şimdi günümüze geldiğimizde besinlerin, gıdaların kaliteleri, kaynakları da sorgulanır hale geldi. Artı insanların yetersiz beslenmeleri maalesef önemli bir sorun. O yüzdendir ki takviyeler, evet, biz de başvuruyoruz. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bir insanın sağlıklı beslenmesi ne demektir? Şimdi sağlıklı besin kaynakları ve sağlıklı besinler ve miktarları. Şimdi bir defa şunu demek lazım. Günlük ihtiyacımız olan gıda ve içeriği nedir, ne kadardır dediğimiz zaman bir defa enerji aklımıza geliyor. Bir de alt ürün grupları aklımıza geliyor. Yani gıda başlıkları. Şimdi bizim günlük enerji ihtiyacımız ne kadardır ki az önce dediğimiz sorunlar başımıza gelmesin? Bir yaşlının günlük enerji ihtiyacı yaklaşık ortalama, bakın normal şartlarda, ama ortalama 30 kilo kalori kilo başına diyebiliriz. Yani 60 kilo bir insanın 1800 kilo kalori, 70 kilo bir insanın 2000 kilo kalori aşağı yukarı denebilir. Ama yine de

0: Yine de kronik hastalıkları olan yaşlılarımız lütfen takipte olunan hekimlerden bu konuda tavsiye almak zorundalar. Neden? Çünkü kronik hastalıklar varlığında, özellikle de bu kronik hastalıkların akut hecmeleri olduğunda, kötüleşme dönemleri olduğunda bizim ihtiyaçlarımız artmakta. Bir de mesela standardın dışında bazı önemli durumlar da var. Önemli. Neden? Mesela bir diyabet hastası 90 kilo, çokça görüyoruz değil mi? Kilolu diyabet hastaları.
1: Evet.
0: Bunlarda da kilo başına böyle bir hesap bizi yanıltır. Çünkü bu sefer çok kalori vermiş oluruz ve kan şekeri düzeyleri de bozulabilir. Yani önerim şudur. Genel anlamıyla konuşacak olursak kilo başına 30 kilokalori iyi bir ölçüttür, standarttır yaşlılar için. Ama özel durumları olan yaşlılar mutlaka takip oldukları hekimlerden bu konuda tavsiye, öneri almalarını şiddetle öneriyorum. Çünkü hataya düşülebilir. Şimdi diğer taraftan bu kadar kaloriyi aldığımız zaman vücut enerji açığı olmayacağı için gereksiz dokuları yıkıp da enerji kaynağı olarak kullanmasına gerek kalmaz. Bunu burada kastettiğim en önemli doku da
1: Evet.
0: kas dokusu. Çünkü eğer bir insan yeteri kadar günlük enerji ihtiyacını karşılayamazsa vücut onun karşılığında hangi dokusunu bulursa parçalar. Önce depolarına gider. Şeker depolarına gider. Karbonhidrat depolarına. Çok hızlı biter onlar. Sonra yağ ve protein depolarına gider. Tamam, yağ deposunu yaksın ne güzel, ama yağ öyle çok hızlı dinamik bir doku olmadığı için ani enerji ihtiyaçlarında maalesef kim çok yazık oluyor. Vücut protein parçalar, kas parçalar. Çünkü aynı yapıdadır. Çok benzer yapıda olduğu için diğer enerji kaynaklarından ilgili, yani protein ve karbonhidratlar ortak hemen hemen yapıda olduğu için, benzer yapıda vücut hemencik proteini yıkmaya başlar, kası parçalamaya başlar ve biz bunu hiç istemiyoruz. Yani bizim hep şunu duyar değil mi yaşlılarımız? Aman proteini yeteri kadar tüketelim. Eskiden bunu da duymuyorduk. Aman çok protein tüketmeyin, işte kolesterol birikir, kalp hastası olursunuz, şu bu. Neyse ki artık günümüzde daha bilinçli öneride bulunanlar da hiç olmasa proteinin önemi artık günden güne daha fazla konuşulur oldu. Ama siz günlük enerji ihtiyacınızı karşılayamazsanız aldığınız proteini vücut enerji üretmek için de parçalar. O yüzden protein kadar günlük enerji ihtiyacınızı da almanız önemli. Bunun kaynağı olarak da hemen hemen günde aldıklarımızın en az yarısının karbonhidratlar olması gerekiyor. İşte üçte birinin de yağlardan elde edilmesi gerekiyor. Şimdi yağ dediğimizde sağlıklı yağ, işte özellikle bizim ileri yaşta sağlıklı yağ kaynağı olarak göstereceğimiz birinci sıra zeytinyağıdır. İkinci sırada ayçiçek yağıdır. Yani katı yağlar, özellikle margarin hiç önermiyoruz da. Hani tereyağı ne kadar tüketeyim hocam, ben çok seviyorum. Günlük tükettiğiniz yağın onda biri ancak olabilir tereyağı. Yani eğer yemeğe yağ koyuyorsanız, gıda içinde yağlar olacaksa bu sıvı yağ, özellikle de zeytinyağı olmalı. Şimdi protein miktarı nedir? Kilo başına 1 ile 1,2 normal şartlarda gram. Gram.
1: Evet.
0: Yani 70 kilo olan bir yaşlı 80-85 gram ya da en az 70 gram protein almalı. Ama şu da önemli. Bakınız, gıdalardaki saf protein miktarları çok değişken. Yani 70 gram kırmızı et yemeği demiyorum ben. 70 gram saf proteinden bahsediyorum. Mesela bunu gıdaya vuracak olursak tavuk etinde ancak %20-25 protein var. Kırmızı ette %25-30 protein var. Ne bileyim ben, bazı baklagillerde %15 ile 20 arası var. İşte yer fıstığında %30 civarı var. Ne bileyim, mercimekte %12-13 var. Yani bitkisel ve hayvansal gıdalar kaynaktır protein için, ama içlerindeki saf protein miktarı yüzdelerle ortaya konur ki bu

0: Bunu hasta yakınları çok rahat internetten bakıp görebilir. Yani benim kastettiğim kilo başına en az 1 gram dediğim saf protein miktarı. Bunu
1: Evet.
0: gıdalarla almaya kalktığınızda bu demektir ki protein kaynağı olan gıdalardan en az bunun 4-5 katı kullanması, tüketmesi gerekiyor kişinin. Yani bitkisel ağırlıklı besleniyorsa 5-6 katı. Hayvansal gıda ki biri tacı olmamalı, ikisi birlikte olmalı. O zaman bunu böyle bir hesapla yapılabilir. Yani pratik olarak şöyle diyelim. Bir insan beyaz ve kırmızı etten bir yaşlımız günde hiç olmasa 100-150 gram en az tüketmesi lazım.
1: Evet.
0: Bitkisel kaynaklardan da 200 gram gibi tüketmesi lazım ki ihtiyacı olan proteine erişsin.
1: Evet
0: Ya
1: hocam.
0: özetle.
1: Hı.
0: Şimdi diye süt ürünleri de var tabii. Bunlar da önemli. Peynirde mesela çok yüksek protein var. Ama her peynirde değil tabii. Özellikle bizim kaliteli peynir dediğimiz daha yoğun işte tulum peynirdir, beyaz peynirdir, efendim söyleyeyim kaşar peynirdir. Bunlar daha fazla protein içeriyor. Süt ve yoğurtta da protein, yumurtada da protein var. Bir yumurtada 5 gram civarında protein var mesela. Şimdi protein de bu şekilde. Yağları söyledik. Karbonhidratlara gelirsek basit şekerleri istemiyoruz. Yani tatlılar, hamur işleri bunlardan aldığımız şeyin enerji kaynağı olarak şeker, karbonhidrat maalesef çok da zararları olan vücutta yıkılırken çok fazla stres molekülleri üreten, vücudu yoran bunlar şeker kaynakları. Ve maalesef çokça duyuyorsunuzdur. Kronik hastalıkları tetikleyen, kalp damar hastalıklarını tetikleyen, kanseri tetikleyen şeker tipleridir bunlar. Biz karbonhidratları daha ziyade bitkisel kaynaklardan almalıyız. Yani kompleks karbonhidratlar. Bir sürü baklagil, tahıl, ne bileyim sebzeler, bunlardaki karbonhidratlar, meyveler, bunlardaki karbonhidratlar kompleks, sağlıklı karbonhidratlar. Evet, bu ayrımı yaptı büyük yani moleküllerdeki bu bilgiyi verdikten sonra bir de küçük moleküller var tabii. Mikronütrient dediğimiz vitaminler, elementler, eser elementler gibi. İşte nedir? Yaşlı için önemli olan bir demir. Demir içeren gıdalar. D vitamini çok önemli. Gıdayla D vitamini almak çok kolay değil. Nedir? Bazı balık türlerinde var, cevizde var, keten tohumunda D vitamini var. Ama bunlar hani çok tükettiğinizde de çok fazla enerji kaynağı. Yani eğer tabii güneş ışığı çok önemli vücutta D vitamini aktive hale gelmesi
1: Evet.
0: için. Ama toplumumuzda maalesef D vitamini çok düşük. Dolayısıyla ara ara D vitamini düzeyi ölçüp eksikse yerine koymak lazım. Bunun dışında A vitamini, E vitamini, C vitamini, B vitaminleri özellikle bakın çok önemli. B vitaminleri yaşlı için çok önemli. Çünkü B vitaminlerinin çoğu beyin sağlığı için kullanılmakta. Hele B1 vitamini tüm enerji metabolizmamızın en önemli kullandığı molekül. Dolayısıyla B1, B2, B3, B6, B12 bunlar çok değerli ve bunlar nerede var diyecek olursak tahıllarda var. Kepekte var, ekmeğin kepeğinde var. Maalesef tükettiğimiz beyaz ekmekte yok. O kadar o düşük kalitede ki biz kepekli tam buğday ekmekleri tüketmemiz lazım. Tabii ki miktarlarını sınırlandırarak. Ama bunu da söylemek istiyorum. Diğer taraftan son olarak da hani neden beslenelim? Evet Akdeniz tipi beslen diyeti dediniz. Doğru. Bugün dünyada en sağlıklı diyetler olarak Akdeniz tipi diyetle bu hipertansiyon için önerilen bizim DASH diyeti dediğimiz
1: Evet.
0: bir diyet daha var. Aslına bakarsanız çok benziyor Akdeniz tipi
1: Evet.
0: diyetle DASH diyeti birbirine. Yani nedir bunlar? Lütfen sebze tüketin. Lütfen meyve tüketin. Lütfen zeytinyağı tüketin. Aldığınız enerji kaynaklarının çoğu bitkisel kaynaklardan olsun. Tabii ki hayvansal kaynak da olacak ama bu mümkün mertebe balık olsun. Yani kırmızı et de olacak, olmak zorunda esansiyel amino asitler için. Ama çoğu hayvansal protein kaynağı olarak balığı tercih edin diyen diyetler. Son olarak tuzu söylemek istiyorum. Maalesef çok kötü tuz alışkanlıklarımız var. Genç

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

O ümmi peygamber kim öğretti o bilgileri ona? Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Mevlam terbiye eyledi. Terbiyemi ne güzel eyledi buyuruyor hadis-i şerifinde. O Resul-i Edibi Allah tarafından terbiye edilmiş müstesna insan, çölde mektep yok, medrese yok, üniversite yok ama hadis-i şeriflerinin her birisi birer hikmet incisi, pırlantası. Bugün her birimizin başımızın tacı oluyor. Her sözü ciltlerle, 20 cilt, 30 cilt, 100 cilt hadisleri var. Yüz binlerce, milyonlarca hadisi şerifi var. Yani tahsil yapmaya kalksa insan onları nasıl öğrenecek, mümkün değil. Ancak Allah tarafından, o bilgilerin çokluğu ve mükemmelliği de onun Allah tarafından gönderildiğinin bir başka delili. Çünkü ilm ken nebvet zihak bi vasıta o ne payet hemçü rengi maşıta. Allah'tan vasıtasız böyle gürül gürül bir hikmet, ilim insana gelmezse devam eder mi? İnsan nasıl konuşur o zaman? Nereden bilecek o hakikatleri? Ulumu evvelini, ahirini Mevlamız öğretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Geçmiş ümmetlerden kıssalar anlatırdı. Ashab-ı kiramı başlarının üstünde kuş konmuş da kıpırdarsa kaçacakmış gibi vecd ve istigrak içinde Resulullah Efendimiz'i dinlerlerdi. Kainat nasıl yaratıldı? Nasıl oldu bu işin başlangıcı? Sonra nasıl olacak? Hem evveli anlatırdı hem ahiri. Kıyamet gününde şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diye anlatmış. Ne güzel şeyler anlatmış, ne kadar hikmetli şeyler anlatmış ki okuduğumuz zaman hayretler içinde kalıyoruz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Berceste, seçkin ve hafızada kalan mısra. Edebiyatta berceste, seçkin, hemen öne çıkan, hatırlanan anlamındadır. Mısra-i berceste ise bir şiirin içinden söylenişindeki güzellik, anlamındaki derinlik ve duygusundaki yoğunlukla ayrılıp tek başına yaşamaya başlayan adeta şiir kıymetine erişmiş dizelere verilen ad. Bazı mısralar vardır ki şiirin tamamı unutulur fakat o bir tek dize hafızalarda kalır, dilden dile aktarılır. Koca Ragıp Paşa'nın dediği gibi eğer maksud eserse Mısra-i Berceste kafidir. Yani amaç tesir uyandırmaksa bazen

0: tek bir mısra bir kitaba bedeldir. Kadim şairler için berceste söylemek bir maharet, bir incelik ve bir şairlik imzasıydı. Bu yüzden mısra yalnız anlamıyla değil, ses örgüsüyle, ahengiyle, çağrışımıyla değer kazanır. Birkaç tane mısrayı berceste örneği dinleyelim. Halini bilmez perişanın perişan olmayan, diyor Ahmet Paşa. Bu da çok duyduğumuz mısrayı bercestelerden birisi Ziya Paşa'dan. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bursalı Talip'ten kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif Muhibbi'den. Meseldir gülşeni alemde, bir gülle bahar olmaz, demiş İzzet Molla.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Battani ve Trigonometri. Batıda Albategni ve Albategnius diye şöhret bulan, devrinin en önemli astronomu ve matematikçisi olan Battani, 858 yılında Urfa'nın Harran bölgesindeki Battan kasabasında doğdu. İlk öğrenimini kendisi de bir bilim adamı olan babası Cabir bin Sanan el-Battani'den aldı. Hayatının büyük çoğunluğunu Fırat Nehri kıyısındaki Rakka'da geçirdi. Bulunduğu yerin zenginlerinden olması nedeniyle burada kendisine özel bir rasathane yaptırdı ve zamanının en modern aletleriyle donatarak tam 42 yıl son derece önemli gözlem ve çalışmalar yaptı. Sonraları Bağdat'a gidip yerleşen Battani, 929 yılında Rakka'ya döndü ve Samarra kenti civarındaki Kasralcıs'ta aynı yıl vefat etti. Yeni trigonometrinin gerçek kaşifi kabul edilen Battani, ilmi çalışmalarını trigonometri üzerine yoğunlaştırdı. Paris İslam Enstitüsü eski profesörlerinden Jacques Risler'e göre yeni trigonometrinin gerçek mucidi Battani'dir. Batı'ya trigonometriyi o öğretmiştir. Batı'da bu konuya ait ilk bilgiler ona aittir. Trigonometrik bağıntıları bugün kullanılan şekliyle formülleştiren de odur. Onun sayesinde trigonometri Batılıların anlayıp kullanabileceği bir şekilde girmiş ve yaygınlaşmıştır. Gerçek manasıyla Yunanlılarda bulunmayan bir saha olan düz ve küresel trigonometrinin sinüs, tanjant kaideleriyle temel formlarını ortaya koyan Battani'dir. Onun sayesinde astronomi ve gemicilik ile arazi ölçümünde fevkalade önemli bulunan büyük keşfi kullanılmaya başlandı. Alimlerden olan Battani

Matematik alanında Yunan kirişi yerine sinüsleri kullanan ilk kişidir. Ayrıca ilk olarak kotanjant kavramını getirdi ve dereceli bir tablo oluşturdu.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla, bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğinde bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını çocuk

0: çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgiyi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet, sorumluluk bizde, biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var. Onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını, bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişi güzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Dostça bir tavsiye ister misiniz?

0: kötü gibi görünen bir şey, insan iyi niyetiyle ona bakar, yaklaşırsa iyi olabilir onun için. İyi gibi görünen bir şey, kendisini kapıp koyverirse, gevşerse, şaşırırsa o zaman kötü olur. Peygamber Efendimiz'e birisi geldi sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki dua et ben zengin olayım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki şükrünü eda edeceğin az bir mal, şükründen aciz kalacağın, Allah'a ibadetten geri kalacağın, seni geri bıraktıracak olan çok maldan daha hayırlıdır. İsteme bu işi dedi. Uzun bir hikayedir bu. Yani ne hayırlıysa onu istemek lazım Allah'tan. Hayırlı olanı istemek lazım. Ya Rabbi bana evlat ver, evlat ver, evlat ver. Hayırlısını iste. Ya Rabbi bana mal ver. Ya hayırlısını iste. Şu şöyle olsun, hayırlısını iste. Her şeyin hayırlısını. Çünkü hayır mı, şer mi bazen insan anlayamaz. Şer gibi görünür, hayırdır. Hayır gibi görünür, sonu kötü gelir. Yani tatlı gelir insana, heves eder, sonu kötü gelir. Onun için her işimizi bu uhrevi hesaba vurarak ölçelim. Mesela sadaka veriyorsun, zekat veriyorsun, esasında para çıkıyor senden. Sevinmemesi lazım, üzülmesi lazım insanın ama sevap kazandığı için hayırlı. Hacca gidiyorsun, toz, toprak, sıcak, meşakkat, sıkıntı, belki izdihamdan ezilmek, ölmek, kalmak var ama yol Allah yolu. Allah yolunda olunca, sevabı çok olunca iyi oluyor. Her şeyi ahiret hesabına vurup, ahiret terazisiyle tartıp öyle yapmalı. Hep hesaplarımızı Allah rızası için yapalım. Büyüklerimiz bize ne öğretti? Şöyle diyeceğiz. İlahi, ente maksudi ve rıdake matlub. Ya Rabbi maksudum sensin, ben senin rızanı istiyorum. Her işte o. Her işte gayem o. Rahatımı terk ederim, malımı terk ederim, canımı terk ederim. Yeter ki sen razı ol. Sen razı olasın diye hepsini terk ederim. Elimin tersiyle iterim bütün nimetleri, şeyleri senin rızana aykırıysa. İstemem öyle nimet, nimet değildir diye vazgeçerim diyebileceğiz.
1: Dostça bir tavsiye. Sağduyunun sesi Akra.

İmanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: Sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Önceki programımızın sonunda Huneyn gazası ganimetlerinden müellefi kuluba yapılan dağıtımı okumuştuk. Bugün bu konuya devam ediyoruz. Cuhayl bin Süreka'nın ahirette kendisi için hazırlanmış olan üstün mükafatla baş başa bırakılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Cirane'de müellefe-i kuluba bol bol ihsanlarda bulunduğu zaman Sa'd bin Ebi Vakkas, "Ya Resulallah, Cuhayl bin Süreka'yı bıraktın da Uyeyne bin Hısn'la Akra bin Habis ve benzerlerine yüzer yüzer develer verdin," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Uyeyne ve Akra gibi kişilerle yeryüzü dolup taşsa Cuhayl bin Süreka onların tümünden daha hayırlıdır. Fakat ben bunları İslamiyet'i ısındırmak, alıştırmak için kolluyorum.

Cuayl bin Sürekayı ise sımsıkı bağlı olduğu Müslümanlığına ve ahirette kendisine hazırlanmış üstün mükafatlara havale etmiş bulunuyorum buyurdu. Yüce Allah ondan razı olsun. Ganimet dağıtımına yapılan itirazlar. Peygamberimiz aleyhisselam Huneyn ganimetini dağıttığı sırada Beni Temimlerden Zülhubaysır'a gelip Peygamberimiz aleyhisselamın başucuna dikilmiş ve ''Ya Muhammed, ben bugün yaptığın şeyi gördüm.'' demişti. Peygamberimiz aleyhisselam ''Evet, nasıl gördün?'' diye sorunca Zülhubaysır'a ''Senin adalet yapmadığını gördüm. Adalet yap ya Resulallah.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam kızdı. Ona ''Yazıklar olsun sana. Ben adalet yapmazsam kim adalet yapar? Ben adalet yapmış olmasaydım umduğuma eremezdim. Ben adalet yapmış olmasaydım umduğuma ermezdim. Sen de bana tabi olduğun için ziyan etmiş, eli boşa çıkmış gitmiştin.'' buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam ''Onun bir takım taraftarları olacaktır ki dinde derinleşecekler. Herhangi biriniz onların namazı yanında kendi namazını, onların oruçları yanında kendi orucunu küçümseyecek. Onlar Kur'an da okuyacaklar. Fakat okudukları Kur'an köprücük kemiklerinden ileri geçmeyecek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden, İslamiyet'ten fırlayıp çıkacaklar. Öyle ki çıkan okun demirine bakılır, onda hiçbir şey, hiçbir iz bulunmaz. Sonra okun yaya giriş yerine bakılır. Orada da hiçbir şey bulunmaz. Sonra okun ağaç kısmına bakılır. Orada da hiçbir şey bulunmaz. Sonra okun yelesine bakılır. Orada da hiçbir şey bulunmaz. Halbuki ok atılanın bağrını delip geçmiş, fakat oka bir şey bulaşmamıştır. Onlar, Müslümanlar tefrikaya düştüğü zaman ortaya çıkacaklardır. Ebu Said-i Hudri, ''Ben bunu Resulullah Aleyhisselam'dan işittiğime şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki, Ali bin Ebu Talip onlarla çarpışmıştır. Ben onun yanındaydım. Bu adamın aranmasını emretmişti. Adam bulunup getirildi. Ona baktım. Kendisi Resulullah Aleyhisselam'ın tarif ettiği şekildeydi.'' demiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ebu Sufyan, Uyeyne bin Hısn, Akra bin Habis ve Süheyl bin Amr gibi bazı nüfuzlu kişilere kendisine ait beşte bir hisseden bolca ihsanlarda bulunup Ensar'a bu beşte birden bir şey vermemesi onların gönüllerinde bir üzüntü, bir kırgınlık meydana getirdi ve bazılarına yersiz ve ağır laflar ettirdi. Artık vallahi Resulullah Aleyhisselam kavmine kavuştu. Başkalarını ne yapsın? Savaşmayanlara veriyor da savaşanlara vermiyor. Vallahi doğrusu bu şaşılacak şeydir. Ganimetlerimiz ise onlara veriliyor. Allah Resulünü yarlıgasın. O Kureyşilere veriyor da bizleri bırakıyor. Savaş zamanı geldi mi onun ashabı biz oluyoruz. Fakat ganimet bölüşümü zamanı gelince onun kavmi ve kabilesi önde tutuluyor. Sıkışıldığı zaman biz çağrılıyoruz. Ganimetse bizden başkalarına dağıtılıyor diyecek kadar ileri gittiler. Bu sözleri Ensar'ın söz ve görüş sahibi olanları değil, yaşları küçük gençleri söylemişlerdi. Abdullah bin Mesud der ki, Resulullah aleyhisselamın Huneyn ganimetini bölüştürdüğü sırada Ensar münafıklarından bir adam Muattib bin Kureyş de ''Bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor.'' dedi. Ona ''Vallahi bu söylediğini Resulullah aleyhisselama ulaştıracağım.'' dedim ve Resulullah aleyhisselama gidip haber verdim. Resulullah aleyhisselamın yüzünün rengi değişti. Kendisini üzen bu haberi getirdiğime pişman oldum. Resulullah aleyhisselam ''Allah Musa'ya rahmet etsin. Kendisine bundan daha çok eza edildiği halde o bunlara sabredip katlanmıştı.'' Bir peygamber de kavmine Allah'ın emirlerini getirip tebliğ ettiği zaman kavmi onu yalanladılar ve onun başını da yardılar. O peygamberse eliyle hem yüzünün kanını siliyor hem de Allah'ım kavmimi yarlıga çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek dua ediyordu buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade de peygamberimiz aleyhisselamın huzuruna girerek ya

0: Resulallah, şu Ensar kabilesi aldığın ganimeti bölüştürürken senin kavmine vesaire Arap kabilelerine bol bol dağıtıp Ensar'a ise ondan bir şey vermemek suretiyle yaptığın uygulamadan sana karşı kalplerinde kırgınlık ve üzüntü duymaktadırlar dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ey Sa'd, bu hususta sen ne dersin, ne görüştesin diye sordu. Sa'd bin Ubade, ya Resulallah, ben de ancak kavmimden bir ferdim. Benim bundan başka bir sıfatım yok dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, öyleyse hadi benim için kavmini şu çevrede, çitin içinde topla buyurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Akra.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

olayım ta ki sana ey ona. Emrine şayeste kılıp kavlimi, hasılımı eyle rıza ey huda. Affına mağrur olarak işledim bunca günah, bunca hata ey huda. İşte amel şimdi kulun naile, mağfiretin oldu reca ey huda.

Derdime sen eyle deva ey Huda. Kalbime bahşeyle safa ey Huda. Eyle hidayette bana tevfik.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Kulum tutup yol vasal kıl entel hadi. Yırklak kadri yığlap kildim bar gönge. Kulum tutup yol vasal kıl entel hadi. Geçer arta at konça yatmak işim. Sahar turu raz aytmadım unlu başım. Ne damat da akar mukim kuzda yaşım. Kulum tutup yol vasal kıl entel hadi. Yolsuz yola kirdim dostlar.

0: zat-ı uluk var vardigir ilahimdin. Nida kıldın ümit koymay dargahimdin. Kolum tutup yolga sal kıl entel hadi. Baştin ayak buldu güna kayda baray. Yol adaşkan ittik bulup kimnin soray. Bu hal bir lan didarini kaydan kuray. Kolum tutup yolga sal kıl
1: entel hadi.
0: Güna dardı bimar kıldı tabibimsin. Mahbubimsin.

yolunda baş bilmedim Kadir Huda. Baş ne bulgay garip canım yüz min fida. Dert hem uzun, derman uzun, lütfun da var. Kolum tutup

0: Okudukça. Eser: Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular, merhaba. Sayfalar ilerledikçe heyecanımız artıyor. Müslümanların sayısı da gün gün artıyor. Ebu Zer'in iman şevkinden kendini kaybedişini ve coşkun sevincini gördünüz. Son olarak da Mekkelilerin ulularından Husayn'ın bir anda bir cümleyle Müslüman oluverişini, küfürden imana direkt ve tertemiz bir geçişi. Daha neler okuyacağız? 21. bölüm. Kavga alevlenmek üzere. Fakat

asıl alevlenen İslamiyet. Az zaman içinde aynı ulvi sahnelerle İslamiyet'i kabul edenlerin sayısı 40'a doğru. Fakat hala mukaddes dava, içtimai meydan nidasına kavuşmuş değil. Meydanı çınlatacak olan nida, Risaletten bir müddet sonra. Fakat bu, hususi emirle başlayacaktır. Bütün zaman ve mekanın peygamberine ait ilk devre, gizli davet kadrosu içinde küfrün gayzi yavaş yavaş alevlenmekte, Allah'a bağlıların sayısı 40'a doğru gitmekteyken açığa vur emri gelinceye kadar sürdü. Şahıstan şahısa fısıltılı telkinlerle yapılan ve dışarıya ancak saklanmaz kısımları sızan İslamiyet'in tamamıyla meydana çıkarılması, cemiyet meydanında bayraklaştırılması için emir geldi. Sana emredilen şeyleri açığa vur. Nazil olan Kur'an emri artık yolun apaydınlık gösterilmesini bildiriyor. Karanlıkta seyahat ve birbirinin elini eteğine yapışarak adım adım toprağa kollayarak yol alma devri sona ermiştir. Artık bütün projektörler yakılacak, mevki ve istikamet düşmana açıkça gösterilecek ve bu apaydınlık yolda topyekün insanlık başsız ve sonsuz yığınlar halinde devşirilmeye başlanacaktır. Bütün zaman ve mekanın peygamberi kendisine kadar gelen mukaddes bayrağı artık açıkça başa geçirmeye memur Allah Resulü sıfatıyla ellerine alacaklardır. Asli sahibine gelen bayrağın açılması emri verilmiştir. Acaba bu harikulade teşebbüsün neticesi ne olacaktır? İlk neticesi ve aksül ameli ne olacaktır? Kaderin sisler arkasında sakladığı fakat ön plana oluşların en büyüğünü dikerek ileriye ait namütenahi ihtimale yol açtığı bu sualin cevabı müthiş bir ürpermedir. Kim bilir neler olacaktır? Açığa vurma emrinden çok az zaman evvel, daha dün 3-5 Müslüman Mekke yakınlarında bir tepeye çekilerek tamamıyla tenhada, müşriklerden gizli, vecd ve aşk içinde ibadetlerini ederlerken birdenbire bazı kafirler peydahlanmıştı. Bunlar vaziyeti görünce müminlerle alay etmeye başlamışlar. Bunun üzerine Ebu Vakkas oğlu Sa'd eline geçirdiği bir kemik parçasıyla bunlardan birini yaralamıştı. Ya şimdi ne olacak? İlk iş olarak o ana kadar gizli okulan Kur'an açıkça ve yüksek sesle okunmaya başlandı. Artık Kureyş müteazzımları sade tevhidin mücerret esaslarına muhatap olmayacak, içinde yüzdükleri küfrün müşahhas felaketini de suratlarında bir şamar gibi hissedecekler. Asıl dayanamadıkları, tahammül edemedikleri de bu. Bir gün Allah Resulü'nün yolu müşriklerin ibadet yerine uğradı. Hepsi birden secdede. Babanız İbrahim'in dinini iptal ediniz. Bu haliniz nedir? Hayretler içinde cevap verdiler. Bizi Allah'a yaklaştırmaları için onlara tapıyoruz. Allah Resulü bu halin yaklaşmak değil, Allah'tan uzaklaşmak olduğunu söyledi ve puta tapanları put gibi donmuş bırakarak gitti. Daha evvel bildirmiştik, tekrarlayalım. İbrahim peygamberin getirdiği tevhid nurundan ruhlarında hala bir takım ışıklar taşıyan Kureyşliler Allah kelimesini bildirilince büsbütün yadırgamıyor, isim halinde tanıyor fakat putları güya Allah'a götüren bir vasıta biliyorlardı. Tevhid unutulmuş, Allah kelimesi bir hatıra olarak kalmış ve nihayet bütün putların bağlı olduğu nihai nokta gibi bir vehme alet edilmişti. Allah ismi kelimede devam ediyor fakat hikmeti putlara devredilmiş bulunuyordu. Açıkça bayrağını açan İslamiyet karşısında mırıltılar gittikçe büyümeye, naralaşmaya, hoşnutsuzluk da gittikçe derinleşmeye ve tam adavet haline gelmeye başladı. İslamiyet aleyhindeki sesler kuduruyor ve küfür kızışıyor. Hususiyle müşrik ölen babaların ebedi helake, yani cehenneme gittiği haberi Kureyş müteazzımlarını büsbütün kudurttu. Vaziyet nazik. Hücum ve düşmanlık plan ve sistem altında gelişmeye başladı. Allah sevgilisini küfür safındakilerden amcası Ebu Talip'ten başka koruyan yoktur. Bütün Kureyş büyükleri, bütün insanlığın kurtarıcısına ve Kureyş'in en büyüğüne düşman kesilmiştir. O Ebu Talip ki yeğeniyle oğlunu varlığın nuruyla o nuru en iyi zapt edenlerden Ali'yi bir arada namaz kılarken görmüş ve sormuştu. Bu hangi dindir? Allah'ın sevgilisi cevap vermişti. Bu İbrahim'in dini. Allah beni insanlara hak dini talim etmek için gönderdi. Sen de bu dine gir. Ebu Talip atalarının dinini bırakmayacağını fakat kendisi hayatta olduğu müddetçe yeğenini koruyacağını ve ona fenalık gelmesini önleyeceğini söyledi. Müslümanlara karşı zulüm ve şiddet tavrı o kadar ileriye gitti ki nihayet Allah'ın sevgilisi

sahabeleriyle beraber Darül Erkam, Erkam'ın evi isimli dam altına sığınmaya karar verdiler. Yanlarında sayıları 40'a doğru, yüzleri pırıl pırıl müminler. Ev sahibi Erkam ilk Müslümanlardan biri. Allah sevgilisinin en emin sahabileri arasında. Evi de Safa eteklerinde. Bu bakımdan Mekke'nin hacı ve yolcu uğrağı sahasına hakim. Safa ile Merve arasındaki meydan toplantıları bu evin baktığı açıklıkta oluyor. İşte Müslümanlar Erkam'ın evinde toplu ve müdafaalı halde. Karargah. Alemlerin efendisi bu evi seçerken gayet ince bir hesap sahibidirler. Her şeyden evvel İslamiyet'in telkin merkezi olarak meydana bir mekan ifadesi, bir karargah manzarası çıkıyor. Sonra bu mekan şehre girip çıkanlara nazırdır. Onları şehirli müşriklerin menfi telkinlerinden evvel korumak ve kazanmaya çalışmak imkanı veriyor. Nihayet dağınık ve mekansız şekilde şehrin meydan ve sokaklarında din tebliğ etmekle toplu bir merkez içinde davayı idare etmek arasında büyük fark var. Ayrıca müdafaa kıymeti. Böyle bir mekan içinde müşriklerden kimse Allah'ın sevgilisine ve onun sevgili sahabilerine tecavüze cesaret edemez. En sonra da mekanlaşmanın getirdiği manevi hava, vecd yuvası bir damaltı ihtiyacı. Bu ince hesap son derece muvaffakiyetle neticelendi. Müminlerin veya iman istidatlılarının hemen hepsi kayıtsızca Darül Erkam'a girip çıkmaya başladılar. Ruh mekanını buldu ve mekan ruhlaştı. Pek az zaman içinde bu ev davaların davasına madde ölçüsüyle yatak ve kadro vazifesi görmeye başladı. Allah'ın sevgilisi yalnız gündüzlerini Darül Erkam'a hasrediyorlardı. Sabahtan akşama kadar orada müminleri oldurmak ve olgunlaştırmakla vakit geçiriyorlar ve geceleyin evlerine dönüyorlardı. Darül Erkam isimli mübarek mekanın kıymeti artık açıkça tebliğ ve telkin planına çıkmak emrini alan Müslümanlıkta o kadar mühimdir ki, orada Müslüman olmuş bulunmak şerefi ilklerden sonra gelen en büyük fazilettir. Allah'ın Resulü Darül Erkam'da din neşrederken Müslüman oldum diyebilen sahabi, peygamber yakını saadet sahabilerinin büyüklerindendir. Kureyş nasipsizleri hidayete kavuşanların yolu üzerinde ayrı ayrı baskılar denediler. Onları hidayetten döndürmek için başvurmadıkları tazyik şekli kalmadı. Fakat tek kişinin halinde en ufak bir değişiklik, yüzünde en küçük bir ekşilik görünmedi. Öyle bir vecd içindeler ki en acı tazyik kendilerine bir fiske tesiri bile yapmıyor. Bu sırada ilahi emir geldi. Kabilen içinde en yakınlarını korkut ve onları doğru yola çağır. Kainatın efendisine en yakın kollar Haşim oğulları, Muttalib oğulları yani bütün Abdümenaf oğulları. Bu emir çetinliği bakımından Allah'ın sevgilisine derin bir kaygı verdi. Vazifelerindeki güçlüğü seve seve yerine getirmek üzere uzun müddet tefekkür zorunda kaldılar. İşe nasıl başlayacaklar, ne yapacaklar? İslam'a davet Allah'ın emriyle umumi olarak açılmış, uzak yakın herkese birden hitap edici bir bayrak. Fakat alemlerin Rabbi bu bayrağın evvela sevgilisinin kabilesi ve onun yakınları önüne yani en çetin noktaya dikilmesini irade ediyor. Ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Allah Resulü'nün günlerden beri görünmediğine dikkat eden halası, yeğeninin hasta olduğunu sanarak vaziyeti yakından görmek üzere Darül Erkam'a gitti. Allah Resulü'nü gördü, soracağını sordu ve şu cevabı aldı. Hayır, hasta değilim. Fakat Allah en yakın akrabamı korkutmamı ve doğru yola çağırmamı irade ediyor. Bütün yakınlarımı bir araya toplayıp kendilerini hak yoluna çağırmak zorundayım. Peki, yalnız amcan Ebu Leheb'i çağırma, o kabul etmez. Ertesi gün Allah'ın Resulü bütün Abdülmuttalip oğullarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler ve davet yerinde boy gösterdiler. İçlerinde Ebu Leheb de var. Allah'ın Resulü kendilerine ilahi emri tebliğ etti. Birden Ebu Leheb köpürdü, sövüp saymaya başladı. Kahrolası, bizi bunun için mi çağırdın? Bununla da kalmadı. Yerden bir taş alıp Nur heykelinin üzerine atmak istedi ve söylendi. Yeryüzünde hiç kimse tanımıyorum ki senin gibi akrabasına ve yakınlarına böyle şeyler teklif etsin. Allah'ın Resulü bu her edep dışı sövüp saymalara sükutla karşılık verdiler. Biraz sonra küfrün en sert örneği peygamber amcası nasipsiz Ebu Leheb hakkında ilahi emir nazil olacak, Allah Kur'an'ında onun ismini anacak ve buyuracaktır. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Bu korkunç

0: Tehdidi duyan küfür delisi, kendisine bir teselli arayıp diyecektir ki, eğer onun dediği doğru çıkarsa, uğrayacağım belaya malım ve çocuklarım sayesinde karşı durabilirim. Fakat Allah bu delice teselliyi de kökünden silip atmış ve şöyle cevaplandırmıştır. Malı, çocukları, bütün elde ettiği şeyler ve bütün güvendikleri kendisini kurtaramayacaklardır. İlahi emirde Ebu Leheb'in karısı da cehennemde odun hamalı olarak gösterilmektedir. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir. Kocası gibi o da küfrün en kuduz hıncını yaşamakta ve Allah'ın sevgilisine yapmadığını bırakmamaktadır.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
3: Senin başına getirdiği beladan beni selamette kılan ve beni yaratıklarının birçoğundan gerçekten üstün tutan Allah'a hamdolsun derse, o bela ne olursa olsun, o kimse ondan ömür boyu selamette kalır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Kema yuhibbu Rabbuna ve yerda. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'de. Çok değerli gençler, genç kelimesinin tarihi, kökü, aslı araştırılmaya değer. Benim tahminime göre Farsça'da, yani komşumuz İran illerinin dili olan Farsça'da genç hazine demek. Belki oradan Arapçaya kenz olarak girmiş, o da hazine demek. Türkçe'de de herhalde sizin yaşadığınız çağın, sizin sahip olduğunuz sıfatın, hayatın bu önemli devresinin ne kadar büyük bir kıymeti olduğunu göstermek için çok arif olan, çok hakim olan, çok filozof olan, çok bilge olan ecdadımız sizlere genç adını vermiş. Sizin yaşınızda olanlara, sizin gibi olanlara genç adını vermiş. Türkçeyi etimolojisiyle, tarihiyle, derinlemesine incelediğiniz zaman her şeyin altından çok tatlı manalar çıkartabilirsiniz. İhtiyar kelimesi de öyle. İhtiyar kelimesi de, Türkçe'de kullanılan ihtiyar kelimesi de seçkin insan demek. İhtiyar heyeti diyoruz, denilirdi eskiden. Yani köyün seçkinlerinden meydana gelen heyet. Ben şunu ihtiyar ettim diyoruz. İhtiyar etmek yani seçmek, tercih etmek manasına geliyor. Yani ecdadımız, her şeyin kadirini, kıymetini bilen mübarekler, Allah cennetlik etsin hepsini, sizlere genç demiş, hazine gibi olduğunuz için, yaşlılara da ihtiyar demiş, hakikaten seçkin ilimle, irfanla şahane, müstesna, kıymetli insanlar oldukları için. Muhterem kardeşlerim, değerli gençler, ben böyle genç kelimesini kullanırken her birinizi bir hazine gibi görüyorum. Gerçekten de çağ olarak hazine çağında yaşıyorsunuz. Yani ömrünüzün hazinesi olan bir çağda yaşıyorsunuz. Ayrıca yöneticilerinden öğrendiğime göre İmam Hatip okulları mezunusunuz. Bunlar benim gözlerimi fal taşı gibi açan haberler. Çünkü İmam Hatip okulu bizim ümidimiz, her şeyimiz. İmam Hatip okulu. Ayrıca müdür yardımcısı İmam Hatip okulunun süperleri dedi. Oradan gözlerim bir kere daha açıldı. Allah nazardan saklasın. Allah yanıltmasın, şaşırtmasın. Hayırlı hizmetler ihsan eylesin. Muhterem kardeşlerim, ben de sizin gibiydim. Siz de benim gibi olacaksınız. Yani biz aynı yolun yolcularıyız. Annem beni yetiştirdi, bu illere yolladı, al sancağı teslim edip Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi. Hizmet eyle vatana, südüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana diye böyle bir şey vardı eskiden. Bestelenmiş bir parça vardı. Bizim büyüklerimiz bizi böyle yetiştirdi. Sanıyorum siz de aynı şekilde yetiştirdiniz. Biz bu sayılan müesseseleri Allah'ın rızasını kazanmak için kurduk. Para kazanma devresini gerilerde bıraktık. Paraya ihtiyacımız yok. Siz de öylesiniz. Davayı bizden öncekilerden biz omuzlarımıza aldık. Sizin omuzlarınıza nakletmek için bu toplantıyı yapıyoruz. Sizin omuzlarınıza nakletmek için. İmam Hatip okulunda okuyan, Allah'ın dinini bilen, Kur'an-ı Kerim'e saygı duyan, Peygamber Efendimiz'e bağlı olan böyle insanlara emanet edersek huzur duyacağız, rahat edeceğiz. Size aşılamak istiyoruz. Bizim kurnazlığımız bu. Yani ders okutmak, kurs yapmak vesaire, bunların hepsi bahane. Maksadımız bu. Allah'ın dinine hizmet etmek, Allah'ın rızasını kazanmak. Efendim, bizden öncekilerin bize elimize tutuşturdukları meşaleyi size devretmek ve bu yarışı sürdürmek ve kazanmak. Bunu böylece bilin ve buna göre hazırlanın. Yetişmeniz sadece sizinle ilgili, yeni tabirle kişisel, eski tabirle şahsi, özel bir iş değil. Sizin yetişmeniz bizim için de önemli, aileniz için de önemli, tarihimiz için de önemli, bölgemiz için de önemli, tüm ümmeti Muhammed için de önemli. Yani siz öyle bir insansınız ki siz kendinizin malı değilsiniz. Siz ümmetin ümitlerisiniz. Biz de öyleydik. Biz de öyleyiz. İşte ümmet sizlerden bizlerden meydana geliyor. Biz bir kesitiz. Bu ümmet-i Muhammed neyin nesidir? Nereden meydana gelmiştir? Malzemesi nedir derse işte bir kesit. Ama bu güzel bir kesit. Bu şey değil. Bu normal çuvalın orta yerinden alınmış bir kesit değil. Bu mostura. Böyle tezgahın önüne silinerek şey yapılarak böyle dizilmiş mostura kısmı bu. Yani tam şey tarafı değil. Sepetin dip tarafı ezilmiş çürükler, bozuklar yok da genç kısmı bu. Hazine kısmı yani. Allah'a hamdolsun. Verdiği nimetlerin kadrini bilmemek doğru değil. Allah bize nimet vermiş. Akıl nimeti vermiş. Çok büyük bir nimet. İman nimeti vermiş. Çok çok büyük bir nimet. İslam ile müşerref kılmış. Tarif edilmeyecek kadar büyük bir nimet. İki cihan saadetinin anahtarı. Çok önemli. Bir akıl vermiş. Bir de süper olmuşsunuz maşallah. Yani sınıfınızın demek ki vasatın üstünde olan insanlarsınız. Bu da şükredilecek, hamd edilecek bir şey. Hamdü senalar olsun. Ben de hamd ediyorum. Siz de kendiniz de hamd edin, şükredin. Aman aman şükürden geri kalmayın. Bunu verenin Allah olduğunu bilin. Allah'a kulluğu unutmayın. Çünkü kıymeti bilinilmeyen nimet elden alınır. Bunu bilesiniz. Kadri kıymeti bilinilmeyen bir nimet çekilip alınır insanın elinden. Ha, sen bunu kıymetini bilmiyorsun diye alırlar insanın elinden. Aman aman elde ettiklerinizi kaybetmemeye çalışın. Dikkat ederseniz bizim faaliyetlerimiz içinde kurduğumuz müesseselerin tabii isimleri önünüzden hızla geçtiği için şey yapamamışsınızdır. Yani insanın duyması başka, idrak edip zihnine iyice yerleştirmesi başka şeydir. İdrake yerleştirmesi, geçirmesi için slaytlarla gösterilmesi lazım. Çeşitli konuşmalarla pekiştirilmesi lazım. Biz insanı eğitmek istiyoruz. Zaten ümmet-i Muhammed'in genel görevi bu. Siz de öyle olacaksınız. Siz de İmam Hatip'li olarak sizin de göreviniz bu. Yani siz şimdi yeni yenisiniz, daha serbestsiniz, yük almamışsınız üzerinize ama sizin göreviniz de bu. İkinci görev efendim dostluk, kardeşlik, tanışma, bilişme, birbirini sevme, organizasyon, koordinasyon bunlar. Dostluk, muhabbet İslam'ın en önemli, en sevaplı işlerinden birisi. İslam'ı sathi olarak bilenler ve sathi olarak anlatanlar namaz, niyaz, oruç, hac filan gibi şeyleri sayarlar ilk başta ve ondan ibaret sanırlar. Halbuki öyle değil. Sevmek bir ibadettir. İslam'ın böyle hayret edilecek bir takım şeyleri vardır. Sükût bir ibadettir mesela. Tefekkür için sükût etmek bir ibadettir. Evvel ibadet, ibadetin evveli, ilk basamağı, ilk kademesi, en önde geleni, hemen hemen ilk başta ön sırada yer alanı mesela sükût bir ibadettir. Sevmek de bir ibadettir. Arkadaşlık da bir ibadettir. Hem de çok sevaplı ibadettir. İşte buraya gelmişsiniz, birbirinizi tanıyın, adresinizi alın. Bu gibi vesilelerle insan dost ediniyor. Bir dost defteriniz olsun. Ciltli, sağlam böyle. Çünkü 80 yıl kullanacaksınız. 100 yıl kullanacaksınız ömrünüz boyunca. Oraya arkadaşlığa layık gördüğünüz insanların ismini, adresini yazın. Dost defterine yazın kardeşlerinizin ismini, beğendiğiniz insanı ve onunla gerçekten kardeşlik yapın. Çünkü çok büyük bir ibadettir. Çok sevaplıdır. Dost edinin, arkadaş edinin, yeni arkadaşlar kazanın. Her ay yeni bir arkadaş kazanın.

Her hafta yeni bir arkadaş kazanın. Her yıl yeni arkadaşlar kazanın. Genişleyin. Çünkü büyümeyen, gelişmeyen bünyeler hasta demektir. Canlılık, enerji dolu oluş büyümeyi gerektirir. Büyümeyi, gelişmeyi, güçlenmeyi gerektirir. Onun için bir işimiz dostluktur. Bir işimiz de yardımlaşmadır. Allah rızasını kazanmanın yollarından bir tanesi, hepinizin herhalde İmam Hatipli olmanız dolayısıyla dersler esnasında karşılaştığınız, insanlara faydalı olmaktır. İnsanın kendisi için faydalı olması, bu Batı'nın felsefesidir. Sırf kendisi için çalışması. Doğu'da da vardır, yani bizim içimizde de vardır böyle olanlar. Onlara bizim ecdadımız mesela nalıncı keser gibi kendi tarafına yontar demişler. Yani böyle keserin ucu bu tarafa doğrudur. Efendim nalını oymak için ham tahtayı karşısına alır, aşağıya dayar. Efendim tahtayı keseri böyle tak tak tak tak vurdukça hep kendi tarafına doğru yontuyor. Yongalar hep kendi tarafına geliyor. Bazı insanlar böyle bencildir. Kendisi için çalışır ama İslami terbiyeyi alan bir insan biraz geliştikten sonra görür ki asıl sevaplı şeyin başkasının gönlünü almak, gönül yapmak, başkasını memnun etmek, başkasına iyilik yapmak, başkasına faydalı olmak. Bunun çok kıymetli bir iş olduğunu görür, lezzetli olduğunu görür. Lezzetini kadar bir fakire bir şey verdiği zaman onun yüzündeki minnettarlığın güzelliğini görür. İyilik yapmanın insana verdiği huzurun tadını tadar. Bir noktadan sonra insan bencilliği aşar, başka insanlara faydalı olmaya çalışır. Bizim bir işimiz de budur. Bizim üç temel işimiz var. Yardımlaşma, eğitim, dostluk, sevgi, muhabbet, ilgi. Biz Müslümanlar birbirleriyle alakalı olmasını istiyoruz. Alakalandırmak istiyoruz. Birbirlerine bend etmek istiyoruz. Bağlamak istiyoruz. Böyle olması gerektiği için, Allah böyle emrettiği için bunu tahakkuk ettirmeye çalışıyoruz. İşimiz budur. Bizim bu işten bir menfaatimiz olmadığı için, sırf Allah rızası için yaptığımız için, sizleri böyle derleyip toplayarak, sizin vermeniz gereken paraları başka yerlerden sağlayarak, nereden bulursak bulalım, mümkün olduğu kadar, hiç olmazsa şurasından yardım edelim. Emin olun gücümüz yetse, kuş sütüyle besleriz sizi. Ama işte sizi şey yapmak istiyoruz. İstiyoruz ki İmam Hatip'in süperleri üniversitenin en üstün başarılı öğrencileri olarak üniversiteye girsinler. İstiyoruz ki en ön sırada siz olun. En yüksek puanları siz alın. İstiyoruz ki imanlı gençlik, mümin insanlar her şeye sahip olsun. Bu memleket bizim. Hiç şek şüphe yok. Dedelerimiz bize emanet etti. Şimdi koruyucusu biziz. Sizsiniz, siz de olacaksınız. Efendim, siz koruyacaksınız. Şu taşı toprağa serbest bıraksak kimler gelmez buralara? Geldiler de. Zaten bir kısmını da aldılar. Zaten bize o kadar ters bir eğitim verdiler ki elden çıkanı bizim vatanımız değil gibi düşünüyoruz. Böyle şey olur mu? İmam Şafii'yi o bakımdan çok seviyorum. Bir yer bir zamanlar İslam diyarı olmuşsa o ebediyen İslam diyarıdır, dar-ı İslam'dır diyor. Nerelere İslam bir ara gelmiş, nurlandırmış da sonra çekilmişse artık orası dar. Damgayı almıştır, şerefi kazanmıştır, orası dar-ı İslam'dır. İşte oralar bizim yüreğimizin yarasıdır. Hem buraları kaçırmayacağız, kaptırmayacağız, hem oraları tekrar nurlandıracağız. Dertliyiz, üzüntülüyüz, yaralıyız. Yardıma ihtiyacımız var. Bu dertliliği, bu üzüntüyü size de aşılamak istiyoruz. Sizi de uyarmak istiyoruz. Sizi de bu konuda yetiştirmek istiyoruz. Eğitime önem verişimiz ve genellikle eğitim müesseseleri açışımız İslam'da ilmin en yüksek rütbe olması dolayısıyladır. Rütbetül ilmi aler rütbe. İlim payesi, ilim rütbesi rütbelerin en üstünü olduğundan ilme sarılmışız. İlimle iştigal ediyoruz. Kendimiz ilim yolunda bulunuyoruz. İlim adamı yetiştirmeye çalışıyoruz ve ilim sahibi kılmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok methedilmiştir. Bildiğiniz ayetleri, hadisleri sıralamakla zamanı geçirmek istemiyorum. İslam ilme o kadar büyük önem vermiştir ki İslam'ın ilk yıllarında koskoca bir şehirde 15 kadar okuma yazma bilen insan varken hemen kısa bir zaman sonra büyük bir patlama tarzında, zincirleme reaksiyon tarzında, görülmemiş bir tarza ilimler gelişmiş ve dünyanın en büyük alimlerini yetiştirmeye başlamıştır İslam ümmeti. En büyük alimleri yetiştirmeye başlamıştır. Biz o çağları özlüyoruz. O çağların hasreti içimizde. Biz her birinizin tekrar dünyanın sayılı ilim adamı olmasını istiyoruz. Kendi sahasında parmakla gösterilen, adı en mühim yayınlarda başta yazılan, her yerde ilk önce söylenilen insanlar olmanızı istiyoruz. İlim yoluna girmekte, talebe olmakta,
Henüz şu anda ilim adamı değilsiniz. Olsun. Talebe olmak da aynı şerefe eriştiriyor insanı. İlim talebesi öyle kıymetli bir kimsedir ki cennet yoluna ayak koymuş demektir, baş koymuş demektir. Varacağı yer cennet demektir. Gök varlıkları, yer varlıkları, hatta denizin içindeki balıklar onun için tevbe ve istiğfar eder diyor Peygamber Efendimiz. Okumuşsunuzdur bu hadis-i şerifleri. Onun için yani kainatın gözdesi oluyor ilim talebesi. Balıklar bile senin haberin olmadığı mahluklar bile senin için Allah'a yalvarıyor, tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Nasıl olur bu bilmiyorum ama Resulullah söylemiş. Belki bilebiliriz, düşündüğümüz zaman belki anlayabiliriz ama şu çok net olarak anlaşılıyor ki ilim yoluna girmiş olan bir insan kainatın sevgilisi oluyor. Kuşların, ağaçların, böceklerin, çiçeklerin sevgilisi oluyor. Başka bir insan oluyor. Onun için çok kıymetli bir yol tutturmuşsunuz. Ölü de yıkayacağız. Ölü yıkamak vazifemizdir muhterem kardeşlerim. Ölüler bizim kardeşimizdir. Yıkarız, tertemiz, öyle gömeriz. Şerefli bir hizmettir. Cenazenin arkasından birkaç adım attığı zaman insanın kazandığı sevabın haddi hesabı yoktur. Onları da yapacağız. Bizi öyle korkutmuşlar. Bilmem ölü yıkayıcısı mı olacağım? Peki ölüleri yıkamayıp da murdar mı gönderelim? Ortada bırakıp da kokutalım mı? Vazife değil mi? Sen sanki öldükten sonra benim karşıma gelmeyecek misin? Bunu söyleyen adam. Sen gelmeyecek misin? Onun için çok güzel bir yol tutturmuşsunuz. Tebrik ederiz. Tebrik ederim. Allah nasip etmiş. İlim yoluna girmişsiniz. Ve ilmin en şerefli olan kısmına sülük etmişsiniz, girmişsiniz. İmam Hatip yani din adamı olma ilmine girmişsiniz. Demek ki İslam'ı yaymak size düşüyor. Sahabe mesleği, peygamber mesleği sizin mesleğiniz oluyor. Çok büyük bir şeref. Muazzam bir şeref. Tariflere sığmayacak bir şeref kazanmış oluyorsunuz. Muhterem kardeşlerim, eğitimin bir Müslüman için önemi çok büyüktür. Ve çok çeşitleri vardır. Şöyle bir sıralayayım. Bir kere biz beden eğitimi bakımından çalışma yapmakla görevliyiz. Müslüman güçlü, kuvvetli ve bedeni vaziyetleri yüksek olan bir insan olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi şerifinde buyuruyor ki el müminül kaviyyü hayrun ve ehabbu ilallahi minel müminid daif ve fi küllin hayır. Kuvvetli Müslüman zayıf Müslümandan Allah indinde hem daha hayırlıdır hem daha sevimli ve sevgilidir. Bakın, kuvvetli olan Müslümanı Allah daha çok seviyor. Daha çok seviyor ve daha hayırlı ve kıymetli oluyor. Neden? İnsanın, iyi insanın elinde kuvvet oldu mu, o kuvvet hayra kullanılır. Kötü insanın eline kuvveti verdin mi, şerre alet eder. Zorbalığa kayar. Zulme kayar. Hırsızlığa, arsızlığa, yüzsüzlüğe kayar. Onun için Müslümanın kavi olması lazım. Nasıl kavi olması lazım? Çelik gibi olması lazım. Kıvırdığın zaman böyle bıraktın mı cuv diye böyle sallanmalı yani. Çelik gibi olmalı. Başını böyle arka tarafından topuğuna değdirebilmeli. Pazusunu şöyle yaptığı zaman pazusunun böyle buradaki bir şeyinden karşısındaki korkmalı. Beş tane insanın çok rahatlıkla efendim mücadelede saf dışı bırakabilmeli. Sıhhati yerinde olmalı. Sigarayla ciğerlerini zifir doldurmamalı. Bünyesini zayıf düşürmemeli, saz benizli olmamalı, soluk yüzlü olmamalı, halsiz bitkin olmamalı, mütereddit olmamalı, cin gibi olmalı. Böyle fonksiyonları, vücut fonksiyonları son derece güçlü olmalı. Etrafına baktığı zaman şöyle bir baktı mı şıp fotoğrafını almalı çevrenin, yapması gereken şeyi anlamalı. Düşman nereye saklanmış, ne yapacak? Bunu aşağı yukarı anlamış kardeşlerimiz. Bakıyoruz judo öğreniyorlar, karate öğreniyorlar, efendim bilmem yeşil kuşak, sarı kuşak, siyah kuşak, bilmem birinci dan, ikinci dan filan. Bunlar hoşuma gidiyor. 14 tane efendim mermeri üst üste diziyor, bir tane patlatıyor, hepsi çatır çatır kırılıyor filan. Güzel yani. Neden? Dinimiz istiyor bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki allimu evladekumus sibahate ve rimayete, çocuklarınıza yüzmeyi öğretin. Bakın çölde söylüyor bunu. Yani Peygamber Efendimizin söylediği muhit önemli. Medine-i Münevvere'de söylüyor Allah-u Teala. Allimu evladekumus sibahate, çocuklarınıza yüzmeyi öğretin. Neden? İstikbale hazırlıyor. Çocuklar istikbalin insanlarıdır.
Siz bu zamanın insanı değilsiniz. 20 sene sonranın insanısınız. 20 sene sonra benim kürsümde oturacaksınız. Benim yapacağım işi yapmaya çalışacaksınız. Belki daha iyisini yapacaksınız. Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin diyor Peygamber Efendimiz. Rimayeyi öğretin.

atmayı öğretin diyor. Yani ok atmayı. Bu devrin silahı neyse her şey elektronik. Adresler elektronik, telefonlar elektronik, bilmem her şey elektronik, asansörler bilmem şunlar bunlar, her şeyin içine girdi yani bu. Onun için bu maddi bakımdan güçlü olacaksınız. Ve vücudunuza böyle gül gibi bakacaksınız, çiçek gibi bakacaksınız. Sigara içmeyeceksiniz. Yıpratmayacaksınız kendinizi. Uykunuza dikkat edeceksiniz. Sıhhatinize dikkat edeceksiniz. Kuvvetli olmaya dikkat edeceksiniz. İdmanlı olmaya dikkat edeceksiniz. Bir Avrupalı'dan, bir Amerikalı'dan geri kalmayacaksınız. Şampiyon olacaksınız. Bir tane olacaksınız. Vücudunuz Allah'ın size emanetidir. Bu emaneti iyi kullanmazsanız Allah sorar. Her şeyinize dikkat edeceksiniz. Bu bir. İkinci eğitim, zihnin, kafanın eğitimi. Bilgi sahibi olacaksınız. Cahil olmayacaksınız. Asrı bileceksiniz. İlimleri bileceksiniz. Kendiniz yeni buluşlar yapacaksınız. Mucit olacaksınız. Fatih Sultan Mehmet'i düşünün. Cennet mekan. Havan topunu kendisi bulmuş. Yani ben bu surların öbür tarafına nasıl geçerim? Öbür tarafındaki düşmanı nasıl tepelerim? Nereden bombayı bunun tepesine yağdırırım? Çare düşünmüş ve bulmuş. Havan topunu kendisi bulmuş diyorlar. Mucit, icatçı yani. Kaç tane lisan biliyormuş? Rumca, efendim bilmem Sırpça, Latince, efendim bilmem Arapça, Farsça vesaire vesaire. Pırıl pırıl, dipdiri, etrafıyla ilgili çevresini bilen, tanıyan, dostluğunu, düşmanını bilen insan. Yani her şeyi biliyor, takip ediyor. Siz de öyle olacaksınız. Hepinizin icadı olması lazım. Hepinizin bir dalda böyle icadı olmalı. İlk o şeyde kimya derslerinde falan gördüğüm zaman bayağı kıskanmıştım. Alüminyumun bilmem elektrik usulleriyle istihsalini bir kolej talebesi bulmuş falan deyince böyle bayağı kıskanmıştım yani. Yani o buluyor da ben niye bulamayayım diye şey yapacaksınız. Yarışacaksınız ve bilgi sahibi olacaksınız. Tabii bu kafanın eğitimi için yabancı dil öğreneceksiniz. Belki şehirden uzakta böyle deniz kenarında, çam ormanının dibinde böyle 8 ay, 10 ay konsantre olarak böyle İngilizcenin konuşulduğu müesseseler yapacağız belki ileride. Onları planlıyoruz. Yani başka insanlarla konuşmasın. Sanki İngiltere'ye gitmiş gibi, Amerika'ya gitmiş gibi. Otursun, kalksın, yesin, içsin. Efendim kuş sütüyle besleyelim ama şu İngilizceyi halletsin. Şu Arapçayı halletsin. Böyle kitabı aldığı zaman hemen okusun, anlasın ve istifade etsin. Ha, şunları şunları anlayabilmiş de şurasının farkında değil. Ben orasını da biliyorum. Hop öbür tarafa daha ileri gidebilsin. Çünkü mevcudu bilmeyen, mevcudun efendim takibini yapmayan bir insan mevcuda bir şey ilave edip daha ötesini yapamaz. Eskinin kötü bir taklidini yapar, gülünç duruma düşer. Eskiyi bileceksiniz. Osmanlıcayı bileceksiniz, Arapçayı bileceksiniz, öz kültürümüzü bileceksiniz, öz kültürümüzün değerlerini, yetiştirdiği değerli insanları bileceksiniz. Biz bunları bildirmek için çalışacağız. Tanıtacağız, herkese tanıtacağız. Kendi yetiştirdiği cihana böyle ışık tutmuş olan insanları öğreteceğiz. Öğreneceksiniz, üstüne ekleyeceksiniz. Kendi çalışmalarınızı ekleyeceksiniz. Peygamber Efendimiz iki güne eşit olan ziyandadır diyor. Onların seviyesinde kalmayacaksınız. Aşacaksınız. Geçeceksiniz. Kafanın eğitimi tabii bir taraftan da uygulamayla oluyor. Laboratuvar oluyor, bilmem tatbikat oluyor vesaire. Teorik derslerin yanında pratik dersler falan. Bunların hepsi yani maddi bilgiler babında kafa eğitimi içinde kabul ediyorum. Bu da önemli. Bu da dünyadaki başarı için, meslekteki başarı için dünyada yaşam kavgası var. Bu kavga içinde yenilmemek, yutulmamak için, düşmanlarının ayağı altında ezilmemek, çiğnenmemek için, esir olmamak için, horlanmamak için bunu yapacaksınız. Birinci sınıf eleman olacaksınız. Bu da tamam. Kafa eğitimi, beden eğitimi tamam. Bir de muhterem kardeşlerim, değerli gençler, insanın içinde nefis diye bir şey var. Dinimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor, hadis-i şeriflerde bildiriyor. İnsanın içinde nefsi var, nefs dediğimiz bir şey var. Nedir bunun batı dillerindeki karşılığı? Ego. Türkçedeki karşılığı nedir? Ben. İnsanın beni. Yani kendisi. Kendi kelimesi ile ifade ediyoruz Türkçede. Egosu. Kendisi insanın enesi. Şimdi bu insanın nefsi kendisine düşmandır. Kontrol edilmediği zaman. Kendisine düşmandır. Nasıl düşmandır? Kötü şeylere sürükler. Kötü işleri yapmaya sürükler. Hayat

hayatta başarısızlığa götürür, onun için düşmandır. Şimdi insanın egosu, insanın kendisi, nefsi, insanın niçin yaratılmıştır? Vücudunu korumak için yaratılmıştır. İnsanın vücudunu koruması, kollaması lazım. Vücutta mesela acıkma hissi olmasa insan beslenmesini normal yapamaz. Uyku hissi olmasa dinlenmesini normal yapamaz. Efendim, daha başka içgüdüler, daha başka istekler, evlenme isteği, çoğalma isteği vesaire filan, bunların hepsi insanın biyolojik varlığıyla ilgili bir takım hakikaten lüzumlu şeylerdir. Şimdi bu lüzumlu şeyler eğer sizi kıskacına alır da, tesir altına alır da peşinden sürüklerse, siz o zaman bizim özlediğimiz, kendinizin özlediği, babalarınızın, annelerinizin sizden beklediği yola, yere gidemezsiniz. Babanız sizi tahsil için İstanbul'a gönderir, siz mahvolursunuz. Babanızın tarla satıp da size gönderdiği paraları yersiniz, bitirirsiniz. Neden? Nefsinizi yenemediğiniz için. Nefsiniz işte böyle bir düşmanlık yapar size. Veyahut uykuyu seversiniz, yan gelip yatarsınız. Kalk be adam, hor hor hor hor. Sabah uyur, öğlen uyur, öğleden sonra uyur, akşam uyur, efendim sınıfta uyur. Bizim askerlikte takımda yaşlı bir şahıs vardı. Ben geç gittim askere. Yaşlı, benden de yaşlı bir kimse vardı. Arka taraftan bir horlama sesi gelirdi. Tam ders esasında. Gurr, gurr. Tabii albay filan birden böyle sinirlenirdi. Gel, kalk. Bilmem ne, adam kalkar. Gel buraya. Kürsünün yanında ayakta dikerdi adamı. Ayakta uyurdu. Orada da başlardı hor diye uyuma. İşte bu da nefsin bir başka şeyi veya bir hastalık. Uyumak bir hastalık aşırı olursa. Zevk bir hastalık aşırı olursa. Daha başka şeyler biliyorsunuz. Yani bir gencin neyin mahvettiğini, oyun sevgisi, bilmem şunlar bunlar vesaire, gençlerin hastalıkları. Bunu insan isteyerek yaptığı için bundan kurtulamazsa hayatta başarı sağlayamaz. İçi ister insan. Vallahi canım o kadar çekiyor ki şimdi bir pirzola olsa, şöyle güzelce pişmiş olsa, şöyle elime alsam, dişlerimle ısıra ısıra çekiştire çekiştire 10 tane pirzola yerim. 10 tanesi fazla gelir. 2 tanesi yeter. Ama koy versen bir kuzuyu yer adam. Bir koyunu bitiriyor pehlivan. Böyle çekilin siz kenara diyor, seyredin diyor. Ondan sonra bir kuzuyu yiyor. Lüzumsuz. Bu sonradan zarar. Kolesterol fazla, mide rahatsız, karaciğer şöyle bilmem ne. İslam her şeye dengeyi getirmiş. Demek ki nefsin kontrol edilmesi lazım. Yani dizgin altında tutulması lazım. İslam bu problemi bütün çıplaklığıyla çok büyük önem vererek ortaya koymuştur. Başka bir dinde, başka bir ideolojide bu yoktur. En önemli şeyi atlıyor. En önemli şeyi atladıktan sonra bir insan nefsi terbiye olmadıktan sonra bu insandan hayır gelmez ki. Çünkü nefis terbiyesi en önemli iş. Bir şampiyonu böyle saf dışı bırakır. Bir tahsilli genci tahsilden döndürür. Bir ciddi aile reisini ayyaş yapar. Efendim bir efendim ciddi devlet memurunu casus durumuna düşürür, hırsız durumuna düşürür, rüşvetçi durumuna düşürür. Onun için nefis terbiyesi en önemli işte. Yapılmıyor. Yok böyle bir şey. Neden? Hepsini şeyden kaldırmışlar, yerine bir şey ikame etmemişler. Peki yani bu tasavvuf nefsi terbiye ediyordu. E adam yani hani adama yemek yeme demekle olmaz ki. Şu yemeği yeme, bu zararlı dersin, şunu ye dersin, bu faydalı dersin, yerine müsbet olanını, olumlu olanı ikame edersin. Siz nefsinizi terbiye etmezseniz siz de adam olmazsınız. Meslek sahibi olamazsınız demiyorum. Paşa olamazsınız demiyorum. Adam olmazsınız. Olamazsınız. Kendi kendinize itimadınız olmaz. Kendi kendinizden nefret edecek insan olursunuz. Çünkü nefsinizi yenemeyince nefis size ne oyunlar oynar. Ada aduvike. En büyük düşmanınız nefis size öyle oyunlar eder ki siz kendiniz kendinizden nefret edersiniz. Kişiliğinizi kaybedersiniz. Şahsiyetinizi kaybedersiniz. Onun için nefis terbiyesi çok önemlidir. Nefis terbiyesine önem verin, arayın, uğrayın, sorun, öğrenin, nefsinizi terbiye edin. Nefsinize hakim olun. Kad eflaha men zekkaha. Kim nefsini terbiye ederse o felah bulacak. Siz İmam Hatiplisiniz. Felah bulmak nedir bilirsiniz. Nefis nedir bilirsiniz. Ve o ayet nedir bilirsiniz. Ayet Allah'ın emri demektir. Efendim, insanın nefsinin terbiye edilmesinin farz olduğunu bildiğiniz için buna uğraşmanız lazım. Namaz kılmak gibi, Ramazan'da oruç tutmak gibi, hacca gitmek gibi önemli bir iş olduğunu bilip nefsin terbiyesiyle uğraşmanız gerekiyor. İnsan nefsini ıslah ederse takva ehli insan olur.
sakınan insan olur. Günahlara düşmez. Günahı görür, önüne kadar fırsat gelir, yapmaz. Neden? Nefsi terbiye olduğu için. Nefsi terbiye olmamışsa o tuzaklardan birine düşer ve mahvolur. Onun için nefis terbiyesine mutlaka önem verin. İlim öğrendiğiniz kadar, bilgi ve beceri sahibi olduğunuz kadar nefis terbiyesine de önem vereceksiniz. Nefsinizi yenmeyi de öğreneceksiniz. Leyse şedidü bi sürati. Pehlivan güreşte karşısındakinin sırtını mindere yapıştıran değildir. Kızdığı zaman nefsine hakip olandır. Nefsi insanın başka bir şey istediği halde isteğini yenip de aklının gösterdiği işi yapabiliyorsa bir insan, işte nefsini terbiye edebilmiş demektir. Diyelim ki yarın imtihan var. Şu kitabın şurasından şurasına kadar çalışmak lazım. Bunun çalışılması gerektiğini biliyorsunuz, aklınız bunu size gösteriyor ve siz, arkadaşınız sizi çağırdığı zaman, ya hadi gel sinemaya gidelim, çok güzel bir film varmış, veyahut gel mahalle maçı var, sensiz yapamayız, yeniliriz vallahi, rezil oluruz, mutlaka gel bilmem ne filan deyip, şu veya bu şekilde, daha başka misaller de olabilir. Eğer o yapman gereken şeyi yapmayıp da o zevk tarafına kayıyorsan, nefsin galip, nefsin seni sürüklüyor. Eğer yapman gereken şeyi yapabiliyorsun, nefsini bastırabiliyorsan, nefsine set çekebiliyorsan, arzularını dizginleyebiliyorsan, terbiye edilmiş demektir. Bu da kolay olmuyor. Bunun da yolu ve metotları var, uzun egzersizleri var. Nasıl? Yani bir insan üçgen vücuda birden sahip olur mu? Birden böyle efendim erkek mecmualarının kapaklarında böyle kat kat adeleleri böyle çekilmiş resimleri olan bir vücuda insan birden sahip olur mu? Olmaz. Kaç sene uğraştı onlar? Kim bilir kaç sene uğraştı? Şuradaki adeleyi geliştirmek için kaç defa bilmem kaç kilo ağırlığındaki şeyi kaldırdı. Şuradaki şeyi bilmem ne yapmak için kaç defa halter kaldırdı. Barfiks yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani adam 10 sene, 15 sene uğraştı da o güzel vücuda sahip oldu demek. İşte sizin de güzel bir nefse sahip olmanız için önemli bir çalışma olduğunu bileceksiniz ve nefsin ıslahı için çalışacaksınız. Riyazatı nefs denilen çalışmayı yapacaksınız. Bu da tasavvufla olur, tasavvufsuz olmaz. Yani tasavvuf bu işin mesleğidir de ondan. Yani kimyayla olmaz, fizikle olmaz, tıpla olmaz, tarihle olmaz, coğrafyayla olmaz. Neyle olur? Tasavvufla olur. Tasavvuf bu işin ilmi işte. Yani nefsi terbiye etmeyi bir problem olarak alıp, terbiye edilecek bir nefsi karşısına alıp da onu terbiye eden ilim, tasavvuf ilmi. Onun için tasavvuf ilmi olmadan olmaz. Tasavvuf deyince şu kaçar, bu kaçar. Neden? Nefis terbiye olacak ya, nefis onu terbiye olunacağını anlayınca istemiyor onu, o kaçıyor, o da nefsinin esiri olduğu için sürüklenip gidiyor, gelmiyor. Doktorun elindeki şırıngayı gören hastanın kapıdan kaybolduğu gibi. Yani o iğneyi yemezse o ağrı geçmeyecek, o hastalık geçmeyecek ama iğnenin acısından korktuğu için kapıdan doktoru bir gördü mü fırt kayboluyor, arada bul bakalım. Böyle oluyor. Tasavvufsuz olmaz muhterem kardeşlerim. Bir de efendim gönlün eğitimi vardır. Gönlün eğitimi asıl hayatın gayesi budur. Nefis terbiyesinden sonra onun da olması lazım. En yüksek bilgi odur. Yani irfan sahibi olmak, marifetullah sahibi olmak, manevi gerçekleri anlayan bir insan haline gelmek, bu çok önemli. Marifetullah'a ermek yani. Şemmetun minel marifeti hayrun minel dünya ve mafiha. Bunun bir koklamı böyle diye bir koklamı dünyalara değer. Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha önemlidir. Marifetullah. Marifetullah, Allah'ı bilme ilmi. Allah'ın varlığını sezme, kuvvetli imana sahip olma ve ona güzel kulluk etme. Birçok Müslüman Allah'ı bilmez. Birçok, siz dahi. Siz dahi. Çok kimse bilmez Allah'ı. Allah nasip etmezse bilmez, Allah'ın nasip ettiği, edeceği, ikram edeceği bir kul haline gelmezse olmaz. Olmaz o zaman. Nasıl olacak? Allah'ın sevdiği bir edebe sahip olacak kul, Allah o zaman ihsan edecek. Bilir mi hocam, Allah'tan başka gaybi kimse bilmez. Allah bildirse bilir. O kadar da mı aklın yok? Peygamber Efendimiz'e bildirmedi mi bazı şeyleri? Görmüyor musun? Kur'an-ı Kerim'de misalini görmüyor musun? Senin kadar herkesin aklı yok mu? Allah bildirdi mi? Biliyor. Gece rüyada görüp de ertesi gün o işin nasıl olacağını sen hiç görmedin mi? Ben gördüm. Ertesi gün olacak şeyi bir gün önceden ben gördüm. Ertesi gün öyle oldu. Demek bildirince oluyormuş. Allah bir insana bildirdi mi o zaman bilir.
Bu kadar basit, bu işin çözümü bu kadar kolay. Adam kitap yazıyor, makale yazıyor, bilmem asıyor, kesiyor, suçluyor. Efendim, gaybı Allah'tan

0: başka kimse bilmez, sen palavra atıyorsun filan demek istiyor. Palavra değil bunlar. Tüm tasavvuf tarihi palavra mıdır yani, inanıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in içindeki kıssalarda keramet yok mu? Var. Var. Olağanüstü olaylar yok mu? Var. O halde olağanüstülüğün ne olduğunu araştır be adam. Bilim adamı olayları tespit eder, mahiyetini araştırır. Hemen patladık inkar etmez. Olayı araştırır, şeyini bulmaya çalışır. Kanunlarını bulmaya çalışır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi kutsisinde buyuruluyor ki, bir insan nafile ibadetlerle, hayırlarla, hasenatlarla, Allah'ın sevdiği işleri yapa yapa Allah'ın sevgili kulu olur. La yezalul abdu yetekarrabu ileyye bin nevafil. Nafile ibadetlerle böyle namaz kılarak, oruç tutarak, tesbih çekerek filan insan takarrub eder Allah'a. Yani yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Hatta ahibbehu. Nihayet ben onu severim. Sevinceye kadar böyle bu şeyler. Fe izâ ahbebtuhu. Ben o kulumu sevdiğim zaman onun gözü olurum, kulağı olurum, dili olurum, eli olurum, ayağı olurum diyor. Yani gösterir, duyurur, her şeyi yaptırır, her şey olabilir. İşte işin aslı budur. Yani işin aslı keramet değildir de Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Allah'ın sevgisini kazandı mı bir insanın iki cihan saadetine ermesi mümkün olur. Bizim de işimiz bu. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka şey için yaratılmamıştır insan. Ancak böyle marifetullah için yaratılmıştır. Allah'ı bilmek için yaratılmıştır. Onun için ey süperler, ben size diyorum ki ilimlerin en şereflisi olan marifetullah'ı öğrenmeye gayret edin. Benim nasihatim, benim derdim de bu. Yani birçok ilimleri öğreneceksiniz. Öğrendikçe yanınıza yanaşılmak hale gelecek. Mevki makam sahibi olacaksınız. Boyalı pabuçlar giyeceksiniz. Pırıl pırıl cilalı pabuçlar giyeceksiniz. Beyefendi geliyor diye kapıları açacaklar size. Kravatları takacaksınız filan. Yani böyle ne bileyim bir kavanoz balla yenilmeyecek bir hale geleceksiniz. O kadar acı olacaksınız. İlmin yanında irfanı da öğrenin. İlmin yanında marifetullahı da tahsile çalışın. Allah'ın sevgili kulu olmaya bakın. Bu dünyanın malı bu dünyada kalır. Bu dünyanın mevkii bu dünyada kalır. Sanma ey hace ki senden zerir sim isterler. Yevme la yenfa'u da kalbi selim isterler. Harem-i maniye biganeye yol vermezler. Aşinayı ezeli yarı kadim isterler. Bu dünyada Allah'la aşina olmazsan orada huzura giremezsin ki. Kabul etmezler ki sen kimsin be? Bit git derler. Giremezsin yanına. Bu dünyada gözünü açmayan, bu dünyada manevi olarak kör olarak giden, ahirette de kör olarak haşrolur. Men kâne fî hâzihi âmâ fehüve fil ahireti âmâ. Ayet-i kerime. Onun için bu dünyada gönül gözünüzü açmaya bakın, marifetullahı tahsil etmeye bakın, Allah'ın rızasını kazanmaya bakın, Allah'a sevgili kul olmaya bakın. İşin aslı, esası, özü, en önemli tarafı budur. Allah-u Teala Hazretleri hayırlara muvaffak etsin, bu yüce mertebelere vasıl eylesin, sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yapmayı nasip etsin, sevdiği bir kul olarak yüzü ak, anlı açık huzuruna varmanızı nasip eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin.
1: Konferanslar, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kıyamet Suresi. Sevgili dinleyiciler, geçmiş ve gelecekten bizlere haberler veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kıyamet Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir, 40 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve ölümden sonra dirilmeyi ifade eden kalkma, kalkış günü anlamına gelen kıyame kelimesinden almıştır. Surenin içeriği de kıyametle ilgilidir. Kıyamet Suresi, iniş sırasına göre yeminle başlayan ilk suredir. Kıyamet gününe ve kendini ayıplayan nefse yemin edilerek başlar, kıyamet günü olacakları anlatan ayetlerle devam eder. Kıyamet Suresi'nde kıyamet ve hesabın hak olduğu, Kur'an'ın korunmuşluğu ve inkarcıların ölüm halleri tasvir edilir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, insanın başı boş bırakılmadığı vurgulanarak yaratılışındaki bazı aşamalar anlatılır ve onu bu aşamalardan geçiren yaratıcının ölümden sonra da yaratmaya kadir olduğu belirtilerek biter. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? O insan akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? Sonra bir alaka oldu da Allah onu yaratıp azalarını düzenledi. İşte ondan, o spermadan erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah, ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette kadirdir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

haraçtu min nikahin ve lem ahruc min sifahin. Ben daima evlilik sonucu nikahlanmış iki eş arasından onların meşru evladı olarak dünyaya gelmiş insanların devamıyım ve hiç benden ve benden geriye doğru dedelerimin içinde zinadan meydana gelmiş bir kimse yoktur. Yani daima evlilik yoluyla, kanuni meşru yolla gelmiş olan soylu ailelerin evlatları olmuşlardır benim ecdadım. Milledün Adem'e. Yani Adem Aleyhisselam'dan hatten teheytü ila ebi ve ümmi, anne ve babama iş gelip varıp sonuçlanıncaya kadar, Adem Aleyhisselam'dan ebeveynime kadar hep böyle nikahla evlenerek meşru bir yolla efendim dünyaya gelmiş insanlardır benim ecdadım. Ben böyle soylu bir ailedenim. Fe ene hayrukum nefsen. İşte bu sebeple Allah beni böyle takdir buyurmuş. Çünkü Habibullah, Allah'ın en sevgili kulu, soyunda da bir küçük bir zerre miktarı bir tereddüt ve leke yok. Hayrüküm nefsen, yani can olarak, kişi olarak sizin en hayırlınızım. Ve hayrüküm eben ve aba, yani ecdat olarak, baba olarak da sizin en hayırlınızım, en soylu ailedenim. Evet, geriye doğru Peygamber Efendimizin soyu İbrahim Aleyhisselam'a giderdi. İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim Aleyhisselam da tabi Allah'ın halili, Halilullah. Peygamber Efendimiz Habibullah, Halilullah, her şey tabi Peygamber Efendimiz de. Peygamber Efendimizin şöhreti Habibullah, Allah'ın sevgili kulu. Dedesi, çok eski büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam da Halilullah, çok samimi arkadaş demek Halil. Allah'ın arkadaşı, samimi, sırdaş efendim, dostu, dost manasına. O sıfatı almış bir mübarek insan, putlara tapmamış, putlara tapmayı reddetmiş, putları kırmış, putlarla mücadele etmiş bir insan.

0: Muhterem dinleyenler, cümlenize İstanbul'dan muhabbetler, Akra'dan Sükunetin Sesi programına başlıyoruz. Muhterem hocamız Musaddettin Ökten ile. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ bulduk. Sağ bulduk efendim.
0: Bu programda hocam Niyazi Mısri Hazretleri ile inşallah.
1: Hazreti Niyazi Mısri üzerinde olacak inşallah.
0: Değerli dinleyenler, Sükunetin Sesi'nde Nutku Şerifimiz besteli ilahilerimizden Vav kafiyesiyle Hazretin divanında yer almakta. Hocam destur olursa.
1: Buyurun efendim.
0: Buyurun. Gir semaya zikrile gel yane yane hudeyu. Er safaya aşkı hakka yane yane hudeyu. Gördüler hu kaplamış hep 18 bin alemi. Feyz alırlar cümle hu'dan yane yane hu deyu. Zat-ı Hakk'ı buldular, buluştular bu hu ile. Dost göründü her taraftan yane yane hu deyu. Ey Niyazi, gönlüne aşıkların hikmet dolar. Küntü kenzin haznesinden yane yane hu deyu.
1: Evet efendim, mesela bakın burada çok daha açık söylemiş Hazret. Bir önceki Nutku Şerif'te muamma gibiydi sözleri. Bir sürü mecaz vardı, remiz vardı. Burada daha net, daha açık söylemiş. İnşallah bunu da besmeleyle bakalım. Gir semaa zikrile, gel yane yane hudeyu. Er safayı aşka hakka yane yane hudeyu. Burada benim

0: dikkatimi çeken, yani hak aşıklarında safa bahis mevzu olur mu? Çünkü umumiyetle şöyle anlaşılır. Dini emirler, evamir-i ilahiye, kulun sırtında bir yüktür. Rahmetli anneannem derdi ki, evladım bey namaza, namaz ibriği 40 okka gelir. Tabi o zaman böyle musluk suyu yok, şey var, ibrik var ve leğen var.
1: Abdest, bakır ibrik.
0: Tabi bakır ibrik, güzel böyle emzikli ağzı fevkalade güzel, zarif ve leğen. Abdest alınan suyun leğeni de her yere dökülmez. O bahçeye dökülür. Yani o zamanki tabiyle halaya veya abdesthaneye dökülmez, o bahçeye dökülür gibi. Beynamaza abdest ibriği 40 okka gelir derdi. Niye zor geliyor yani filan. Şimdi el safayı aşkı hakka, yani evamir-i ilahiye zor gelen kime zor geliyor diye baktığınız zaman nefsi emmareye zor geliyor. Tat almıyor çünkü. İnsan tadın, hazın meczubudur, meczubudur. Celbeder, cezbeder, tat, haz. Böyledir. Nereden tat alıyorsak oraya gideriz. Koskoca adam, sakalı ağarmış, saçı ağarmış, beli bükülmüş. O da aynıdır. Allah güzel yerlerden tat almayı nasip etsin. İnsan böyle, böyle yaratılmış. Hazın peşinde koşar. Kalp haz almayı öğrenmişse, tat almayı öğrenmişse, nefse der ki sen lazımsın, sen şu kenarda dur, şimdi benim vaktim, ben tat alacağım. Dolayısıyla diyor ki, gir semaa zikrile, yani bir zikir meclisine dahil ol, gel yâne yâne hu deyu, yani bu manada bir hasret çek, bir hicran çek, Allah diyerek, hu malum o demek. Latin harfleriyle büyük harf o, Cenab-ı Allah'ı kastediyoruz. Yahu, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni diyor Hazreti Yunus. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seher vakti kalktığınız zaman kuş bakıyor diye kuşlar kalkmış. Çoktan kalkmış kuşlar. Ötüyorlar, ne diyorlar? Hu diyormuş, öyle diyorlar. Müzisyen cik cik ötüyor diyor. Öteki keman çalıyor. Beleki diyor. Efendim klarnet üflüyor. Derviş de diyor ki hu diyor. O diyor. Hıçkırıyor, ağlıyor diyor. Herkes kendine göre duyar bu dünyada. Herkes kendine göre duyar. Hiç fark etmez. Evet. Eğer safayı aşkı hakka, yani hu. Peki efendim benim kalbim ne zaman bu aşktan, bu muhabbetullah'tan zevk almaya başlayacak? Garantisi yok. Bilmiyoruz. Halbuki mektebe gidiyorsunuz. Diyor ki size 3 ayda okumayı öğretirim. İşte 3 ayda İngilizcenin elifbasını geçeriz. Bilmem ne kadar zamanda matematikten şuraya varırız. Niye? Onlar akli ilimler. Bunları öğrenebiliriz. Muhabbet ilmi bilmiyorum diyor. Akıl hesap yapar. Ve bunda da haklıdır. Ama her yerde hesap yürümüyor bu hayatta. Bakıyorsunuz bir muhabbet ehlinin eline düşen bir kalp bir anda eski efendimin tabiriyle tiki tak haz almaya başlıyor. Aynı muhabbet ehlinin eline düşen bir başka kalp yıllar geçiyor haz almıyor. Çok da insanların kuvve-i maneviyesini kırmayalım ama gördüğümüz budur yani. Gir sema'a zikrile, gel yâne hu deyu, el safayı aşkı hakka yâne hu deyu. Hicran çekmeden, hicret çekmeden, aygılık ateşi kalbe düşmeden bu haz alınmıyor. Gördüler hu kaplamış hep 18 bin alemi, bütün evrenleri. Buradaki 18 bin alem kesretten kinaye. Biz bilmeyiz kaç alem var. 18 ismi hain karşılığı olduğu için 18 denir. Çünkü alemler yaratılmıştır ve canlıdırlar. Diridirler. Niye? Dinamiktirler, hareket ediyorlar. Hayat var alemlerde. Hay ismi 18, Ebced'de 18 hay. Gördüler hu kaplamış hep 18 bin alemi. Yani her yere, nereye baksak onu görüyor. Kim görüyor? birinci mısrada dedi, aşkı hak ile safaya eren kalp görüyor. Nereye baksa. La mevcude illahu diyor. Feyz alırlar cümlehudan yani hu diyor. Buradaki anahtar kelime feyz. Nasıl bedenimizin yemeye içmeye ihtiyacı varsa, uykuya ihtiyacı varsa, kalbimizin de feyze ihtiyacı vardır. İnsan bünyesi tüketir, istihlak eder, yok eder. Bünyemizin, fiziksel bünyemizin yemeye içmeye suya ihtiyacı varsa, gönlümüzün de feraha ihtiyacı vardır. Bu ferah da manevi istikameti feyizden gelir. Bir hazret size o feyzi damla damla, maşrapa maşrapa, sürahi sürahi akıtır, verir. Aksi halde peki nasıl bakıyor? Eğer 18 bir alemde onu görüyorsanız, Hazreti Yaten Cenab-ı Allah'ın feyzi size oradan hemen intikal ediyor demektir. Şimşek paratoner gibi çeker. Gökyüzüne bakar, sonbahar, inşallah ona bakacak vakti vardır. Der ki aman ya Rabbi, Tosun Bey, mühim bir adam. Tosun Bayrak diyor ki, şu gökyüzüne bak Saadettinciyim diyor. Tuval, ressam adam, heykeltıraş adam, dünya çapında modern, şu gökyüzüne bak diyor tuval, kilometre karelerce diyor. Her an renkler değişiyor diyor. Ressam çok usta. Ve bu ressam yarım saat sonra yaptığı resmi siliyor. Lacivert bir resim yapıyor diyor yani. Araya pıtırak gibi yıldızları koyuyor diyor. O da değişiyor diyor yani. Şimdi sonbahar akşamları. Kaçırmamak lazım. Ressam böyle. İşte oraya baktığınız zaman feyiz zaten size oradan intişar ediyor. Allah bakacak vakit versin. Amin. Bakacak göz versin. Gören göz ve gören kalp versin inşallah. Zat-ı Hakk'ı buldular, buluştular bu hu ile. Buldular ve buluştular. Ben sizi kabileler ve şubeler halinde yarattım. Niye yarattım onu da söylüyor. Birbirlerinizle bilişesiniz diyor. Ama benim indimde en hayırlınız, en müttaki olanınızdır. Zat-ı Hakk'ı bilen kendini bilir ve görevini bilir, toplumsal görevini bilir. Diğer insanlarla buluşmak, didişmek değil. Bu postmodern çağda, bugünlerde Zat-ı Hakk'ı bilmeyenler didişiyorlar. Buradaki didişmek çok yumuşak bir tabir. Ama bu radyoda da edebim daha fazlasını söylemeye müsaade etmez. Zat-ı Hakk'ı bilenler, bulanlar buluşurlar, didişmezler. Bilirler ki bu dünyada her şey vardır. Bu dünya bir zıtlar, tezatlar dünyasıdır. Öyle yaratılmıştır. Zat-ı Hakk'ı buldular, buluştular bu hu deyu. Dost göründü her taraftan yani hu deyu. Evet, nasıl 18 bin alemde huyu görüyorsa, arz üzerinde de her insanda da dost dediğimiz Cenab-ı Allah'ın tecelliyatı ondan bir nebze görünür. Çünkü Cenab-ı Allah bu alemi Rahman ismiyle kucaklamıştır, korur. Herkesi rızık veren odur, dirilten odur, öldüren odur, hesap soran yine odur. Hastalandığımız zaman şifa veren yine odur. Diğer bütün hadisat, şahıslar, olaylar ve olgular birer vesiledir. Ey Niyazi, gönlüne aşıkların hikmet dolar. Küntü Kenz'in haznesinden yani hu diyor. Küntü Kenz gizli hazine, ben bir gizli hazineydim buyuruyor. Bir hadisi kutsede Cenab-ı Allah. O hazineden aşıkların gönlüne hikmet dolar. Buradaki anahtar kelime hikmet. Ne o hikmet? Şimdi biz görürüz değil mi? Bir de feraset var. Bir de basiret var. Kalp gözüyle görmek. Kalp gözüyle hissetmek, görmenin de ötesinde geleceği bilmek, hissetmek.

0: ve olayın neden o şekilde cereyan ettiğini, hangi esbaba dayanarak o şekilde geliştiğini, buradaki murad-ı ilahiyenin ne olduğunu Cenab-ı Allah gizli hazinesinden bazı kullarına beyan buyuruyor, lütfediyor. Ve zahire bakmıyorlar. Bakın, burada çok mühim bir şey. Zahire riayet ediyorlar. Ama zahire asla aldanmıyorlar. Zahire asla değer vermiyorlar. Riayet ediyorlar. Riayet etmeden olmaz. Zahire %100 riayet. Ama arkasındaki hikmetin ne olduğunu. Bu hikmete nasıl varıyoruz? Yani hu diyerek, Allah'a sığınarak, ondan istinad ederek ve esmasıyla bir mürşidin gösterdiği istikamette meşgul olarak. Böylece zahir daima var görünüyor, riayet ediliyor ama onun arkasında derin bir hikmet, derin bir murad-ı ilahiye bütünlüğü var. Zaten ruhlar yaratıldı, cesetler dünyaya geldi, annemizden doğduk. Sonra gideceğiz. Kabir var, sorgu sual, öbür taraf var. Gayb işte o öldükten sonra açılacak olan perde. Bir kısmını hikmet esprisi altında Cenab-ı Allah kullarına lütfu ihsan ediyor. Onlar zahiri yaşıyorlar, zahiri riayet ediyorlar ama zahirin arkasında bir başka batın olduğunu biliyorlar. Aman yarabbi diyorlar. Burada da isterseniz burada bitirelim efendim.
1: Eyvallah. Kıymetli dinleyenler, Sükunet'in sesinde muhterem hocamız Saadettin Ökten ile Niyazi Mısri Nutku Şeriflerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocamızın şerhlediği, hocam teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Son okuduğumuz Nutku Şerif'in besteli haliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hu diyoruz, yahu menhu illa.

0: Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.
1: Akran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hali hazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum, evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire, orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları,

0: kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Sevse, ben dosta geri varayım. Çekir ben cevri cefayı, dostumun yüzün göreyim. Sermayemiz bir can idi, anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var, ne dükkan, pazara neye varayım? Kurulmuş dükkanı bazar, dost içine girmiş gezer. Günahım çok, gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım. Gönlüm eydür, dost benimdir. Gözüm eydür, dost benimdir. Gönlüm eydür, göze sabret. Bir dem haberin vereyim. Hak nazar kıldığı cana, bir göz ile bakmak gerek. Ana ki hak nazar kıldı, ben anı niçe yireyim. Taptuk eydür buyunuza, bu aşk hakka irse gerek. Kamulardan ol yücedür, ben ana niçe yireyim. Ben ana niçe yireyim.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
4: İslamiyet tebliğ edildikten sonra, daha önce İslamiyet tebliğ edilmeden önce ne varsa her şey anlam değiştirdi, yeni bir anlam kazandı. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. İslamiyet'in tebliğiyle birlikte sadece yeni bir hayat tarzı, yeni bir dünya ortaya çıkmadı. Bunun yanında mesela daha önce mevcut olan dinler, dini cemaatlerde bu dine bağlı olarak kendi kendilerini yeniden tanımladılar. Mesela o güne kadar, yani İslamiyet tebliğ edilinceye kadar, belki miladi 8. 9. yüzyıla kadar felsefi ve teolojik bir tarafı olmayan Yahudi geleneği, İslamiyet'in tesiri altında böyle bir felsefileşme yaşadı. Evet. Aynı durum Hristiyan teolojisi için de geçerli. Hristiyan teolojisi de esas itibariyle Müslümanların tesiriyle yapı kazanmış bir tavırdır. Şimdi bu taraf belki dünya tarihi, bütün bir tarih açısından İslamiyet'in tebliğinin çok, yani bizim tasavvurumuzun ötesinde bir boyutu olduğunu ifade etmek için söyledik. Ama peki bütün bu tesir nasıl ortaya çıktı? Bu gayet tabii Kur'an-ı Kerim'in kendisiyle alakalı bir şey. Kur'an-ı Kerim'in tabii ne olduğuna bakacak olursak, Kur'an-ı Kerim hepimizin bildiği gibi bir hitaptır, öyle deriz, hitap. Yani Cenab-ı Hak akıl sahiplerine hitap ediyor. Şimdi hitap ettiğimiz vakit o zaman insanlar Cenab-ı Hakk'ın muhatabı oluyorlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın muhatabı olmayı kabul eden insanlara bizim dilimiz mükellef diyor. Ve bu aynı zamanda mükellefin esasını teşkil eden teklif kavramıyla da alakalı bir şey. Şimdi bu teklif dediğimiz şeyin özelliği, daha önce insanların daha önce belki kendiliklerinden farkına varamayacakları ama yapmaları gereken bir şeyi ifade etmesini dile getiriyor teklif. Şimdi bunu nasıl düşüneceğiz? Şöyle diyelim. Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ilk ayeti kerimelerine bakacak olursak, Alak suresinin ilk 5 ayeti lafız olarak, form olarak bu ayetlerin emir sigasında olduğunu görüyoruz. Ve emir sigası da inşai formun en üst seviyesidir. Emir sigasının özelliği şudur. Emir sigası genel olarak inşai sigalar, işte buna dua diyoruz, başka sigalar var gayet tabii. Bu sigalar, bu kipler söz konusu olduğunda bu kiplerin en önemli özelliği insanlar arasındaki davranış koordinasyonunu sağlaması. Bir anlamda geleceğe yönelik olarak

0: insanların bir şeyi gerçekleştirmesine esas teşkil etmesi, onu sağlaması. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit o zaman inşailik demek bir şey yapmayı gerektiren ve o bir şey, istenilen şeyin yapılmasıyla birlikte tahakkuk eden demektir. Şimdi bunu İslam'ın ilk dönemine tatbik ettiğimizde o zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. İnşai olan Kur'an-ı Kerim önce Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek onun fiilleri olarak görünür hale geliyor. Peygamber Efendimiz'in fiillerinde görünür hale gelen şey o lafızlarda, ifadelerde kastedilen, yani onun manası. Şöyle bir durum söz konusu. O zaman bir defa Kur'an-ı Kerim'in inşailiğini ilk seviyede Peygamber Efendimiz'in fiilleri olarak ortaya çıkması, yani Peygamber Efendimiz'in terbiyesi noktasında kavramamız lazım. Çünkü ilk dönemde yaşayan ashab-ı kirama bakacak olursak, ashab-ı kiram oturup da iyi bir Kur'an-ı Kerim tahsilinden sonra Müslüman olmuş değil. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'i biliyor, Peygamber Efendimiz'i tanıyor, Peygamber Efendimiz'i bilip tanıdığı için Peygamber Efendimiz'e ittiba ederek Müslüman oluyor. Şimdi bu ittibada gayet tabii o Peygamber Efendimiz'de tecessüm etmiş olan Kur'ani eğitim veya Kur'an'ın o manasının Peygamber Efendimiz'de aynı seviyede zuhur etmesi, izhar edilmesi, görünür hale getirilmesi veya beyan edilmesi Müslümanlar açısından Kur'an-ı Kerim'i aynı seviyede, yani bir varlık olarak görme imkanı. Şimdi o zaman ne oluyor? Hemen soruyu şöyle düşünebiliriz. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'le irtibatı iki seviyede cereyan ediyordu. Bunlardan birisi kendisine lafız olarak veriliyordu Kur'an-ı Kerim. İkincisi de o lafzın neye delalet ettiğini mana olarak da Peygamber Efendimiz öğreniyordu. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne anlama geldiğini öğrenmek isteyen o zaman önce Peygamber Efendimiz'in kendisine bakacak. Sadece lafızlara bakarak Kur'an-ı Kerim'i anlama diye bir tavır o zaman daha başından itibaren ilk İslam toplumunun ortaya çıkış sürecine baktığımız vakit doğru olmayan, gerçek olmayan bir tavır. Yani şimdi Hazreti Ömer'in Müslüman oluş hikayesinde her ne kadar bazı Kur'an-ı Kerim ayetlerini okunduğunu ve onu duyduğunu biliyoruz. Onun Hazreti Ömer'e tesir ettiğini biliyoruz. Ama Hazreti Ömer tutup da bizim elimizde bulunan şu andaki iki kapak arasındaki Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup onun üzerinde uzun uzun araştırmalar yaptıktan sonra Müslüman olmuş değil. O gayet tabii Kur'an-ı Kerim'in bir kısmından tesir alıyor ama esas itibariyle onu cezbeden taraf doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'in ve ona tabi olan Müslümanların bizzat hayatında görünür hale gelen o artık o İslami dediğimiz, biz buna ahlak diyebiliriz, hal diyebiliriz, tavır diyebiliriz, çok çeşitli isimler söyleyebiliriz, verebiliriz buna. Ama her halükarda Müslümanlarda görünür hale gelen Müslümanlık diyebileceğimiz o hal idi onu cezbeden. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit o zaman ashab-ı kiramın Kur'an-ı Kerim'le irtibatını o zaman bir taraftan mana veya aynı seviyede düşünmemiz gerekiyor. İkincisi de lafzi seviyede. Lafzi seviyede düşündüğümüz vakit o zaman doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'in, ki o zaman biliyorsunuz her ne kadar Kur'an-ı Kerim muhtelif şeylere yazılıyordu. Fakat daha önemlisi Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar. Evet. Sadırlara yazılmış olan Kur'an-ı Kerim, yani lafız olarak Müslümanların ezberlediği Kur'an-ı Kerim'in bir de manası var idi. Onun manası Müslümanların pratik hayatı, bilfiil hayatı olarak zaten tecessüm ediyordu, ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabii şurada tam ifadesini buluyor. Biliyorsunuz Müslüman olmak isteyen birisinden La ilahe illallah demesi beklenmez sadece. Yani bir insanın sadece La ilahe illallah demesi Müslüman olması için yetmez. Müslüman olması için ikinci bir şey daha söylemesi gerek. Ve Muhammedur Resulullah. Yani İslamiyet peygamberi olan bir dindir. Allah'a inanmak demek, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu kabul etmek, ona inanmak demek aynı zamanda. Ve bunun yanında peygambere inanmak demek, bizi ilgilendirmeyen mücerret bir varlık olarak işte 1400-1500 yıl önce bir yerlerde yaşamış bir şahsın var olduğuna inanmak değil, onun bizim için ve bütün insanlık için örnek olduğunu bilmek ve buna kendi hayatında şehadet etmek demektir. Şimdi o zaman yani bir Hazreti Ömer'in kelime-i şehadet getirmesi ile bugün bir müminin, bir Müslümanın kelime-i şehadet getirmesi aslında içerik olarak farklı bir şey değil. Bunu biz kendi hayatımızda tahakkuk ettirdiğimiz vakit buna aynı zamanda şehadet ediyor. Ve ilginç olan taraflardan birisi gene bununla birlikte biz mabihil istişhad oluyoruz. Yani evet. Mabihil istişhad demek başkalarına örnek olan demek. Şimdi bu tabii ilginç noktalardan birisi. Hani daha önce demiştim ya, İslamiyet'in tebliğiyle birlikte bütün bir dünya tarihi değişti. Dünya tarihinin gidişatı değişti. Tam da bunu ifade ediyor işte. Yani bütün Müslümanlar öyle bir hayat yaşadılar ki, yaşadıkları hayatla birlikte diğer insanlar, diğer ümmetler, diğer topluluklar Müslümanları mabihil istişhad olarak gördüler ve kendilerini ona bakarak yeniden tanımladılar.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişiyi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen. Abes yere gelmektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsin. Bu nice okumaktır. 29 hece okusan uçtan uca, sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus emreder hoca, gerekse var bin hacca.

aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdalı çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum ol sultana. Aşk zincirin dost boynuma taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu gözlerin dost yüzüne baka geldi, baka gider. Arada olmasın aşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasretle yandı bu can. Benim gönülcüğüm ey can, çıka geldi, çıka gider. Aşık Yunus söyler bu sözleri, efgan eder bülbülleri. Dost bahçesinde gülleri koka geldi, koka gider. Koka geldi.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

derinliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Kötü gibi görünen bir şey, insan iyi niyetiyle ona bakar, yaklaşırsa iyi olabilir onun için. İyi gibi görünen bir şey, kendisini kapıp koyverirse, gevşerse, şaşırırsa o zaman kötü olur. Peygamber Efendimiz'e birisi geldi sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki dua et ben zengin olayım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki şükrünü eda edeceğin az bir mal, şükründen aciz kalacağın, Allah'a ibadetten geri kalacağın, seni geri bıraktıracak olan çok maldan daha hayırlıdır. İsteme bu işi dedi. Uzun bir hikayedir bu. Yani ne hayırlıysa onu istemek lazım Allah'tan. Hayırlı olanı istemek lazım. Ya Rabbi bana evlat ver, evlat ver, evlat ver. Hayırlısını iste. Ya Rabbi bana mal ver. Ya hayırlısını iste. Şu şöyle olsun, hayırlısını iste. Her şeyin hayırlısını. Çünkü hayır mı, şer mi bazen insan anlayamaz. Şer gibi görünür, hayırdır. Hayır gibi görünür, sonu kötü gelir. Yani tatlı gelir insana, heves eder, sonu kötü gelir. Onun için her işimizi bu uhrevi hesaba vurarak ölçelim. Mesela sadaka veriyorsun, zekat veriyorsun, esasında para çıkıyor senden. Sevinmemesi lazım, üzülmesi lazım insanın ama sevap kazandığı için hayırlı. Hacca gidiyorsun, toz, toprak, sıcak, meşakkat, sıkıntı, belki izdihamdan ezilmek, ölmek,

0: kalmak var ama yol Allah yolu. Allah yolunda olunca, sevabı çok olunca iyi oluyor. Her şeyi ahiret hesabına vurup, ahiret terazisiyle tartıp öyle yapmalı. Hep hesaplarımızı Allah rızası için yapalım. Büyüklerimiz bize ne öğretti? Şöyle diyeceğiz. İlahi, ente maksudi ve rıdaki matlub. Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı istiyorum. Her işte o. Her işte gayem o. Rahatımı terk ederim, malımı terk ederim, canımı terk ederim. Yeter ki sen razı ol. Sen razı olasın diye hepsini terk ederim. Elimin tersiyle iterim bütün nimetleri, şeyleri senin rızana aykırıysa. İstemem, öyle nimet nimet değildir diye vazgeçerim diyebileceğiz.
1: Dostça bir tavsiye. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
2: Evdeki huzurunuz daim olsun diyerek bugünkü programımızı başlatıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kendini inşa etme konusunu konuşacağız. Şahsiyeti oluşturma sürecinde dikkat edilecekler nelerdir? Kimiz, neden varız? Kendimizi nasıl bileceğiz? Nasıl keşfedeceğiz? Özellikle de kendi varoluş alanlarımız nelerdir? Bütün bunları değerlendirmek istiyoruz. Stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır. Semiha Hanım, bir kez daha hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk.
2: İyisiniz inşallah.
3: Hamdolsun, siz nasılsınız?
2: Çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün kendini inşa etme, şahsiyet oluşturma konusunu işleyeceğiz dedik. Öncelikle tanımıyla başlayalım isterseniz. Kendini inşa etme ne demektir ve kendisini inşa etmiş kişilerin özellikleri nelerdir?
3: Şimdi kendini inşa etme dediğimizde kişinin ergenliğe geldiğinde, yani doğruyla yanlışı ayırt etme zihinsel olgunluğuna geldiğinde, doğrularla kendini inşa edip yanlışlardan kendini koruma noktasında sorumluluğu üstlendiğinde kendini inşa etme sürecine girmiş olur.
2: Başlamış oluyor.
3: Evet. Her insan fıtrat olarak bir şey için yaratılmıştır. Bir varoluş amacı vardır. Yani Cenab-ı Hak hiçbir kulunu sebepsiz yaratmamıştır. Kendini inşa ettiğinde, ki ruhsal ergenlik diyoruz, ben neden yaratıldım sorusunu sorduğunda, şimdi bazen şu gelebiliyor: ben nereden bileceğim? Bunu nasıl keşfedeceğim?
2: Evet.
3: Size verilen, size kolaylaştırılmıştır. Kişinin kolaylıkla yaptığı ilgi alanları, diğer konulardan daha fazla dikkatini çeken, daha fazla üzerine emek verdiği alanlar kendi varoluşsal alanlarıdır. Mesela biz çocukları çok iyi takip etmiyoruz. Aslında 0-7 yaş döneminde anneler çocuklarını çok iyi takip ederlerse en çok neyle meşgul oluyor? Mesela daha mühendis olma eğilimi olan çocukların çocukken daha işte oyuncakları yapma, bozma, derleme, toplama, bu tür şeylerle meşgul olduğunu görürüz. Bu basit bir örnek ama hangi konuları soruyor, hangi konulara daha fazla ilgi gösteriyor, hangi konularda yoğunlaşıyor, bu o kişinin aslında yaratılış sebebiyle daha uyumlu olduğunu gösteriyor. Kendi kendine akletmeleri olur. Kendi alanında farkındalıkları daha kolay açılır, o konuda daha kolay olgunlaşır. Bu konuları takip edebilme, ben bilincinin olması kişinin kendini inşa etme sürecinde ilk olarak varoluş eğilimi. Neleri istiyor ya da nelerden şikayet ediyor ya da kimleri kıskanıyor? Çünkü ancak potansiyel olarak yakın olduğumuz insanları kıskandığımızı görüyoruz. Yani rol model olarak içselleştiremediğimiz, kendisinde olmasını istediğimizin, kendisinde olan, bizde olmasını istediğimiz konuları gördüğümüzde kıskanıyoruz. Yani bir doktor doktoru, bir avukat avukatı, evet, ya da bir mühendis mühendisi kıskanıyor.
2: Çok doğru.
3: Yani kendi alanından, kendi frekansından olanı kıskanma eğilimi gösteriyor. Kıskançlık aslında yapabilme gücünün negatif tanımlamasıdır. Eğer bir şeyi kıskanıyorsak, onu yapabilme gücü bizde vardır. Yoksa ne oluyor ki, başka bir şeyi kıskanmıyoruz? Ya da birisi bir şeyi kıskanırken diğeri başka şeyi kıskanabiliyor. Bunlar negatif tanımlamalar ya da negatif ipuçlarıdır. Kişinin kendi varoluş sebebini sorması, kendi değerlerini fark etmesi, kendi

0: eğilimlerini ve huzur alanlarını belirlemesi, kendi potansiyelini fark etmesi ve bunları potansiyelini çevre şartları, mizacı, aileden getirdiği yapısı, ruhsal eğilimi hepsiyle birlikte hayata geçirme çabasına kendini gerçekleştirme diyoruz.
1: Çocuklarımızın meşguliyetine bakarak meşrebini, neye meyal olduğunu da görebiliriz.
0: Evet, bunu takip ettiğimizde ve bu konuyu beslediğimizde aslında çocuğumuza da rehberlik yapmış oluruz. Böyle yapmak çocuğun emanet olduğu bilincinin dışarıya yansımasıdır.
1: Evet.
0: Genelde bizde şu olabiliyor. Çocuklarımızı kazaya kalmış namazımız gibi görme eğilimi var. Yani kendi hayatımızda yapamadıklarımızı, gerçekleştiremediklerimizi onun üzerinden gerçekleştirme durumu oluyor. Halbuki gelişim sadece hürriyet ortamında olur. Yani seçim hakkı olduğunu düşündüğünde, seçtiğinde, arkasında durduğunda, sorumluluğunu üstlendiğinde, bedelini ödediğinde, tecrübe ettiğinde kişi şahsiyetini inşa eder.
1: Evet, şahsiyetini inşa ederken algılanan tehditler nelerdir? Genel tehdit olarak neyi görüyor?
0: Temel tehdit kendi hayatına sahip olup olmamasıyla alakalıdır. Yani hürriyet ihtiyacı gelişiminin en temel noktası ya, dedik ya. Hı hı. Çocuk ergenliğe geldiğinde doğruları yanlışları farklı bir şekilde algılama eğiliminde. Ebeveyn ona bir helal dairesi çiziyorsa, yani engelleyici, kısıtlayıcı, aşırı koruyucu bir tutum içerisinde değil de ilke kazandırıyorsa, ateş yakar, su boğar. Bunu yapma şeklinde, ateşe dokunma şeklinde ne yapmış oluyoruz? Aslında aktarmak istediğimiz tecrübe ateşin yaktığıdır. Ama biz çocuğa şu mesajı veriyoruz. Sen bunu yapma, yapamazsın. Benim senin üzerinde bu konuda tasarruf hakkım var.
1: Bu mesajı verirsek tehdit algılıyor.
0: Tehdit olarak algılıyor. Bunlar tekrarlanınca bir süre sonra kendine yaşam alanı, tercih alanı, nefes alma alanı görmeyen çocuk otoriteyi bir engelleyici unsur olarak görüyor. Bu önce anneyi, babayı, ebeveyni otorite olarak görmek, otoriteyi engelleyici olarak görmek, daha sonra öğretmeni ya da diğer hayatında yön verici bütün unsurlara karşı verdiği tepkiler, bağlanma teorisyenlerine göre yaratıcıya da verdiği tepki bu oluyor. O zaman çocuk neyi öğreniyor? Kurallar engelleyicidir. Dini kurallar da engelleyicidir ve bir
1: bu şekilde
0: dinle savaşa giriyor ya, evet, da kural koyucuyla, otoriteyle bir savaşa girebiliyor. Biz o zaman ne yapıyoruz? Çocuğu asıl kaynaklarından uzaklaştırmış oluruz.
1: Peki yapılması gereken nedir? Çocuklarımızı hem korumak adına tedbir olarak neler yapılabilir?
0: Şimdi burada çocuğa ilkesel hayatı öğretmek. Hani az önce örnek verdiğim, hı-hı, gibi. Bazı şeyleri tecrübe edebileceği sınırlar içerisinde, tecrübenin ne demek olduğunu ona hissettirmek, evet, ateşin yaktığını elini ateşin içine sokmakla değil ama hafif yaklaştırmakla ya da kendi tecrübe ettiği bir şey olduğunda, yanlışlıkla sobaya dokunduğunda ya da başka bir şey kilde yandığında neden yaptın ya da aşırı koruyucu tutum yerine, işte bu yapar, yani ateş yakar. Buradaki tecrübeyi görmesine, içselleştirmesine yardımcı olmak ve kendi tedbirini kendisi alması konusunda onu yüreklendirmek. Evet. Korunaklı bir ortamda tutmak, çünkü her şeyi tecrübe edemez ama tecrübe edilmesi gereken konulardan da ilkeleri ona hissettirmek.
1: Evet. Biz belki ben yandım sen yanma niyetiyle sobanın varlığını bile ortadan kaldırıp hiç bir araya bile getirmiyoruz. O kadar
0: aşırı koruyucu tutumlarımız var. Evet, ama bu gerçekçi değil. Çünkü eninde sonunda hayatla karşılaşıyor ve böyle aşırı korunan çocuklar birdenbire hayatın bütün yüküyle, çünkü çocuk gelişim sürecinde peyderpey karşılaşıyor. Hı hı. Ama biz onu bir fanusta tutup birdenbire hayatın içerisine koyduğumuzda, hiç havuza girmemiş, yüzmeyi tecrübe etmemiş bir insanı okyanusun içine atmak gibi çok fazla tehditle birdenbire karşı karşıya bırakmak, onu maruz bırakmak durumunda kalıyoruz ve şaşırmalara, kaybolmalara, aşırı yanlışlara zemin hazırlamış oluyoruz.
1: Evet. Ailenin ciddi rolü var dedik çocuğun kişiliğini inşa etmede, şahsiyetini oluşturmada. Peki sosyal çevrenin katkısı nedir?
0: Ailenin ciddi rolü var. Bir, çocuğun kendi alanını tercih etmekte, rehberlik yapılırken çocuğun kendini tecrübe etme, gerçekleştirmekte cesaretlendirilmesi ve en önemlisi, bizde şöyle bir algı var. Sanki çocuk aileden tamamen bağımsız sosyal bir çevre oluşturuyor gibi. Hayır, böyle değil. Özellikle uzun dönem, hele engelleyici olarak, yani ilişki korunmuşsa ebeveynle çocuk arasındaki o şefkat, merhamet, yakınlık ilişkisi.

0: korunmuşsa çocuk ebeveynini oynaylatmadığını vicdani anlamda kabul etmediği için oraya aidiyet oluşturup yatırım yapmıyor. Ancak tepkisellik olarak ya da alternatif olarak eğilim gösterebiliyor. Yani bir çocuk dışarıdan öğrendiği bir şeyi direkt içselleştirmiyor. Aileye getiriyor. Aile bu konuda fetva verirse, yani onaylarsa, çocuğun vicdanı kabul ediyor. Kabul ettiğini de ahlak haline getirebiliyor. Ailenin burada yapması gereken temel konulardan bir tanesi çocuğa çevre seçme konusunda rehberlik yapmak. Doğru seçimlerde bulunması için ona güçlü rehberliklerde bulunmak. Yani şu arkadaşın iyi değil değil. Dedikodu yapan arkadaşlar sosyal anlamda bozucu etkiler oluşturabilir, dedikodu yapan. Yani burada bu vasfı kim giymişse, sen de giyersen, senin de sosyal ilişkilerdeki antipatinin kaynağı bu olabilir. Çocuğa ilke vermek ve bu ilkeyi benimsemesine, fark etmesine yardımcı olmak.
1: Evet.
0: Sosyal çevresini seçerken de doğru ilkeler üzerinden, sosyal çevresini seçmesi konusunda ona rehberlik yapmak. Bunun için gerekiyorsa çevreyi değiştirmek, ki vaciptir olarak ifade ediliyor. Eğer ebeveyn, diyor, kendi değerleriyle uyumlu sosyal bir çevrede değilse, bulunduğu çevrede kendi değerleriyle uyumlu bir çevre oluşturmak imkanı da kalmamışsa, değerleriyle uyumlu bir çevre edinmek için hicret etmesi vaciptir diye geçiyor.
1: Yoksa çocuğuna bir anlamda zulüm oluyor.
0: Zulüm olmuş oluyor. Yani şunu yapma ama bunu paylaşabileceği sosyal çevreyi yabancılaştırmayacak. Çünkü ikinci kuşağı onun eğitim aldığı, birlikte paylaşımda bulunduğu ve yaşıtlarının olduğu sosyal çevresi arkadaşlık çevresidir. Arkadaşlık çevresinden getirdiğini onaylayacağın bir çevrede tutmakla mükellefsin.
1: Aile sosyal çevreyi tehdit algıladığı için oradan uzaklaştırıyor. Oradan uzaklaştıran aileyi de çocuk tehdidi olarak algılayabiliyor. Peki bütün ilişkilerimizdeki genel kriter nedir, ne olmalıdır?
0: Şimdi bütün ilişkilerde aslında genel kriterimiz, eğer diğer ilişkilerimizi bütünleştiriyorsa, olgunlaştırıyorsa, aramızı toparlıyorsa o ilişki iyidir. Bu gerekirse eş olsun, gerekirse komşu olsun, arkadaş olsun. O ilişkinin faydasını, işlevselliğini gözden geçirdiğimizde, ya bu insanla yakın olmak benim diğer ilişkilerime yarıyor mu? Faydalı mı? Daha olumlu, daha pozitif, daha güçlü yaşamamı mı zemin hazırlıyor, yoksa beni diğer ilişkilere yabancılaştırıyor mu? Zaten diğer ilişkilere yabancılaştırıyorsa orada bağımlı bir ilişki vardır. Hastalıklı bir ilişki vardır. Ve kesinlikle zaman içerisinde kişileri karşılıklı olarak tüketir.
1: Evet. Peki bağımlı ilişkilerden kurtulup kendisinin cazibe merkezi haline gelmesini çocuklar, gençler nasıl sağlayacak?
0: Şimdi çocuklara önce erdemli olmayı, erdemli olmanın nedir? Ortak değerlerde buluşmak. Ortak değerlerde buluştuğumuzda cazibe merkezi oluruz. Çünkü cazibe merkezi olmak kişinin kendisini bilmesi ve erdemleriyle uyum içerisinde olmasıdır. Kendini bilen, yani doğrularını, yanlışlarını, zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, eğilimlerini bilen bir insan, erdemleriyle de uyum içerisinde olan, yani erdem merkezi bir hayatı tercih eden bir insan cazibe merkezi olur. Hatta istemese de diye geçer eserlerde. İstemese de cazibe merkezi haline gelir. Çünkü duygusal ve ruhsal güven verdiği için kişiler meyleder, yönelir. Öyle olduğunca da önce çocuğumuza cazibe merkezi olması konusunda rehberlik yapmak, eğitim vermek, destek vermek, daha sonra cazibe merkezi olanlarla proje paydaşı haline getirmek. Yani arkadaşlarınızla hayırda buluştursun duasını çok çok yapmak. Yani kim olursa olsun hayırda buluşma becerisini kazandırmak. Yanlışa ortak etmek yerine hayırda buluşmak. Çünkü gençlerin birlikte bir şey yapma, bir şeyi paylaşma ihtiyacı fıtri ve zaruri bir ihtiyaçtır. O ortak ilişkide kendini tanımlayacaktır, keşfedecektir. Keşfedecek, kendini gerçekleştirecek ve kendini aşacaktır. Bu zemini yok saymak, çocuğun bir duygusunu bastırmak ve onun kontrolsüz olarak başka alanlarda çıkmasına zemin hazırlamak demektir. Bizim ebeveyn olarak bunu yönetme ve rehberlik yapma gibi bir sorumluluğumuz vardır. Temel konu bu ve burada biz ne yapmış oluyoruz? Çocuğu engelleyen değil, koruyucu ilkeler ve tecrübeler ışığında kendini gerçekleştirme cesareti olan bir rehberlik içerisinde bulunmuş oluyoruz.
1: sosyal çevreden ziyade ailenin cazibe merkezi olması için ailenin nelere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Şimdi bir insanın kendini güvende hissetmesi cazibe merkeziyle muhatap olduğu anlamına geliyor. Kişiliğiyle, bütün varlığıyla güvende hissetmesi. Şimdi hani koşulsuz sevgi deniliyor. Buradaki koşulsuz sevgiyi doğru yorumlamak lazım ama gerçekten çocuk hatalarının fark edildiği, hatalarını düzeltmek, onarmak için cesaretlendirildiği, rehberlik yapıldığı, doğruların da görülüp onaylandığı bir çevrede kendini güvende hisseder. Eğer aile kendini bu konuda cazibe merkezi haline getirirse, yani değerlerini, ilkelerini netleştirirse ve çocuğun kafası karışmazsa, tutarlı olursa, yani haram 10 yıl önce de haram, bu yıl da haram, bu ailede genel bir ilke haline getirirse, çocuk kendine güvendiği hissettiği için öncelikle kendini gerçekleştirme alanı ailede olacaktır. Ve gerçek kendini gerçekleştirme alanı aslında içeriden dışarıya doğru gider. Ailede onaylanmamış kişilik yönlerimizi dışarıda defalarca onaylatma ihtiyacı hisseder. Çünkü yeterince, yani özgüven orada kolay kolay oturmaz. Onun için ailenin iyi bir takipçi olması gerekiyor. İyi bir rehber olması gerekiyor. İyi bir takipçi fark edendir. Çocuğun süreçlerini fark eden, takip eden. Bu çok iç içe olmak, çok kontrol etmek anlamına gelmiyor. Eğilimlerini biliyorsak, kaygılarını biliyorsak, haz alanlarını biliyorsak ve bunların nasıl yaşadığını, nasıl yönettiğini biliyorsak, aslında biz fazlasıyla bilgi edinmişizdir. Bu çok iç içe olmak gerekmiyor. Çocuğu günlük olarak onunla sohbet edip tecrübelerini paylaşmak ve bunları, tecrübelerin içerisinde bunlar vardır. Dördüncüsü, beşincisi olmaz genelde.
1: Evet. Rehber edindiği, danıştığı, vakit evet. geçirmekten hoşlandığı bir aile ortamı oluşturmak gerekiyor.
0: Evet, cazibe merkezi haline getirmek, birlikte paylaşmak. En önemlisi, hani pozitif gelişim diğergamlıkla başlıyor ya, ailenin kendi içinde hedefler belirleyip projeler oluşturup her aile bireyinin proje ortağı haline getirmek. Bu büyük anneye, büyük babaya destek vermek olabilir, komşuya yardımcı olmak olabilir, misafir ağırlamak olabilir. Bunlar hep ortak projelerdir. Bu ortak projelere biz çocukları da paydaş yaptığımızda aslında onun kendini gerçekleştirmesi ve geliştirmesi için zemin hazırlamış oluyoruz. Birlikte yaptığımız için de modelleme yoluyla da onun gelişimini hızlandırmış oluyoruz.
1: Evet, şahsiyetini oluşturmuş kişilerde hayata karşı yaşama sevinci olması yahut ki ümidini besliyor olması da bir göstergesidir diyebilir miyim?
0: Tabii ki kesintisiz enerji kaynaklarıdır. Ruh kendini gerçekleştirdikçe her gerçekleştirdiği alan başka bir alan için enerji açığa çıkarır. Öyle olunca kesintisiz bir enerji alanı olur. Çünkü negatif benliğin deneyimlemesi enerjiyi keser, engeller. Pozitif benlik deneyimlendikçe her enerji bir sonraki için altyapı oluşturur, zemin hazırlar ve kesintisiz bir enerji kaynağıyla ilerleme kaçınılmaz hale gelir.
1: Biz çoğunlukla aile ve sosyal ilişkiler üzerinden konuştuk ama çocuğun şahsiyetini oluşturma safhasındaki doğayla, hayvanlarla olan ilişkisi de belirlenmiş olur mu bu
0: ya
1: aşamada?
0: Bunlar aslında basamak basamak ilerleyendir. Çocuğa önce kendisini, kendi eşyalarına karşı duyarlı olmayı öğrettiğimizde çocuk tabiata yönelecektir. Mesela ilkokul döneminde bitkisi olan bir çocuk şefkatini farklı alana, sevgisini ve bağlanma motivasyonu farklı alana yönlendirme becerisi de kazanacak. Dolayısıyla bağlanma antrenmanlarıdır bunlar. Bağlanma becerisini de arttıracak. Bir bitkiye bağlanmak, bir canlıya bağlanmak, bir eşyaya bağlanmak ve merhale merhale bunu yaymak ve geliştirmek ve bütün bunların içerisinden karşılıklılık bilinci kazandırmak, yatırım, gönüllü katkıda bulunma bilinci kazandırmak ve doğru beslenme becerisi kazandırmak. Biz bunu verdiğimiz aslında sosyal becerinin bütün ham maddesini vermiş oluyoruz. Neyi öğretiyoruz? İlişkiler karşılıklıdır. İkincisi, gönüllü katılım. Gönüllü katılım, sevgi merkezli bir etkileşim anlamına gelir. Bir de doğru şekilde beslenme becerisi kazanmak. Evet. Çünkü beslenmeyi bilmemek nimetlerin içerisinde yoksunluk yaşamak anlamına gelebilir ki biz çok fazla karşılaşıyoruz bizim toplumda. Ya beslenmeyi bilmiyor ya da narsistik bir beslenme. Her şey ona katkıda bulunmak zorunda diye zorba bir tutumla sürekli muhataplarını kontrol altında tutmak ve katkıda bulunmaya zorlamak. yaşamak ki gönüllü katılımı da ortadan kaldırıyor. Biz bunu aile içerisinde inşa ettiğimizde sosyal çevrede de ana dil gibi düşünün. Türkçe ana dili ve bütün toplumda Türkçe konuştuğunda bir dil ortaklığı, dil birliği ve paylaşım zenginliğini getirecek.
1: Evet, gönül birliği.

0: de oluşturacaktır. Peki şahsiyetin inşasında üretken olmak da önemli midir? Çocuğun sanata yönelmesi ya da bir ekip ruhuyla hareket edip bir folklorda ya da sporda yer alması önemli midir?
1: Sanat yoksa ahlak yoktur. Sanat ahlaklanmanın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Neden? Çünkü sanat insandaki olgun ve yüce duyguları açığa çıkarıyor.
0: Evet.
1: Zevk sahibi haline getiriyor. Yani bir insana siz cömertliği öğretirseniz, bir insana katkıda bulunmayı öğretirseniz, bir insana da merhameti ve estetiği öğretirseniz çocuk ilkel duygulara doymaz artık. Yani tahrip duygusu açığa çıkmaz, buna meyletmez. Çünkü enerjisini olgunlaştırıp büyüttüğü için, o ilkelliğe yabancılaştığı için böyle bir meyli olmaz. Ve sanatın olmadığı bir eğitim gerçek eğitim değildir. Orada daha çok biriktirmekten bahsedebiliriz. Hmm. Bu da ego gelişmesine ya da ego dirençlerini getirir.
0: Peki biz çocuğumuzda bunun açığa çıkmasını nasıl sağlayacağız? Diyelim ki o kültürü oluşturmak için altyapısına nelere dikkat edeceğiz?
1: Çocuğu maruz bırakmak. Çocuk maruz bırakıldığında, yani helal çevrede seçim hakkı olduğunda meylettiğine yönelir. Her çocuğun ara ara görsel sanatlara meyli olabilir. Bunu fark ettiğinizde ve iyi olduğunu gördüğünüzde bunu desteklemek, onaylamak ve zemin hazırlamak. İşte müzik konusunda iyi. O zaman bunu desteklemek, onaylamak ve geliştirmek. Enstrüman konusunda her çocuğun belli dönemlerde bunlara meyli olur.
0: Evet.
1: O dönemi kaçırmamak ve muhakkak bir sanat alanıyla meşgul olmasını sağlamak. Hangisi daha kolay geliyorsa, hangisine daha fazla gönüllü emek veriyorsa, bu onun fıtri alanıdır, ana caddesidir. Onu biraz daha fazla ön plana çıkarmak, daha belirgin hale getirmek, ama diğerlerinden engellemek değil. Çünkü ana caddesinin gerçek seçim olduğunu anlamak için bazen olmayanları da deneyimleme eğilimi olabilir. Evet. Dağılmamak kaydıyla, enerjilerini boşa harcamasına zemin hazırlamamak kaydıyla farklı sanat alanlarını deneyimlemesinde bir sakınca yok. Ama en kolay olan, en yerleşik ve fıtri olan olacaktır. Orada derinleşmesi için rehberlik yapabiliriz.
0: Evet, kişilik inşası sürecinde bu popüler kültürün yıkıcı etkisinden nasıl koruyacağız çocuğumuzu?
1: Şimdi kişilik inşası sürecinde popüler kültürün etkisi ne olur? Neden cazip olur? Çocuk bir aidiyet alanına ihtiyaç vardır. İki, fıtri olarak onaylanmaya ihtiyaç vardır. Doğru aidiyet alanları ve ilkesel onaylanma becerisi çocuğa kazandırılırsa popüler kültürde etkilenen değil, etkileyen olur.
0: Etkileyen.
1: Dönüşen değil, dönüştüren olur. Biz burada, hani inanıyorsanız güçlüsünüz, burada eğer doğru bir inşa ve doğru bir yol, alan belirlersek o negatiflerin yıkıcı etkisinden, yıpratıcı etkisinden de kendini koruma noktasında ciddi bir bağışıklık kazandırmış oluruz.
0: Köklerden beslenmek ne kadar önemli bu süreçte?
1: Köklerden beslenmek vizyon oluşturmak için kaçınılmazdır. Kökü olmayanın meyvesi olmaz. Onun için kök bilinci geliştirmek konusunda çocuğun, hani en somuttan en soyuta doğru, üç kuşak bilincini kazandırmak. Büyük annelerle, büyük babalarla ya da yakın akrabalarla güçlü, pozitif ve olumlu noktalarda, hayırda buluşturacak boyutta çalışmalar yapmak, bu konuyu beslemek çocuğun kök bilinci oluşmasını sağlar. Tarih bilgisi vermek, geçmişle
0: evet,
1: ilgili.
0: Özellikle.
1: Hangi tarih bilgisini veriyoruz? Bu çok önemli. Yani biz eğer siyaset tarihini veriyorsak çocuk orada kök salacaktır. Eğer Rabbani kaynakların tarihini veriyorsak çocuk orada kök salacaktır. Eğer medeniyetle ilgili kaynaklar, tarih olarak bunun üzerinde duruyorsak, çocuk bizim gösterdiğimiz adrese, hani hangi bardağa filiz vermesi için, kök salması için koyuyorsak, orada filiz verecek, kök salacaktır. Bunun fıtri olması, doğal olması ve benlik bütünlüğünü, yani ruhsal anlamda çelişmemesi çok önemli. Mesela aşırı milliyetçi söylemler onun o büyük bütünlüğün parçası olmasını mı getiriyor? Güçlü bir duruşu mu, netleşmiş bir kimliği mi sergiliyor? Yoksa başkalarını ötekileştirecek kendi bireysel anlamda milliyetçi bir kibri mi getiriyor? Bunu çok doğru tanımlamak gerekiyor. Çünkü bir taraftan kök salmasını gerektirirken öbür taraftan başka köklerden beslenmesini de engellemiş oluyoruz.
0: Evet.
1: Ve zengin bir bahçenin bir ürünü olmak yerine kısır bir bahçenin cılız bir bitkisi haline getirmiş oluyoruz.
0: Evet, o zengin bahçede yer alabilmek için hem köklerden besleneceğiz ama orada da kaybolmayacağız anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet. Kaybolmamak da ilkelerle mümkündür ve kişisel hayat planıyla mümkündür. Kişinin ilkeleri doğrultusunda bir kendini gerçekleştirme planı varsa değerlendirme becerisi de açığa çıkar. Hangisi edilgenlik noktasıdır? Ben şu anda sürükleniyor muyum yoksa kendimi gerçekleştirmek için muhatap kaldığım, maruz kaldığım çevreden besleniyor muyum? Eğer kendini gerçekleştirme planı varsa, hayat onun önüne ne çıkarırsa çıkarsın bir şekilde oradan kazançla çıkacaktır. Ama eğer kendini gerçekleştirme planı yoksa, bu konuda bir kişisel hayat planı yoksa, sürüklenme de kaybolmaya ve erimeye maruz bırakacaktır.
0: Evet, bu anlamda da bizim coğrafyamız en zengin diyebiliriz. Tarihimizle, kültürümüzle besleneceğimiz çok kaynaklar var. Hem millet çeşitliliği de var kendimizi zenginleştireceğimiz.
1: Çok güçlü bir zenginlik kaynağı. Yani çok güçlü, çok boyutlu bir zenginlik kaynağı. Evet. Farklılıkların zenginlik oluşturduğunun en önemli kanıtlarından birisi bizim coğrafyamız. Dolayısıyla bu konuda farklılıkları zenginlik olarak görme konusunda çocuklarımızı, kendimizi önce sonra çocuklarımızı motive etmek, doğru bir şekilde beslenebilmek, ilkelerle ayrıştırabilmek, hani posayı atmak, erdemini almak dediğimiz şekilde beslenmeyi öğretmek, kritik analitik düşünme becerisiyle olan bir durumdan bahsediyoruz ve çocukların, özellikle gençlerin kendi hayatlarına sahiplenmesi için hayırda buluşturmak, ortak paydanın paydaşı haline, ortak projelerin, hayırlı projelerin paydaşı haline getirmek ve vizyon oluşturmak.
0: Evet.
1: Sığ bir alanda üç kişilik bir hayat çizmek değil. Çünkü insan ne kadar çok insana fayda sağlamayı murad ederse kendi gelişim alanları da o kadar geniş olur. Ne kadar geniş olursa o kadar daha hür, o kadar daha özgür ve o kadar daha sürekli bir motivasyon içerisinde olur.
0: Evet. Ayrımcılığın yıkıcı etkisinden korunup birlikteliğin o gücüne ulaşmak için nelere dikkat etmeli?
1: Şimdi tekrar erdemlere ve değerlere gelmek durumundayız. Çünkü ayrıştıran nedir? Tehdittir ve orta insanlığın ortak alanı erdemler. Yıkıcı etkileri de yabancılaştıran konulardır. En yakınınızdan bile yıkıcı etki gördüğünüzde bir uzaklaşma, kendinizi koruma ihtiyacı hissediyorsunuz. O halde kendimizi korumakla meşgul olmak bir tarafa, biz ortak değerlerde buluşmayı ve ortak değerler için mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Eğer değer ortak olursa, ilkeler benzer olursa, o zaman ekip ruhu açığa çıkıyor. Ki 50-60 yıldır bize özellikle para sermayesiyle ilgili döngüler rakip yönümüzü besliyor ki bundan ekonomik çıkarlar rahatlıkla sağlansın diye. Halbuki mümin olarak ruhsal anlamda, evrensel anlamda en temel değerimiz insanların hayırda buluşması ve her türlü hayırda dil, din, coğrafya üstü bir ortak değerde buluşabilme gücünü bulabilmek. İnsanlarda ortak alan değerlerdir, yabancılaştıran ana kişisel çıkarlardır. Eğer biz ruhsal çıkarları merkeze alırsak o kişisel çıkarları da olgunlaştıracaktır, besleyecektir.
0: Evet, çok sık söz ediliyor ama birazcık açmanızı özellikle rica edeceğim. Erdemler diyoruz. Erdemli davranışın tam tarifi nedir?
1: Erdem dediğimiz insanın, insanlığın, ilişkilerin, fıtratın korunduğu alanlardan bahsediyoruz. Mesela cömertlik bir erdemdir. Cömertliğin olduğu yerde ne kişi ne toplum zarar görür. O bir erdemdir. Merhamet bir erdemdir. Merhametin olduğu yerde ne birey ne toplum zarar verir. Bireyi ve toplumu paralel, eş zamanlı olarak koruyan alana erdem diyoruz, değerler diyoruz. Ve bu birey ve toplumdaki her yönü değil, yanlışta bir araya gelen bireyler ve toplumlar vardır. Ruhsal anlamda gönlü olan, vizyonu olan, yani ahiret inancı olan, sonrasına yönelik görünmeyenin hesabı olan noktaya göre programlamak, erdemli bir hayatı tercih etmek anlamına gelir. Yani zamanla sınırlanmış çıkarlarda değil, zaman üstü çıkarlarda buluşabilmek erdemli bir hayatı tercih etmek demektir. Bunun için de adil olmak. Mesela nasıl? İlişkilerde kendimizi aklamak, kendimizi haklı çıkarmak, kendimizle ilgili imajı korumaya odaklandığımız

0: da erdemsiz bir tutum içerisinde oluruz. Neden? Çünkü size belki faydası vardır ki ben faydası olduğunu düşünmüyorum. Kısa vadede belki fayda var gibi görünür ama uzun vadede yıkıcı etkisi olur. Kendine yabancılaşır, kendindeki erdeme yabancılaşır. Uzun vadede iki tarafa da fayda sağlayacak noktaya odaklanmak. Adalette kişinin aklanması değil, değerin aklanması söz konusudur. Çünkü mesela şu anda bazı gençlerden biz bunu duyuyoruz. Cömertlikle, merhametle kullanılmayı eşleştirme eğilimindeler. Bu, evet, bir önceki kuşağın mirasıdır. Burada cömertlik ve merhamet erdemdir. Kullanılmak ilkel bir durumdur. Bir araya gelmez. Merhametin ve cömertliğin ilkesiz olması, birey merkezli olması, evet, bu yanlışa sürükleyebilir. Peki ilkeli olması nedir? Bireyin koymadığı bir kural olması gerekir. Çünkü birey eninde sonunda yasayı kendine yontar. Evet. Bu fıtratla alakalıdır. Ama insanüstü bir varlık, yani bir yaratıcı bu kuralı koyuyorsa, şüphesiz holistik anlamda bütün değerleri hesaplamıştır. Parametrelerin hepsine sahip olduğu için, bilgisi dahilinde olduğu için en adil noktayı ve tutumu belirlemiştir. Yeter ki biz onu bilelim ve uygulama çabasında olalım.
1: Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Çok istifade ettik. Çok verimli oldu. Eminim dinleyicilerimiz de çok memnun kalmıştır. Sağ olun, var olun.
0: Ben yani teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, davranış bilimci Semiha Bahadır'ı ağırladık. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmayı diliyoruz efendim. Selametle kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Evdeki huzur.

evvela içinde bulunduğumuz hali bir düşüneceğiz. Yani benim halim acaba Allahu Teala Hazretlerinin isteğine uygun bir hal mi değil mi diye düşüneceğiz. Değilse halimiz iyi bir hal değilse, mesela Allah'ın emirlerine, yasaklarına aykırı bir yolda gidiyorsak, haramdan para kazanıyorsak, başkasına zulmediyorsak, efendim gafilsek, cahilsek, bu gafillikten, bu cahillikten, bu zalimlikten, bu efendim kötülükten döneceğiz. Bu dönmeye ne deniliyor? Tevbe deniliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allahu Teala Hazretlerine tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ne demek? Bir daha hiç bozmayacak gibi samimi bir şekilde canı gönülden, yürekten Allahu Teala Hazretlerine yönelmek.

0: spread the word.
1: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine

yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah, size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 16.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hızır, ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi? Dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın, dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın, dedi. Hızır, işte bu seninle benim birbirimizden ayrılma vaktimizdir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemiye gelince, o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. Oğlanınsa anne babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri ona karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi ve temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkartmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu. Ey Resulüm! Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir iktidar sahibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu her şey için bir sebep, bir yol ve imkan bahşettik. O da batıya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir su gözesinde Atlas Okyanusu'nda batıyor buldu. Onun yanında da bir kavim buldu. Ona, ey Zülkarneyn, iman etmezlerse onlara ya azap edersin veya haklarında güzel olan yolu tutarsın, dedik. Zülkarneyn dedi ki, kim inkar ederek zalim olursa biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş şiddetli bir azapla azap eder. Ama kim de inanıp güzel amel ve harekette bulunursa mükafatların en güzeli onundur. Ve ona buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz. Sonra Zülkarneyn bir yol daha takip etti. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca onun, güneşin, kendilerine sıcaktan koruyacak hiçbir siper nasip etmediğimiz çıplak bir kavim üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle bir hükümranlığa sahiptir. Doğrusu biz onun yanında ne var ne yoksa ilmimizle kuşatmıştık. Sonra bir başka yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde, eteğinde hemen hemen hiç söz, dil

anlamayan bir topluluk buldu. Onlar tercümanları vasıtasıyla, "Ey Zülkarneyn, hakikaten Yecüc ve Mecüc bu yerde çeşitli kötülükler yaparak bozgunculuk çıkarmaktadır. Bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi?" dediler. O da, "Rabbimin o hususta bana verdiği imkan ve nimet daha hayırlıdır. Hadi, siz bana kuvvetinizle yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım," dedi. "Bana demir kütleleri getirin." Nihayet iki dağın arası dolup denkleşince, "Üfleyin, körükleyin," dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman, "Getirin bana, üstüne erimiş bakır dökeyim," dedi. Artık Yecüc ve Mecüc onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, "Bu Rabbimden kullarına bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği, kıyamet yaklaştığı veya Yecüc ve Mecüc'ün çıkacağı zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir," dedi. O gün biz herkesi deniz dalgaları gibi birbiri içinde çarparak dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Sura üflenince de onları hep bir araya toplarız. Beni anmaktan yana, kalp gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye dayanamayan o kafirlere, küfre sapanlara o gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. Küfre sapanlar, beni bırakıp kullarımı dost ve ilah edinip onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla onların kendilerine fayda vereceklerini mi sandılar? Muhakkak ki biz küfre sapanlara cehennemi bir konak olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işleri itibarıyla en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden onların hayır olarak yaptığı bütün işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların iyi amelleri olmadığı için bir terazi kurmayız. İşte hem küfre saptıkları, inkar ettikleri, hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için onların cezası cehennemdir. Hakikaten iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada sürekli kalacaklardır. Oradan başka yere gitmek istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine, rızasına erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın. Meryem Suresi Mekke döneminde Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuştur. 98 ayettir. 58 ve 71. ayetler Medine döneminde inmiştir. Özellikle Hazreti Meryem'den ve onun Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesinden bahseder. Adını da Hazreti Meryem'den almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Demişti ki, "Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağrıdı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır.
artık tarafından yerime geçecek bir yardımcı, oğul ihsan et ki o bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl. Allah şöyle buyurdu: Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir dedi. Fakat Rabbin de buyurur ki, o bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün, 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir buyurdu. Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın diye işaretle bildirdi. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Resulüm, bu kitapta Meryem'den de onlara söz et. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edinip çekmişti. Biz ona ruhumuzu, Cebrail'i göndermiştik de o kendisine tam ve düzgün bir insan olarak görünmüştü. Meryem dedi ki, doğrusu ben senden esirgiyen Allah'a sığınırım. Eğer günahtan sakınan bir kimseysen git yanımdan. Cebrail de, ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçisiyim dedi. Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü, iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur dedi. Cebrail, bu böyledir dedi. Fakat Rabbin, o bana göre kolaydır. Onu insanlara, kudretimize bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız dedi. Zaten o ezelde takdir edilmiş bir iştir. Nihayet Meryem Allah'ın izniyle ona, İsa'ya gebe kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu budanmış kuru bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. Derken alt tarafından bir ses ona şöyle seslendi: Üzülme, Rabbin alt yanında küçük bir nehir meydana getirdi. Hurma ağacının kuru dalını kendine doğru silkele. Kudretimize delil olarak üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Artık ye, iç, oğlun dolayısıyla gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman için susma orucu adadım. Bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım de. Meryem onu kucağında taşıyarak akrabalarına getirdi. Onlar, ey Meryem, sen ne tuhaf bir şey yaptın dediler. Ey Harun'un nesli ve doğrulukta onun kız kardeşi, baban İmran kötü iş yapan bir kimse değildi. Annen de fahişe değildi dediler. O da kendileriyle konuşması için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz dediler. Çocuk dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek, feyizli ve insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı
ve zekatı emretti.

Beni anneme itaatli ve iyilik edici kıldı. Beni bedbaht, azgın bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde selam, esenlik Allah'tan benim üzerimedir. İşte çekişip ayrılığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek olan sözü budur. Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. Onun şanı yücedir ve böyle yakıştırmalardan uzaktır. O, bir işe hükmettiği zaman sadece ona ol der, o da hemen oluverir. Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, işte doğru yol budur. Sonra bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık hesap görülecek büyük günde kafirlerin vay haline. Onlar bize gelecekleri gün, başlarına gelecekler konusunda neler neler işitecekler. Dehşet içerisinde neler neler görecekler. Fakat buna rağmen zalimler bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Resulüm, işin bitirildiği, inkarcı ve günahkarların azap göreceği hasret ve pişmanlık gününe karşı onlara uyar. Onlarsa hala gaflet içindedirler ve hala inanmazlar. Şüphesiz biz yeryüzüne ve üzerinde bulunan bütün insanlara varis olacağız. Onlar sonunda ancak bize döndürüleceklerdir. Kitapta bildirdiğimiz gibi İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece de şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha, dedi. İbrahim dedi ki, sana selam olsun, selamette kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de, Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca, biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık. Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş hem de İsrail oğullarına gönderilmiş Resul bir nebiydi. Ona bulunduğu yere göre Tur'un sağ tarafındaki ağaçtan seslenmiş ve onu bir dost olarak baş başa konuşacak kadar huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı. O da Resul bir nebiydi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere, makama yükselttik. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in neslinden ve Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, Yakub'un neslinden,

Doğru yola eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman olan Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Ancak tevbe edenler, iman edenler ve salih amelde bulunanlar hariçtir. İşte bunlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak ve cennete, Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adn cennetlerine gireceklerdir. Muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş bir söz değil, ancak selam, esenlik sözleri işiteceklerdir. Orada dünyadaki sabah akşam sürelerince ve istedikleri zaman onların rızıkları da vardır. Kullarımızdan takva sahibi, emirlerimize uygun yaşayan kimseleri mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Biz görevli melekler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu kullukta sabret. O'nun bir adaşını, benzerini biliyor musun? Yoktur. İnsan, ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım der. İnsan, önceden hiçbir şey değilken kendisini hakikaten bizim yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki biz onları da, şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a en çok karşı gelmişse, önce onu cehenneme çekip ayıracağız. Sonra biz onlardan oraya, cehenneme girip yanmaya daha layık olanları elbette daha iyi biliriz. Sizden sıratı geçebilmek için cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra muttaki olan, ibadet ve itaatle günahlardan sakınanları kurtarırız, cennete sevk ederiz. Zalimleri de orada, cehennemde dizüstü çökmüş olarak bırakırız. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere bu iki topluluktan, mümin ve kafirlerden hangisinin yeri daha iyi ve mevkii daha muteber ve güzeldir dediler. Onlardan önce nice asırlarda nice nesilleri yok ettik. Halbuki onlar varlıkça ve gösterişçe daha muteber ve güzeldi. De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman olan Allah ona mühlet verdikçe versin, ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri şeyi, ya dünyadaki azabı ya da kıyameti gördükleri zaman artık yerce, makamca kimin daha kötü, güç ve asker bakımından kimin daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah, İslam ile doğru yolu bulanların hidayetini, iman gücünü artırır. Mümin kimseden geride devamlı kalacak salih işler, Rabbinin katında sevap yönüyle daha iyi, dönüş yerine hazırlık olarak da daha hayırlıdır. Şu ayetlerimizi inkar eden ve kıyamette bana mal ve evlat verilecek diyeni gördün mü? O, görünmeyeni, ahireti mi biliyor, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir söz mü aldı? Hayır, aldanıyor. Biz onun söylediğini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. O, dediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına malsız ve evlatsız gelecek. Onlar kendilerine bir şeref, güç ve mevki kaynağı olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bir takım varlıkları tanrı
put haline getirip ona bağlandılar.

her işlerinde ondan güç alır oldular. Hayır, iş öyle onların zannettiği gibi olmayacak. O taptıkları şeyler, bunların tapınmalarını o gün inkar edecek ve kendilerine azılı düşman kesilecektir. Kafirlerin üzerine onları daha da kışkırtan şeytanları bizim gönderdiğimizi görmedin mi? O halde onlara karşı azap için acele etme. Biz onlar için günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün takva sahiplerini çok acıyıcı zatımızın huzuruna toplayacağız ve günahkarları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Rahman'ın katında bir ahd edinmiş, söz ve izin almış kimselerden başkaları şefaate malik olamazlar. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz pek kötü bir şey ortaya attınız. Onların sözünden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılıp çökecekti. Buna sebep Rahman için bir çocuk iddia etmeleridir. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a bir kul olarak gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tespit etmiştir. Ve onların hepsi de kıyamet günü tek başına ona gelecektir. İman edip salih amel işleyenler için Rahman yer ve göktekiler nezdinde gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Resulüm, biz onu, Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki onunla günahlardan sakınanları müjdeleyesin ve inatçıları da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesiller insanları yok ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor veya onlardan bir fısıltı olsun işitiyor musun? Taha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 135 ayettir. Sure, adını başındaki mukatta harflerinden almıştır. 130 ila 131. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Peygamberimizin bir ismi de Taha'dır. Ey Tahir! Ey temiz insan! Ey Hadi! Ey mümine hidayet eden manaları verilmiştir. Bu sure, peygamberliğinin 5. yılında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından önce inmiştir. İslam'ın Yaman düşmanı olan Hattab oğlu Ömer, Hazreti Peygamber'i öldürme görevini üstlenmişti. Ona doğru giderken, kız kardeşiyle eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrenince, önce onların işini bitirmeye yöneldi. Fakat onların evlerinde bu sure okunurken işiten Hazreti Ömer, onun cazibesinden sarsılmıştı. İçeri girip okuduklarını istemiş, sakladıkları için de onları dövmüştü. Sonra kız kardeşi Müslüman olduklarını söyleyip yazılı sayfaları verdi. Ömer radıyallahu anh bunları okuyunca Resulullah'ın huzuruna gitti ve İslam'la şereflendi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Taha Resulüm, biz Kur'an'ı sana zahmet çekmen için değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından peygambere indirilmedir. O, Rahman'ın hakimiyeti arşı kuşatmış, hükmü altına almıştır. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların hepsi ancak O'nundur. Sesini duada yükseltsen de, yükseltmesen de, ona göre birdir. Çünkü o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah odur ki, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Resulüm, Musa'nın haberi artık sana geldi. Hani vaktiyle Sina'da o bir ateş görmüştü de, ailesine, siz durun, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum demişti.

Musa onun yanına gelince kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa, haberin olsun, senin Rabbin benim ben. Hadi pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Ve ben peygamberliğe seni seçtim. Şimdi vahyedilenleri dinle. Şüphesiz Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için dosdoğru namaz kıl. Elbette ki beklenen kıyamet saati gelecektir. Ben onu hemen hemen gizli tutuyorum ki herkes her an ahiretine hazır olsun ve orada dünyadayken peşinde koştuğu ve çalıştığının karşılığını bulsun. Artık ona inanmayan ve kendi arzusuna uyan kimse sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa?" Musa dedi ki: "O asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak çırparım ve onunla daha birçok ihtiyacımı görürüm." Allah buyurdu: "Onu yere bırak ey Musa." O da onu bıraktı. Bir de ne görsün? O kıvranıp koşan bir yılan oluvermiş. Allah buyurdu: "Al onu eline. Korkma. Biz onu yine ilk şekline döndüreceğiz. Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın başka bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Benim kullarım üzerinde otorite kurup kendisini ilahlaştırdı." Musa dedi ki: "Rabbim, benim gönlüme genişlik ver. Benim işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir, yardımcı yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu bana destek eyle. Onu işimde ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım, tebliğ edelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin." Allah buyurdu: "Ey Musa, istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilhamla bildirmiştik. Onu sandığa koy. Nil nehrine at ki nehir de onu kıyıya getirip bıraksın. Böylece onu hem bana hem de ona düşman olan birisi alacaktır," demiştik. "Ey Musa, sevilmen ve nezaretim altında yetiştirilmen ve görenlerin sevmesi için sana kendimden bir sevgi koydum. Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona bakacak ve emzirecek birisini size göstereyim mi?" diyordu. "Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Hani bir de sen Mısırlı'ya bir tokat vurarak kazayla adamı öldürmüştün de seni öldüreceklerken o tasadan kurtarmış ve seni bunlar gibi bir takım sıkıntılarla denemiştik. Bunun için Medyen halkı içinde senelerce kalmıştın. Sonra takdire göre peygamberlik görevini yüklenecek duruma gelince buraya geldin ey Musa. Seni kendim için peygamber seçtim. Kardeşinle birlikte sen benim ayetlerimi götürün ve beni anmakta o Firavun'a tebliğde gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler ve benden korkar." Dediler ki: "Ey Rabbimiz, onun bize kötülük etmesinden veya iyice azmasından korkuyoruz." Allah buyurdu ki: "Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Hemen ona gidin de deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam ve saadet doğruya uyanlaradır. Bize peygamberleri yalan

yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler mutlaka azaba çarptırılacaktır diye vahyedildi. Firavun, Rabbiniz kimdir ey Musa dedi. O da, Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini verip sonra bu özelliğe uygun yolu gösterendir dedi. Firavun, öyleyse ya önceki nesillerin durumu ne olacak dedi. Musa dedi ki, onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz da, unutmaz da. O Rab ki, yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık, yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Resulüm, andolsun ki biz ona, Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik de o yine yalanladı ve yüz çevirdi. İnanmamakta direndi. Ve ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin dedi. Biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihirle karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda bizim de senin de caymayacağımız uygun, düz bir meydanlıkta buluşma yeri ve vakti ayarla da orada karşılaşalım. Musa, sizinle buluşma zamanımız süs günü, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir, dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini, en mahir sihirbazlarını ve aletlerini topladı, sonra buluşma yerine geldi. Musa onlara, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra o öyle bir azap gönderir ki onunla kökünüzü kurutur. Doğrusu ona iftira atan perişan olur, dedi. Sihirbazlar işlerini ve Musa'nın sözlerini tartıştılar. Ve Musa galip gelirse diye fısıltıyla kendi aralarında konuştular. Dediler ki, bunlar olsa olsa iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en ideal yolunuzu, yaşam düzeninizi bozmak istiyorlar. O halde bütün hilenizi toplayıp sıra halinde meydana gelin. Bugün üstün gelen mutlaka kurtuluşa, muradına ermiştir. Sihirbazlar, ey Musa, hünerlerini istersen önce sen ortaya at, İstersen biz ortaya atalım, dediler. Musa, hayır, siz atın, dedi. Ellerindekini attılar. Bir de baktı ki, onların ipleri, halatları ve değnekleri, düzenbazlıkları yüzünden kendisine hakikaten yılan şeklinde koşuyor gibi görünüyor. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Bunun üzerine biz, korkma, çünkü sen, evet, sen daha üstün geleceksin, dedik. Sağ elindeki asanı at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa, ne yapsa umduğuna eremez. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, benim yönetimim ve otoritemin geçerlilik alanında. Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? Onun buyruğuna girdiniz. Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. O halde elbet ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Siz de hangimizin azabı daha şiddetli ve daha süreklidir elbette bileceksiniz, dedi. Sihirbazlar, bize gelen bunca mucizelere ve bizi yaratana karşı seni asla tercih etmeyiz. Artık sen ne hüküm vereceksen ver, yapacağını yap. Sen olsa olsa
bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hatalarımızı ve bizi zorlayarak yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın mükafatı seninkinden daha hayırlı ve cezası ve mükafatı da daha devamlıdır, dediler. Şüphesiz ki kim Rabbine suçlu olarak, emirlerini tanımamış olarak veya şirk içinde gelirse, şüphesiz onun için cehennem vardır. Orada yanmakla ne ölüp kurtulur, ne de tekrar dirilince yaşar. Daima yanıp ölür, dirilip tekrar yanar. Kim de ona salih, sevaplı amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır ki, onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu, her türlü günahtan arınanların mükafatıdır. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı Mısır'dan geceleyin yürüt, çıkar. Onlara denizde asanla kuru yol aç. Firavun yetişecek diye korkma, boğulmaktan da endişe etme, diye vahyetmiştik. Firavun da askerleriyle onların peşine düştü. Ama o yarılan denizden onları saran bir dalga kendilerini kaplayıp boğuverdi. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yola iletemedi. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında Musa'ya Tevrat'ı indireceğimize dair size vaat ettik ve Tih çölünde de üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz, helal olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık etmeyin. Sonra gazabım üzerinize iner. Kimin de üzerine gazabım inerse, hiç kuşkusuz o, uçuruma düşmüş, helak olmuştur. Bununla beraber, şüphesiz ben, tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da doğru yolda giden kimseyi elbette bağışlarım. Allah buyurdu, ey Musa, seni alelacele kavminden öne geçiren nedir? Dedi ki, onlar işte benim izimden gelmektedirler. Ya Rabbi, sen razı olasın diye sana gelmekte acele ettim. Allah, biz senden sonra çölde başlarına Harun'u bıraktığın kavmini denedik. Münafık Samiri'yi onları saptırdı, buyurdu. Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ben ayrılınca size zaman uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üstünüze bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız, dedi. Dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları eritmek için ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de kendi mücevheratını attı. İşte bu şekilde Samiri onlara yapmacık olarak böğren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. O ve adamları, bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Ama o unuttu, aramaya gitti, dedi. Onun kendilerine hiçbir sözle karşılık veremediğini, yine kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücünün yetmediğini görmezler mi? Doğrusu Harun da onlara önceden, ey kavmim, siz bununla ancak imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Buna tapmayın, bana uyun ve emrime itaat edin, demişti. Onlar, Musa bize dönünceye kadar ona tapmaya devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi. Musa dönünce, ey Harun, onları sapmış olarak gördüğün zaman bana uymaktan ve onları engellemekten seni alıkoyan neydi? Emrime karşı mı geldin? Dedi ve sakalından, saçından tutup çekmeye başladı. Harun, ey anamın oğlu, sakalımı, başımı, saçımı tutma. Doğrusu ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın ve sözüme dikkat etmedin demenden korktum da bunları terk edip gelmedim, dedi.

0: Musa, "Ey Samiri, ya senin bu işin nedir?" dedi. O da, "Ben onların fazla bir şey görüp bilmediklerini gördüm de, onları inandırmak için ben elçi Cebrail'in izinden bir avuç toprak avuçladım. Onu da buzağa kutsal zannedilsin diye erimiş ziynetlerin içine attım. Böylece nefsim bana bunu hoş gösterdi," dedi. Musa, "Defol git. Doğrusu artık hayatta senin için ceza, bana dokunmayın demendir. Ahirette ise senin için asla kurtulamayacağın bir ceza günü vardır. Şu karşısında durup tapmakta olduğun ilahına bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra mutlaka ufalayıp denize atacağız," dedi. "Ancak sizin ilahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Resulüm, böylece sana geçmiş ümmetlerin haberlerini anlatıyoruz. Şüphe yok ki tarafımızdan sana bir zikir, tefekkür hazinesi ve hayat nizamı olarak Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Onun azabı içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet gününde onlar için bu ne kötü bir yüktür. O gün sura üflenir ve o gün suçluları korkudan gözleri göğermiş olarak mahşerde toplarız. Kendi aralarında, "Siz dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir süre kaldınız," diye gizli gizli fısıldaşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Onların en olgun akıllı olanıysa, "Bir günden daha fazla kalmadınız," diyecek. "Resulüm, sana dağlar hakkında da soruyorlar. De ki, Rabbim onları kıyamet günü ufalayıp savuracaktır. Yerlerini dümdüz, çöl gibi kuru bir toprak halinde bırakacak. Orada ne bir eğrilik, çukur, ne de bir tümsek göreceksin. O gün mahşerde insanlar davetçiye hiçbir eğrilik ve sapma olmadan uyarlar. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Fısıltıdan, uğultudan başka ses işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların önlerindeki geleceklerini ve arkalarındaki geçmişlerini bilir. Onlarsa onu bilgice kavrayamazlar. Bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Omuzlarına zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır. Kim de iman etmiş olarak salih, sevaplı işler yaparsa, artık o ne bir zulümden ne de hakkının eksik verilmesinden korkar. İşte böylece biz onu tebliğ etmen için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınırlar, yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. Gerçek hükümdar ve hükümran olan Allah yücedir. Sana onun vahyi Cebrail tarafından okunup bitirilmeden önce Kur'an'ı okumada acele etme. Rabbim, ilmimi artır de. Doğrusu biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Hani meleklere kudretim için Adem'e secde edin dediğimizde İblis'ten başkaları hemen secde ettiler, o ise diretti. Dedik ki, ey Adem, şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. Ve sen hakikaten burada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle dışarıdan fitleyip, "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi?" dedi. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan, o yasak ağaçtan yediler. Hemen üzerlerindeki cennet libası bir ceza olarak gitti, ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Adem yanılarak da olsa Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Sonra yalvarmaya başladı. Rabbi onu yine seçti de tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Ama Allah o sırada buyurdu ki, "Birbirinize düşman olarak oradan inin. Artık benden bir rehber, peygamber, kitap geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa ne sapar ne de sefalete düşüp bedbaht olur. Bundan böyle kim zikrim, Kur'an ve hükümlerimden yüz çevirirse, hevasına, nefsine hoş gelene uyarsa, şüphesiz ki onun için dar bir geçim, sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz, toplarız. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben hakikaten dünyada çok iyi gören kimseydim," der. Allah buyurdu ki, "Bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen okuyup görmedin. Onun hükümleriyle amel etmeyi unuttun. İşte bugün de sen böyle görmez halde bırakılacaksın. İşte biz Rabbinin ayetlerinden habersiz, ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim kendilerinden evvel nice asırlarda insanları yok etmemiz onları hala doğru yola getirmedi mi? Halbuki şimdi kendileri onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar. Elbette bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından cezalarının ertelenmesi için geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vakit bulunmasaydı, elbette onlara azap kaçınılmaz olurdu. O halde onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından evvel, sabahleyin ve batmasından evvel, ikindi vaktinde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin belirli saatlerinde, akşam ve yatsıda ve gündüzün etrafında, öğleyin de tesbih et, namaz kıl ki neticeden razı olasın. Kendilerini denemek için o inkar edenlerden bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının zinetine, zenginlik ve debdebesine asla gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Ailene ve ümmete namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Aksine biz sana rızık veriyoruz. Güzel akıbet, takva sahiplerinin, Allah'ın emrine uygun yaşayanların, karşı gelmekten sakınanlarındır. O, bize Rabbinden bir ayet, mucize getirmeli değil miydi? Dediler. Halbuki evvelki kitaplarda olanın açık delili, Kur'an'da onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce helak etseydik, o zaman da kıyamette, "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık," derlerdi. Resulüm de ki, "Herkes dikkatle gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Netice itibarıyla hidayete eren, istikamet sahipleri kimdir, doğru yolda olan kimdir bileceksiniz." Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 16'yı dinlediniz.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 16'yı dinlediniz.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.